0: öfkeliydi. Yanındaki gencin de Mekke'den onunla beraber geldiğini duymuştu. Öfkesi daha da arttı. Konuşmaya başlarsa kırıcı olacaktı. O yüzden Useyd bin Hudayr'ı yanına çağırıp şöyle dedi.
1: Şu adamları görüyor musun? Kuyu başında oturanlar mı?
2: Evet. Biri Esad bin Zürare, diğeri de Mekke'den gelen genç. Dinimizi terk edip onların dinine uymamızı istiyorlar. Şimdi sen git ve onların mahallemize girmesini yasakla. Eğer Esad halamın oğlu olmasaydı bunu ben yapardım.
1: Peki, gidip ne yapmaya çalıştıklarını öğrenirim.
2: Ben seni burada bekliyorum. Gerekirse onların bu mahalleye girişlerini yasakla.
1: Tamam, merak etme sen. Sorun çıkarmalarına izin vermeyeceğim. Gerekirse güç kullanırız. Kimsenin atalarımızın dinini hafife almasına göz yumamam.
2: Şu kılıcımı da yanına al. Ciddiyetini anlasınlar.
1: Ver onu bana.
3: İşte ilki geliyor. Useyd bin Hudayr. Onu ikna etmeye çalış. Bunu başarırsan işimiz kolaylaşır.
4: Öfkeli görünüyor. Niyetimizi anlamış olmadım.
3: Senin ikna kabiliyetin yüksek. Onu sakinleştirirsin, merak etme. Akıllı bir adamdır. Dediklerini dinleyecektir.
4: Oturursa onunla konuşurum.
1: Esad, neler olduğunu anlatacak mısın?
3: Elbette. Hele otur şöyle.
1: Duyduğuma göre atalarımızın dini üzerine olmayacak şeyler söylüyormuşsun. Biz büyüklerine söz söyletecek adamlar değiliz. Niyetiniz bozuksa derhal burayı terk edin.
4: Biraz otursan, söyleyeceklerimi dinlesen, beğenirsen kabul etsen, beğenmeyecek olursan yüz çevirsen, hoşlanmadığın şeye o zaman engel olsan olmaz mı?
1: Yerinde bir söz söyledin. Seni dinliyorum.
0: Hazreti Musab, İslam dini hakkında bir konuşma yaptı ve Useyd'e Kur'an'dan bölümler okudu. Useyd'in tavırları yumuşamıştı. Dinlediği şeylerden çok etkilenmişti.
1: Bunlar ne kadar güzel, ne kadar hoş sözler. Biraz daha okur musun?
0: Musab bin Ümeyr ile konuştukça Useyd'in kalbi iman nuru ile dolmuştu.
1: Bu dine girmek için ne yapmak gerekiyor?
4: Allah'ın birliğine inanıp peygamberini tasdik edersin.
1: O zaman ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de onun kulu ve Resulüdür.
3: Elhamdülillah. Doğru yolu bulacağını biliyordum Useyd.
1: Bu dinin herhangi bir ibadeti var mı?
4: Evet. Önce abdest alırsın. Elbiseni temiz tutarsın. Sonra namaz kılarsın.
1: Bunları bana öğretir misin?
0: Musab Useyd'e abdest alıp namaz kılmayı öğrettikten sonra şöyle konuştu.
1: Ben arkamda öyle bir adam bıraktım ki o size tabi olursa kavmimden kimse ona muhalefet etmez. Ondan ayrı bir yol tutmaz. Hepsi peşinden gelir. Saad sizin yaptıklarınızdan haberdar ve bunun için size karşı oldukça tepkili. Onunla bir konuşun. Sizi dinleyip ikna olacağını düşünüyorum.
3: Saad bin Muaz'ı ikna edebilirsek işimizin kolaylaşacağını arkadaşım Musab'a da söylemiştim.
1: Saad benim dönüşümü bekliyor. Benim İslam'ı seçtiğimi fark ederse öfkelenir. Onu etkileyemezsiniz. Ona farklı şeyler söyleyerek yanınıza gelmesini sağlayacağım.
3: Saad'ı çok severim. Allah onun karakterindeki güzellikleri İslam nuruyla birleştirsin.
0: Saad bin Muaz, Useyd'in gecikmesinden bir gariplik olduğunu sezmişti. Yanına adamlarını toplamış, onun gelişini bekliyordu.
2: Vallahi Useyd, gidişinden farklı bir yüzle geliyor yanımıza. Ne yaptın Useyd? Neden bu kadar geciktin?
1: O iki adama söyleyeceklerimi söyledim. Onlarda bir tuhaflık da görmedim. Senin dediğin gibi topraklarımızda istediklerini yapamayacaklarını söyledim. Onlar da bana senin arzu ettiğini yaparız dediler. Bu arada düşmanın olan Harise oğullarının Esad bin Zürare'yi senin halanın oğlu olduğunu bildikleri halde seni küçük düşürmek için öldürmek istediklerini öğrendim.
5: Harise oğulları mı? Buna nasıl cesaret ederler?
2: Siz burada bekleyin. Ben gidip Esad'a ne olduğunu soracağım. Bu arada dediklerim beni tatmin etmedi. İşe yarar bir şey söylemedin bana. Esad ve yanındaki genç gayet sakinler. Useyd, bir şey planlıyorsun ya. Hadi bakalım. Esad, neler oluyor anlat bakalım.
3: Bir hoş geldin demeyecek misin?
2: Aramızdaki akrabalık olmasaydı benden iyilik görmezdin. Bizim hoşlanmadığımız şeyleri mahallemizde yapmak imkanını da bulamazdın.
3: Saad, bana karşı ön yargılısın. Dediklerimize bir kulak ver de eğer beğenmezsen, aklına yatmıyorsa o zaman istediğini yaparsın.

0: Peki, dinliyorum.
1: Musab bin Umeyr İslam dinini anlattı. Anlattıkça Sa'd bin Muaz sakinleşti. Musab ona Zuhruf suresinin başından birkaç ayet okudu.
2: Hamim. Apaçık kitaba andolsun ki iyice anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an yaptık. Şüphesiz o katımızdaki ana kitapta Levh-i Mahfuz'da mevcuttur. Çok yücedir, hikmetlerle doludur. Haddi aşan bir topluluk oldunuz diye vazgeçip zikirle, Kur'an'la sizi uyarmaktan geri mi duralım? Halbuki daha önceki toplumlara da nice peygamberler göndermiştik. Onlar da kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. Biz onlardan daha çetinlerini de helak ettik. Öncekilerin örneği geçti. Andolsun onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka onları mutlak güç sahibi hakkıyla bilen Allah yarattı diyeceklerdir. O, yeryüzünü size beşik yapan ve gideceğiniz yere ulaşasınız diye sizin için orada yollar var edendir.
1: Sa'd bin Muaz zeki bir insandı. Bugüne kadar hiç duymadığı bir şey dinliyordu. Bunu bir insan söylemiş olamazdı. Musab bin Umeyr okudukça Sa'd bin Muaz bambaşka bir ruh haline büründü.
3: Ama bu dediklerin çok farklı.
4: Sa'd, sen şiirden anlarsın. Hikmetli sözler söyleyen pek çok kimseyle görüşmüşlüğün vardır. Sence bu onlara benziyor mu?
3: Hayır, doğrusunu istersen benzemiyor.
4: O zaman doğruyu yanlıştan ayırma zamanın gelmedi mi? Atalarımız yanlış bir inanca sahiplerse yine de onları takip etmeli miyiz? Yaratıcımızın bir olan yüce Allah olduğuna inanmak bu kadar zor mu?
3: Hayır, değil. Hakikati görmüşken yanlışta direnmek olmaz. Bu sözler insan sözü değil. Ancak yüce bir makamdan inmiş hikmetli sözler. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine ben şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir.
4: Çok şükür. Seni hidayete erdiren Rabbime şükürler olsun.
3: Hadi bana dininizin gereklerini ve peygamberinizi anlatın.
1: Müslüman olan Sa'd bin Muaz da aynı Usayd bin Hudayr gibi abdest alarak iki rekat namaz kıldı. Sonra kılıcını alıp kalktı ve kuzenine şöyle dedi.
3: Kalkın, kavmimin yanına gidelim.
5: Tamam, geliyoruz. Hadi gidelim.
1: Sa'd bin Muaz'ın az önce birlikte oturduğu adamlar onun iki kişiyle döndüğünü gördüler. Öfkesinden eser yoktu. Bu halin normal olmadığını fark ettiler. Sa'd bin Muaz adamların yanına gelip tüm kabilesini toparlamalarını emretti.
6: Yine bir savaş mı yaşanacak yoksa?
7: Belki de.
8: O bir şeye karar verdiyse arkasında durmak yaraşır bize.
6: Hadi, vakit kaybetmeden insanları toplayalım.
9: Dağılın, en kısa sürede meydanda toplanalım.
1: Abdüleşel oğulları Sa'd bin Muaz'ın ne diyeceğini merak ediyordu. Kısa sürede dedikleri yerde toplandılar. Sa'd sözü aldı.
3: Ey Abdüleşel oğulları, beni nasıl bilirsiniz?
10: Bu nasıl soru?
11: Sen bizim liderimizsin.
12: Senin görüşün hepimizinkinden üstündü.
13: Senin sözünün üstüne söz söyleyemeyiz.
12: Akıllısın, görgülüsün. Senin gibisi az bulunur.
3: Öyleyse ey kavmim, biliniz ki ben Müslüman oldum.
10: Din mi değiştirmiş?
6: Az önce o adamları korkutmak için aramızdan ayrılmamış mıydı?
3: Evet. Yanlış duymadınız. Ben Allah'ın birliğine ve Muhammed'in peygamberliğine inandım. Şu yanımda görmüş olduğunuz adam halamın oğlu Esad'dır. Şu zat da peygamberin arkadaşlarından Mus'ab'dır. Biliniz ki lideriniz Müslüman olmuştur. Bundan sonra benimle irtibatını sürdürmek isteyen bu dini kabul etmelidir. İman edinceye kadar sizin erkek ve kadınlarınızla konuşmak bana haram olsun.
14: Ama bu nasıl olur?
6: Ne yapacağız şimdi?
10: Önce ne olduğunu anlayalım.
3: Siz bilirsiniz. İşte Allah Resulü'nün arkadaşı yanımda. Ona bu dinin ne olduğunu sorun, soruşturun. İman ederseniz ne âlâ. Etmezseniz ben diyeceğimi dedim.
6: Nasıl yapacağımıza karar veremedik.
1: Sa'd bin Muaz'ın kabilesi İslam'ın ne olduğunu öğrendiler. Aralarında uzun uzun istişare ettiler ve bu dinin gerçek bir din olduğuna karar verdiler. O gün Abdüleşel oğulları mahallesinde Müslüman olmayan kimse kalmadı.

0: tüm iletişim yollarını kapatan Mekke halkından sonra Yesrib'de insanların toplu olarak İslam'ı kabul ediyor olmaları inanılmaz bir şeydi. Bu hem peygamberimizi hem de gönderdiği öğretmenleri mutlu ediyordu. Yesrib'in İslam tarihindeki yeri çok farklı olacaktı.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir diyen kimse insanların en çok helake uğrayanıdır.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل.
2: أبو موسى رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu.
1: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara sabah ile yatsı namazlarından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa kılmaya gelirlerdi, demiştir.
1: وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال حج عن أبيك واعتمر.
2: لقيط بن عامر رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş ve şöyle demiştir. Babam hac, umre veya başka bir yolculuk yapamayacak kadar ihtiyardır. Onun için ne yapabilirim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem

0: بكم عيانا كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته.
1: Cerir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gece Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem birlikteydik. Peygamber Efendimiz dolunaya baktı ve siz şu ayı zahmetsizce nasıl rahat görüyorsanız Rabbinizi de öylece göreceksiniz buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Dört şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, husumet halinde haddi aşar.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ara bozmak için laf getirip götüren kimse cennete giremez.
0: وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي. فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا، وربما قال: حتى يشبعوا.
1: Ümmü Ümare el-Ensari'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine geldi. O da Hazreti Peygamber'e yemek ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Sen de yesene." dedi. O "Ben oruçluyum." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Oruçlu kimsenin yanında yemek yenildiğinde onlar yemekten kalkıncaya veya karınlarını doyuruncaya kadar melekler o oruçluya dua ederler.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikaf ederdi. Vefatından sonra da eşleri itikafa devam etti.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insan öldüğünde üç şey hariç ameli kesilir. Amel defteri kapanır. Sadaka-i cariye, sürekli herkese faydası dokunan işler. Faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat buyurmuştur.

0: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل.
1: Semure'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi, gusledecek olursa bu daha da faziletlidir buyurmuştur.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman, dilinden ve elinden insanların selamette olduğu kişidir. Müminse, insanların canları ve malları konusunda kendilerine zarar vermeyeceğinden emin oldukları kişidir.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل.
1: Enes'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gece yol almaya bakın, zira geceliğin daha hızlı mesafe kat edilir buyurdu.
0: Ve an Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
1: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış, amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah, yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu.

0: وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال: سلوا الله العافية. فمكثت أياما، ثم جئت فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال لي: يا عباس يا عم رسول الله، سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة.
1: أبو الفضل عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه şöyle dediği nakledilmiştir: Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret, dedim. Resul-i Ekrem, Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile, buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret, dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste, buyurdu.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
1: ابن مسعود رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah'ın peygamberlerden aleyhisselam birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, o ise yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş: Allah'ım, sen kavmimi bağışla, çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar.
0: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال.
1: زيد بن أرقم رضي الله عنه nakledildiğine göre o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi: Bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir. Güneş yükselince buyurmuştur.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokmada yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah, eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepinize yeterdi buyurdu.

Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem eşi Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre Kureyş kabilesinden bir grup insan hırsızlık yapan Fatıma adlı bir kadını affetmesi için aracı olduklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkarak bir hutbe okudu ve Allah'a gerektiği gibi sena ettikten sonra şöyle buyurdu: "Sizden önceki insanların helak olmalarının sebebi aralarında ileri gelen zengin kimseler hırsızlık yapınca suçun cezasını vermeyip zayıf ve fakir kimseler hırsızlık yapınca ceza uygulamalarıdır. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsa onun da elini keserdim."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayın, alıcı ile satıcı arasına girip kendinizi alıcı gibi göstererek malın değerini arttırmaya çalışmayın buyurmuştur.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah güzel sesli peygamberin Kur'an'ı açıktan ve ahenkli bir şekilde okumasına kulak verdiği gibi başka hiçbir şeye kulak vermemiştir.
0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanların Allah nezdinde en iyisi, hayırlısı önce selam verenleridir buyurdu.

diyarına ağlayarak, ibret alarak girin. Ağlamayacaksanız, düşünüp ibret almayacaksanız girmeyin. Dua edin, onların başına gelen sizin başınıza gelmesin. Diğer bir rivayette şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicr'den geçerken kendilerine zulmedenlerin diyarına onların başına gelen sizin de başınıza gelmesin diye dua edin ve ağlayarak girin buyurdu. Sonra başını örttü ve vadiyi geçene kadar süratle ilerledi.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad için sabah veya akşam yapılan bir yolculuk dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır demiştir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarınızdan bir kısmını evinizde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
2: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurdu.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zemzem verdim, onu ayakta içti.

0: تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb'in yanına geldi ve "Ey Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb, sana ne oldu böyle titreyip duruyorsun?" dedi. Ümmü Saib, "Allah kahretsin, sıtmaya yakalandım," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sıtmaya sövme. Çünkü körüğün demirin pasını gidermesi gibi sıtma da insanoğlunun küçük günahlarını temizler," buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin üç çocuğu ölürse cehennem ateşi o kimseye ancak yemin yerini bulacak kadar temas eder buyurdu.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتوا بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip: "Ey müminler diyarının sakinleri, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim." buyurdu. Sahabiler: "Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır." buyurdu. Sahabiler: "Ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?" diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı? Dedi. Sahabiler: "Tanır ya Resulallah." dediler. Allah Resulü de: "İşte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim." buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sulandırılmış süt getirdiler. O sırada sağında bir bedevi, solunda ise Ebu Bekir radıyallahu anh oturuyordu. Resulullah sütü içti, sonra kabı sağındaki bedeviye verdi ve herkes sağındakine versin buyurdu.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmamı safın önüne ve ortaya durdurun. Safta bulunan boşlukları da doldurun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. وفي رواية للبخاري وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه.
3: أنس رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum buyurdu. Buhari'nin diğer bir rivayetinde bunun üzerine biz omuzlarımızı ve ayaklarımızı yanımızdakiyle birleştirirdik sözü vardır.

0: وعن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان.
1: ابن مسعود، ابن عمر وأنس'تن رضي الله عنهم rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Safları düzeltin, omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı birleştirenle bağını kurar, safı koparan ile de bağını koparır.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud ile birlikte Sa'd bin Übade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez, dedi ve diline işaret

0: ederek, lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder buyurdu.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعة هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فَالسَّاعَةُ اَدْهَا وَأَمَرُ
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yedi şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin

ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine "Gelin, aradıklarınız buradadır" diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere "Kullarım ne diyorlar?" diye sorar. Melekler "Seni tesbih ediyorlar. Tekbir getirerek sana hamdü sena ediyorlar ve seni yüceltiyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana daha çok kulluk ederler, seni daha çok yüceltirler ve daha çok tesbih ederlerdi. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görselerdi ne yaparlardı? Cenneti görmüş olsalardı, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur, cenneti daha fazla isterlerdi. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Ya cehennemi görselerdi ne yaparlardı? Eğer cehennemi görselerdi, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlardı. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur: Ey melekler! Siz de şahit olun ki ben onları bağışladım. Meleklerden biri der ki, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti. Yüce Allah, zikir meclislerinde oturanlar öyle kimselerdir ki, onlarla birlikte bulunanlar da kötü olmaz. Müslim'in Ebu Hüreyre'den naklettiği bir rivayette, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın diğer meleklerden ayrı olarak zikir meclislerini araştırmak üzere dolaşan gezici melekleri vardır. Bunlar bir zikir meclisi buldukları zaman onlarla beraber otururlar. Kanatlarını onların üzerine açarak kendileriyle dünya semasının arasını doldururlar. Meclistekiler dağıldıklarında ise melekler tekrar semaya çıkarlar. Allah Teala bildiği halde onlara "Nereden geldiniz?" diye sorar. Melekler de "Yeryüzündeki kullarının yanından geldik. Onlar tesbih, tekbir, tehlil ve hamd ederek seni zikrediyorlar ve senden dileklerde bulunuyorlar" derler. Allah Teala "Benden ne istiyorlar?" "Cennetini istiyorlar." "Cennetimi gördüler mi?" "Hayır ya Rabbi, görmediler." "Cenneti görselerdi ne yaparlardı?" "Senden güvenceni isterlerdi." "Benden neden dolayı güvence isterlerdi?" "Ateşinden ya Rabbi." "Ateşimi gördüler mi?" "Hayır, görmediler." "Ateşimi görselerdi ne yaparlardı?" "Senden bağışlanma dilerlerdi." Bunun üzerine Yüce Allah, "Ben de onları bağışladım. İsteklerini onlara bahşettim ve korktukları şeye karşı onlara güvence verdim" buyurur. Bunun üzerine melekler, "Ya Rabbi, zikir meclisinde bulunan filan kul çok günahkardır. Oradan geçerken
aralarına oturmuştu derler. Bunun üzerine Yüce Allah, onu da bağışladım. Onlar öyle bir topluluktur ki, meclislerinde bulunanlar da kötü olmaz, buyurur.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Güneş ufukta kayboluyordu. Allah Resulü yanında bulunan Ebu Zer Efendimiz'e "Güneş nereye gidiyor biliyor musun?" diye sordu. Allah ve Resulü en iyisini bilir diye cevap verdi. Allah Resulü sözlerini sürdürdü. "Güneş Allah'ın arşı altında secde etmeye gidiyor." Allah Resulü bu sözüyle aslında Kur'an'ın güneşe ve aya değil, onlara öylece yaratana secde edin ayetine işaret etmekteydi. Sonrasında ise Resulullah temsili üslupla anlatımını şöyle sürdürdü ve Allah'ın arşı altında secdeye kapanmış olan güneş, işlevini sürdürme arzusunun kabul edilmesini ister, güneşe izin verilir. Fakat güneşin Allah'ın arşı altında secdeye durmak için izin isteyip de kendisine izin verilmeyeceği gün gelmek üzeredir. O zaman güneşe geldiğin yere dön denilecektir. Güneş o zaman batıdan doğacaktır. Bu durum, güneş bir yörüngeye doğru hareket eder. Bu sonsuz izzet ve ilim sahibi Allah'ın takdir ettiği süreye kadardır. Ayetinin izahıdır, buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.

Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

Genç sahabi İbn Abbas, rahmet elçisinin Ramazan ayında Kur'an'la ilişkisini şöyle tasvir etmektedir. Allah Resulü insanların en cömertiydi. Cömertliğinin zirvesinde olduğu zamansa Cibril'le çokça buluştuğu Ramazan ayıydı. Cibril Ramazan'ın her gecesinde peygamberle buluşur ve onunla Kur'an'ı karşılıklı okurlardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek ateş humma cehennem ateşinden bir parçadır. Onu su ile soğutun.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini

0: ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب.
0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm.
1: وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك.
0: Hafsa radıyallahu anha şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışında ise sol elini kullanırdı.

0: Onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak da sadaka veriyorlar. Biz ise veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size? Buyurdu. Onlar da evet, öğretin ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazın sonunda 33'er kere Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler, onlar da bizim gibi yapmaya başladılar dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir buyurdu.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım, onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim, buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur. 4 özellik vardır ki bunlar sende varsa dünyada elde edemediklerine üzülme. Emaneti korumak, doğru sözde olmak, güzel ahlak ve helal rızıkla beslenmek.

sayılmaz. Müslim'in diğer rivayetinde şöyle bir ilave nakledilmiştir. Ümmü Gülsüm şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'in şu üç şeyden başka halkın yalan söylemesine ruhsat verdiğini duymadım. Savaş esnasında, insanların arasını düzeltmede, kadının kocasına, kocanın da karısına karşı aile dirliği için söylediği sözlerde.

0: وعنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam birinin namazda İhlas suresini tekrar tekrar okuduğunu işitti. Adamın okuduğu miktarı azımsayarak sabahleyin Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki o sure Kur'an'ın üçte birine denktir, dedi.

0: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله.
1: Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği rivayet edilmiştir: zarafetten, yumuşak huyluluktan mahrum olan bütün hayırlardan mahrum demektir buyurmuştur.

Şeytan. Ebu Said el-Hudri'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İblis Rabbine, senin izzetin ve celalin üzerine yemin ederim ki, ruhları bedenlerinde olduğu sürece Adem oğullarını saptırmaya devam edeceğim demiş, Allah da izzetim ve celalim hakkı için onlar af diledikleri sürece ben de onları bağışlayacağım karşılığını vermiştir. İnsanla şeytanın serüveni kadim bir hadiseyle başlamıştır. Bu hadise ve sonrasında gelişen olaylar Kur'an'da birkaç defa anlatılır. Buna göre Yüce Allah Hazreti Adem'i yaratmış, sonra ona biçim vererek ruhundan üflemiş ve meleklere onun önünde saygıyla eğilmelerini emretmişti. Bu emre melekler itaat etmiş, ancak ateşten yaratılan iblis, çamurdan yaratılan bu varlık için üstünlük taslayıp karşı çıkmıştı. Böylece Allah haddini bilmeyen iblisi itaatsizliğinin cezası olarak bulunduğu makamdan kovmuştu. Bunu gururuna yediremeyen iblis, Allah'tan varlıkların tekrar dirileceği güne kadar mühlet istemiş ve onların çoğunluğunu doğru yoldan saptıracağını, aldatacağını ve kendisine bağlayacağını iddia etmişti. Aldatma şeytani bir özelliktir. Ve bu özelliği sebebiyle de iblis artık hep şeytan olarak anılacaktır. İlk icraatına başladığında şeytan adını alan iblis artık bütün kötülüklerin simge varlığıdır. Şeytan doğru yoldan ayrılmış, görünmeyen varlıklara verilen bir isim olduğu gibi aynı zamanda hayırdan, güzel şeylerden kendini soyutlamış, haktan sapmış, taşkınlık yapan her türlü cin, insan ve hayvanın ortak vasfıdır. Bu itibarla söz konusu olan şeytan, insan şeytanı bile olsa aslında şeytaniyet onda gizli olan bir kötülüktür. Çünkü insan görünen bir varlık olmasına karşın onun şeytani niyetleri, kötülükleri gizliliğini korur. O halde şeytan ismini bir cins ismi olarak anlamak gerekir. Allah'ın rahmetinden ümidi kesilen varlık anlamındaki iblis ise, şeytanın tüm nitelikleriyle müşahhaslaştırdığı bir ferttir ve aynı zamanda haktan sapmış tüm kötü cinlerin de başıdır. Haramları helal, helalleri ise haram göstermek, şeytanın yoldan çıkarma yöntemlerinden biridir. Dolayısıyla ibadete ziyadesiyle düşkün insanların bile bu tehlikeye düşmesi muhtemeldir. Bir anlık gaflete düştüğü zaman abid kulun dahi şeytanın saptırmasından nasibini alabileceği unutulmamalıdır. Nitekim şeytanı insan için tehlikeli kılan şey, onun makul görünen bir takım gerekçelerle kendisine yaklaşmasıdır. Bu durumda insan çoğu kez yaptığı yanlışların şeytani bir telkinin eseri olduğunu fark edemez. Görüldüğü gibi şeytan insandaki zaafların farkındadır. Bu yüzden onu aldatırken bu zaaflardan yararlanır. Bazen insanı fakirlikle korkutur ve ona cimri olmasını telkin eder. Bazen Hazreti Adem'le eşine yaptığı gibi aldatıcı vaatlerde bulunmak ve nihayet çoğu zamanda Allah'ın affına güvendirmek suretiyle insanı ifsad eder ve yanlış yollara yönlendirir. Bununla birlikte şeytanın insan üzerindeki nüfuzu çok fazla abartılmamalıdır. Yaratıcının kendisini anan, zikreden kullarına merhamet edeceği ve onları koruyacağı unutulmamalıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah'a sığınmak ve onu anmak, şeytanın şaşırtmasını

çıkmasına karşı müteyakkız olmanın, direnmenin yolu olarak gösterilmektedir. Peygamber Efendimiz de şeytanın telkinini hisseden kimsenin Allah'a sığınmasını tavsiye etmiştir. Her türlü sinsi tuzağına rağmen şeytanın hilesi çok zayıftır. Nahl suresinde, gerçekte şeytanın iman etmiş ve Rabbine güven bağlamış olanların üzerinde bir nüfuzu, etkisi yoktur buyuran Rabbimiz, şeytanın zorlayıcı bir gücünün olmadığını bizlere hatırlatmaktadır. Duyduğu bir ezan sesiyle kaçan şeytan karşısında mümin büsbütün zayıf değildir. Aksine şeytanı meyus edecek kadar güçlü olabilir. Öyle zamanlar olur ki şeytan müminle uğraşmaktan bıkar, onunla baş edemez ve çaresiz kalır. Nitekim Ebu Hureyre'den nakledilen bir rivayette, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, "Mümin tıpkı sizden birinin yolculukta devesini yorduğu gibi şeytanlarını yorar, zayıf düşürür" dediği bildirilmektedir. Ancak Allah'ın insana verdiği akıl, irade ve basiret yetisini kullanmayanlar veya bunları kaybedenler, onun varlığından, güç ve kudretinden bir haber yaşayanlar, şeytanın ayartması karşısında hiçbir direnç gösteremez ve onun tahakkümü altına girebilir. Hatta şeytan zamanla bu tür insanların kişiliklerinin bir parçası dahi olabilir. Mamafi, Yüce Allah, Zuhruf suresinde, Rahman olan Allah'ın zikrinden gafil yaşayana, yanından ayrılmayacak bir şeytanı arkadaş veririz buyururken, bizlere şeytanla özdeşleşebilen bir insan portresini de haber vermektedir. Şeytanın insana bakışı, onunla ilgili düşmanca niyetleri hiçbir zaman değişmemiştir. Ne var ki, tarih içerisinde zaman zaman şeytana sempatiyle bakan yaklaşımlar zuhur etmiştir. Çok dar bir coğrafyada olmakla beraber, günümüzde de bu kabil yaklaşımların izlerini rastlamak mümkündür. Tabii ki bunlar şeytanın sınırsız ve karşı konulmaz bir gücü olduğunu göstermez. Onun gerçek bir gücü yoktur. Kur'an'ın da ifadesiyle o, ancak kendisine yönelenler üzerinde etkili olabilir, onları haktan, doğruluktan uzaklaştırabilir. Dolayısıyla onu güçlü ve etkili kılan aslında insanın zaaflarıdır, iradesinden ona transfer ettikleridir, hırslarıdır, bitmek bilmeyen arzularıdır. Bu yüzden tarih boyunca bütün şeytani fikirler ve uygulamalar insan üzerinden gerçekleştirilmiştir. İnsan vasıtasıyla şeytanın egemenliğini artırdığı, sanal gücünü gerçekmiş gibi hakim kıldığı zamanlar yaşanmıştır. Yakmalar, yıkmalar, yağmalamalar, istismarlar, zulüm ve vahşetler hep insan eliyle gerçekleşen şeytani eylemlerdir.

Şeytan sadece müminin ibadetiyle uğraşan bir düşman değil, tüm insanlığın felaketi için çabalayan bir bozguncudur. Modern zamanlarda şeytanın tuzakları, istismar edeceği unsurlar daha da artmıştır. Kadın ve çocuk istismarcılığı bugün daha etkili yöntem ve metotlarla daha sistematik bir biçimde sürdürülen şeytani faaliyetlerin başında gelmektedir. Uyuşturucu ve alkol gibi tüm insanlık için tehlike arz eden hastalıkların temelinde de şeytanın bir anlık aldatmacası ve ayartması yatmaktadır. Sonuç itibarıyla insan ancak imana, irfana, özüne dönmek suretiyle şeytanın sanal nüfuzundan kurtulabilir. Elbette yüce yaratıcının yardımı ve inayeti olmadan bu kurtuluşun gerçekleşmesi mümkün değildir. O halde "Kul e'udhu bi rabbin nas" ayetiyle başlayan Nas suresini daimi bir dua olarak dilimizden eksik etmeyelim. Cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına sığınırım.

0: وعنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hangi amel daha faziletlidir diye peygambere sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. Allah'a ve Resulüne iman dedi. Sonra hangisidir dediler? Allah yolunda cihat buyurdu. Daha sonra hangisidir denildiğinde mebrur olan hac cevabını verdi.
0: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا.
1: أنس رضي الله عنه şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözü iyice anlaşılsın diye üç defa tekrarlardı. Bir topluluğa uğradığında selam verir ve selamını üç kez tekrarlardı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغته فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sabah mahfel sürmesi.

0: ريح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
1: Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Uhud şehitlerini ziyaret için çıktı. Uhud savaşının üzerinden 8 sene geçtikten sonra ölülere ve dirilere veda eder gibi onlar için cenaze namazı kıldı, dua etti. Sonra minbere çıktı ve ben ahirete sizden önce gideceğim ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Siz bana Kevser havuzunda kavuşacaksınız. Ben şu an bulunduğum yerden cennetteki Kevser havuzuna bakıyorum. Benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat dünya hırsıyla birbirinizle didişmenizden korkuyorum, buyurdu. Ravi Ukbe bin Amir radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'i minber üzerinde en son görüşüm bu oldu, dedi. Müslim'in bir rivayetinde, fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşup da önceki milletlerin helak olduğu gibi mahvolmanızdan korkuyorum, dedi. Hadisi rivayet eden Ukbe, bu minber üzerinde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem son görüşüm oldu, dedi. Buhari'nin bir rivayetine göre, Peygamber Efendimiz, Kevser havuzuna ilk ulaşanınız ben olacağım ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Vallahi ben şu anda cennetteki havuzuma bakıyorum. Bana dünya hazinelerinin yahut yeryüzünün anahtarları verildi. İslam dininin bütün cihana yayılacağı müjdelendi. Vallahi benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşmanızdan korkuyorum, buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

şöyle buyurmuştur: Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse, Allah ona cenneti haram kılar. Bir başka rivayet de şöyledir: Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkın tamamına aynı içtenlikle sahip çıkmazsa, cennetin kokusunu bile alamaz. Müslim'in bir rivayetinde, Müslümanların yönetimini üstlenen fakat onlar için bütün gücüyle çalışmayıp, bütün içtenliğiyle hepsini kucaklamayan yönetici, onlarla birlikte cennete giremez buyurulmuştur.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Üç kişi iseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer.
2: Sahabe: Ey Allah'ın Resulü, İyilik etmeye en layık olan kimdir diye sordular. O, anne buyurdu. Sonra kim dediler. O, annem buyurdu. Sonra kim dediler. O, baban. Sonra kim dediler. O, en yakından itibaren diğer yakınlar buyurdu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه.
1: حضرت عائشة دن رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rekat, sabah olunca da kısaca 2 rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin gelip ona sabah vaktini haber verinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem le buyurmuştur: Her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e şöyle dedi: Ey Bilal, İslam'a girdikten sonra sana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğün amelin nedir? Bana söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak seslerini işittim. Bilal, gece olsun, gündüz olsun, her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte bana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğüm amelim budur, dedi.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle dua ederdi: Allah'ım, alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım.

Bir gün Ubey bin Ka'b mescitte bir adamın yakasına yapışmış, borcunu istiyordu. Bu sırada mescide giren Allah Resulü, namazını kılıp ihtiyacını giderdikten sonra geri geldiğinde, Ubey'in hala aynı vaziyette olduğunu görünce şöyle dedi: "Hakkını talep eden kişi bunu tam olarak alsa da alamasa da, iffetli, afif bir şekilde istesin." Resulullah'ın sözlerini duyan Ubey'in kafası karıştı. Onun yanına gelerek, "İffet nedir?" diye sordu. Resul-i Ekrem de ona şöyle cevap verdi: "Ona, kardeşine hakaret etmeden, onu zorlamadan, ona çirkin söz söylemeden ve ona eziyet etmeden istemektir."

0: النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldı buyurdu. Sadece kürek kemiği kaldı denilince şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir buyurdu.

0: rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي وفي رواية لمسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan, ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi der. Müslim'in bir diğer rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir günahı veya akrabayla dargınlığı gerektiren bir şey dilemedikçe ve bir de acele etmedikçe kişinin duası kabul görmeye devam eder buyurdu. Resul-i Ekrem'e ey Allah'ın Resulü acele etmek nedir diye soruldu. Resul-i Ekrem insan o kadar çok dua ettim de duamın kabul edildiğini hiç görmedim der. Dileğinin gecikmesinden dolayı usanır ve duayı terk eder cevabını verdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi kişinin Allah'ın haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Üç şey kimde bulunursa o kişi imanın tadına ermiş olur. Allah ve Resulünün ona bu ikisi dışındaki şeylerden daha sevimli olması, bir kimseyi ancak Allah için sevmesi ve cehenneme atılmaktan korktuğu gibi küfre dönmekten korkması.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى فليحمد الله عليها وليحدث بها وفي رواية فلا يحدث بها إلا من يحب وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره.
2: Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz hoşuna giden bir rüya görürse, bu rüya yüce Allah'tandır. Onun için Allah'a hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın. Diğer bir rivayette, o rüyayı ancak sevdiği kimselere söylesin. Hoşlanmadığı bir rüya görürse, o şeytandandır. Şerrinden Allah'a sığınsın ve rüyasını kimseye söylemesin. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez buyurmuştur.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın, kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın. Müslim'in diğer bir rivayetinde şöyle bir ilave vardır: sizden biri namaza yöneldiği zaman adeta namazda gibidir.

0: وعنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle buyurdu: bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi ayrıca kazanç sayılır.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
1: ابن مسعود'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir.

0: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله تعالى تصديقي: إذا جاءك المنافقون. ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، فلووا رؤوسهم.
1: زيد بن أرقم رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah ile bir sefere Beni Mustalik savaşına çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara, Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz bizim gibi güçlü olanlar güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır dedi. Ben Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Ubey'i çağırttı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler Zeyd Resulullah'a yalan söyledi dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar.
0: وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
1: Hasan bin Ali şöyle demiştir: ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum: sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak.
0: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم.
1: أنس بن مالك رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bazı kimselere ne oluyor ki

0: رضي الله عنه قال: كان رسول الله إذا أراد أن يودع الجيش يقول: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم.
1: صحابي عبد الله بن يزيد الهتمي رضي الله عنه şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi: Dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum.

0: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا.
1: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennetlikler cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir: Artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz.

0: وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يعيش بن طخفة الغفاري radıyallahu anh babasının şöyle dediğini nakletmiştir. Bir gün mescitte yüzük oyun yatıyordum. Biri beni ayağıyla dürttü ve bu Allah'ın hoşlanmadığı bir yatış şeklidir dedi. Dönüp baktım ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imiş.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı, sonra geridekileri sıra ile doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur.
0: وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي.
1: ابن شماسة anlatıyor. Amr bin As radıyallahu anh ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da: babacığım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu müjdeyi vermedi mi diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek: ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda üç devir vardır. Bir zamanlar Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam'ın sevgisini kalbime koyunca Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve uzat elini, sana biat edeceğim dedim. Elini uzattı. Ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Amr, ne yapıyorsun dedi. Şart koşmak istiyorum dedim. Neyi şart koşacaksın diye sordu. Bağışlanmamı dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslamiyet'i kabul etmenin kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun dedi. Bundan sonra benim için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه.
1: عبد الله بن عباس'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: tapılsın diye resim, heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbni Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap demiştir.

sek amen. Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.
1: Cemaatle kılınan namazın bir rekatına yetişen, cemaatle namaza yetişmiş olur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumaya geleceği vakit boy abdesti alsın da gelsin buyurmuştur.

0: وعن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي: لا أدري قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة.
1: Ebu'l Cüheym Abdullah bin Haris bin Sımme el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günaha girdiğini bilseydi onun önünden geçmektense 40 şu kadar uzun bir süre beklemesi daha hayırlı olurdu. Ravi diyor ki, 40 gün mü, 40 ay mı, yoksa 40 yıl mı dedi, bilemiyorum.
0: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها.
1: Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktan döndüğünde evine gece gelmezdi. Kuşluk vakti veya akşamüstü gelirdi.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وفي رواية لمسلم: فخير تقدمونها عليه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin. Eğer iyi, salih bir kimse ise onu bir an evvel yerine ulaştırmış olursunuz. Eğer böyle değil de kötü bir kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırakmış olursunuz, buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayeti, bir an evvel gömmeniz hayırlıdır şeklindedir.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu.

0: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق.
1: كايلة بنت مهرمدن رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim günde 100 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allah'tan başka ilah yoktur, sadece tek bir Allah vardır, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir zikrini tekrar ederse, bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır, ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki: her kim günde 100 defa Subhanallahi ve bihamdih, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

Mekke'nin fethedildiği gündü. Arap kabileleri alay alay Ebu Sufyan'ın önünden geçiyordu. Sıra Ensar'a gelmişti. Başlarında Sa'd bin Ubade bulunuyordu. Ebu Sufyan'ın önünden geçerken, "Ey Ebu Sufyan, bugün melhamet, cesetlerin saçılacağı büyük savaş günüdür. Bugün Kabe'de bile kan dökmek helaldir," dedi. Derken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem içinde bulunduğu grup geldi. Ebu Sufyan, Sa'd bin Ubade'nin söylediklerini Resulullah'a anlattı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Sa'd yanlış söylemiş. Bugün Allah'ın Kabe'yi yücelteceği gündür. Bugün Kabe'nin giydirileceği, örtüsünün değiştirileceği gündür. Bugün merhamet günüdür. Bugün Allah'ın Kureyş'i şereflendireceği gündür," buyurdu. Sa'd'ın sözleri Hazreti Peygamber'in hoşuna gitmemişti. Sa'd'ın görevine son verip sancağı oğlu Kays bin Sa'd'a emanet etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir tevazuyla girdi şehre. Namazdan sonra Mekkelilere bir konuşma yaptı. "Ey Kureyş halkı, ne dersiniz, size ne yapacağımı düşünüyorsunuz?" diye sordu. Onlar, "İyilik umuyoruz, sen asil bir kardeşsin ve asil bir kardeşin oğlusun," dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi onları, "Bugün size kınama yok. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir," diyerek serbest bıraktı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Müslüman tüccar nerede, ne zaman, nasıl hareket edeceğinin bilincinde olan insandır. Özellikle zenginliğe erişmiş insan, kazandığı malda başkalarının da hakkı olduğunu bilmeli ve onlara karşı şükrünü yerine getirmelidir. Nitekim Hazreti Peygamber, insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez buyurmaktadır. Kişinin Allah'ın kendisine verdiği dünya nimetine rıza göstermesi de kanaat bilincine sahip olması demektir. İnsanoğlunun kanaatkar tutumu, İslam dini tarafından her zaman övgüyle anılmıştır. Gözünü mal hırsı bürümüş bir insanın sahip olduğu servet, kendisine devamlı küçük gelir ve onu asla başkalarının yararına kullanamaz. Hatta kendi ihtiyaçlarını gidermede dahi, malının azalacağı endişesiyle korkuya kapılır ve cimrileşir. Ama elinde günlük yaşamını sürdürecek kadar malı bulunan kanaatkar insan, azim ve tevekkül içerisinde Allah Teala'nın verdiğiyle yetinerek hayatını mutlu bir şekilde sürdürüverir. Çünkü gerçek zenginlik mal çokluğuyla değil, gönül zenginliğiyledir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri mal ve yaratılışça kendisinden üstün olanı görünce, bir de kendisinden aşağıda olana baksın. Böyle yapmak, Allah'ın üzerinizdeki nimetini küçük görmemeniz için gereklidir buyurarak, kanaatin insanı rahatlatıcı bir özelliğine de işaret etmiştir. Kişi nefsini mal hırsından arındırabildiği ölçüde tamahkarlıktan kurtulur, izzet ve büyüklük kazanır. Böyle bir kimsenin elde ettiği itibar, saygı, şeref ve övgünün değeri, hırsı sebebiyle açgözlü olan bir kimsenin elde ettiği zenginlikten fazladır. Çünkü hırs, cimriliği sebebiyle onu basit, çirkin ve onursuz işlere sürükler. Böylece o kınanır, itibar kaybeder, hakir ve zelil duruma düşer. Sevgili Peygamberimiz, Müslüman olmak gibi bir bahtiyarlığa eren ve bunu en büyük zenginlik gören kanaatkar insanı, İslam hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda geçim kaynağı olup buna kanaat edene ne mutlu sözüyle müjdelemiştir. Bir diğer hadiste de Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Allah Teala şöyle buyurdu. Ey Ademoğlu, kendini bana kulluk yapmaya ada, gönlünü zenginlikle doldurayım, fakirliğini, ihtiyacını gidereyim. Böyle yapmazsan, ellerini meşguliyetle doldururum, fakirliğini de gidermem. Kişi niyetiyle her hareketinin Allah'ın rızasına uygun olmasını düşünmelidir. Bu takdirde ticaret hayatı da, ziraat hayatı da, ilim hayatı da ibadet yerine geçer. Bu olgunluğa eremedi mi, ibadeti bile riyaya dönüşebilir. Doğru ve sağlam bir tevekkül bilinci. Tevekkül, Müslümanın yapacağı işlerde tüm görünür sebeplere sarılması, girişimlerde bulunması ve alınması gereken tedbirleri aldıktan sonra işin sonuçlanması için sadece Allah'a güvenmesidir. Yüce Allah'ın hikmetli iradesine tam teslim olup, hakkında takdirine rıza göstermesidir. Günümüzde bazı insanların tevekkül anlayışlarındaki sapmalardan dolayı, başa gelecek sıkıntılar için tedbir almak bir tarafa, tembelliklerine dahi kaderi mazeret gösterir hale gelmişlerdir. İslam'ın öngördüğü tevekkül anlayışı, tedbiri almaksızın kişinin sadece Allah Teala'ya güvendim demekle yetinmesi değildir. Bilakis Kur'an-ı Kerim tedbir ve tevekkülü beraber ele almıştır. Örneğin Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Azmedip tedbirini aldıktan sonra artık Allah Teala'ya güven. Müslümanlar sadece Allah'a dayanıp güvensinler. O halde müminin vazifesi kendine düşeni yapıp kenara çekilmek, neticeyi Allah'tan beklemektir. Bu ayetlere göre tevekkülün temelinde ve gerçekleşmesinde iman, teslim, azim, gayret, sabır ve tahammülün büyük rolleri vardır. Tevekkülün anlamında ciddi bir huzur, sürekli bir rahatlık vardır. İnsan mahiyet olarak çok zayıf, zayıf olduğu kadar da muhtaçtır. Her şeyi arzular ve sever. Fakat ne arzu ettiklerini elde edebilir ne de sevdiklerine erişebilir. Öyleyse böyle bir varlık mutlaka her şeye gücü yeten, her şeyi elinde bulunduran bir varlığa dayanmak zorundadır. Bu zorunluluğu iliklerine kadar içinde hisseden insanın Allah Teala'ya dayanmaktan başka çaresi yoktur. Allah Teala da bu bilinçte olan insanın isteklerini yerine getirecek, korktuklarından emin kılacak ve kendisine yetecektir. Bu gerçekler Kur'an-ı Kerim'de, "Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Kuluna Allah yetmez mi?" ayetleriyle ifade edilmiştir. İnsanoğlu tevekkülün neticesinde Allah Teala'nın kefalet, vekalet ve velayetini kazanacaktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah'a tevekkül eden kimse şüphesiz doğru yola iletilmiş demektir buyurulmaktadır. Bütün bu bilgiler ışığında İslam dininin rızık konusundaki tevekkül anlayışını da Kur'an-ı Kerim'de yer alan şu ayeti kerimelerde ifade edebiliriz. Gerçekten de sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınız size bir rızık vermeye güç yetiremezler. O halde rızkı Allah katında arayın, ona ibadet edin. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder. Oysa Allah size katından bir mağfiret ve bolluk vaat ediyor. Tevekkül hiçbir zaman çalışmayı ve sebebe sarılmayı terk edip Allah'ın dediği olur diyerek kenara çekilmek değildir. Nitekim Resul-i Ekrem Efendimiz devesini salıvererek Allah'a tevekkül ettiğini söyleyen bir bedeviye, "Onu bağla da öyle tevekkül et," buyurmuştur.

Dünyada her şey sebep-sonuç dairesinde işlemektedir. Bir çiftçi tarlasını ekmeden mahsul bekleyemez. Tarlasını ekip de gereken tedbirleri almadan Allah'a tevekkül ettim diyemez. Kendine düşen görev neyse onları yapar, gerisini Allah'a bırakarak neticeye de razı olur. Allah Teala isterse bol bol ürün verir, isterse bir dolu gönderir, bütün tarlayı yerle bir eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de rızkı temin için insanların sağlıklı bir tevekkül bilincine işaret için çok önemli bir mesajla konuya açıklık getirmektedir. Sizler gerçek manada Allah'a tevekkül etseniz, o sabahleyin açlıktan pörsümüş kursakla yola çıkıp akşam doymuş bir karınla yuvasına dönen kuş gibi sizin de rızkınızı mutlaka verir. Allah Teala'ya tevekkül edip, o benim rızkımı verecektir diyerek çalışmayı bırakan kimse ya aç kalır veya başkasına yük olur. Bu durumu tevekkülle ifade etmesi yanlıştır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de ifade edildiği gibi, insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Dolayısıyla insanoğlu çalışacak ve Allah Teala'nın kendisine takdir ettiği rızkı arayacaktır.

0: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir. Mümin güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür.

0: Miktat radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Kıyamet gününde güneş insanlara bir mil kalıncaya kadar yaklaşır. Miktat'tan rivayet eden Süleym bin Amir, vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mille yeryüzü mesafesini mi yoksa göze sürme çekmek için kullanılan mili mi kastettiğini bilmiyorum demiştir. İnsanlar amelleri nispetinde ter içinde kalırlar. Onlardan bir kısmı topuklarına, bir kısmı dizlerine, bir kısmı kuşak yerlerine kadar tere batarlar. Bazılarının da ter adeta ağzına gem vurur buyurarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eliyle ağzını işaret etti.
1: Burası Diyanet Risalet.

0: Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan, çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır, pamuklara sarılmıştır, hele terk edilmeye görsün, kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle, yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu, meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes, gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler, kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş, meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş o yetim ellerinden tutmuş, diktiği boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

Peygamberimiz güneşin doğması, batması, ay ve güneşin tutulması, kar ve yağmurun yağması, fırtına çıkması gibi tabiat olaylarını Allah'tan başka bir varlığa nispet etmeyi, Allah inancını zedeleyeceği endişesiyle yasaklamıştır. Bu çerçevede Hudeybiye Antlaşması'nın yapıldığı günün sabahında, sabah namazından sonra arkadaşlarına "Rabbiniz ne buyurdu bilir misiniz?" diye sormuş, onların "Allah ve Resulü en iyi bilir" diye cevap vermeleri üzerine Allah'ın şöyle buyurduğunu anlatmıştır. "Kullarımdan bazısı bana iman ederek, bazısı da beni inkar ederek sabahladı. Kim Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmura kavuştuk demişse, o bana iman etmiş, yıldızın ilahi gücünü inkar etmiştir. Kim de şu ve şu yıldızın doğması veya batmasıyla yağmura kavuştuk demişse,

Tebük Savaşı öncesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel, Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabilerse binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste geliyorlardı. Peygamber Efendimiz yüzündeki örtüyü kaldırıp gerisine bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırarak şöyle söyledi. "Ey Muaz! Buyur ey Allah'ın peygamberi," dedi Muaz. "Yaklaş," buyurdular. Muaz hemen Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, "İnsanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum." Muaz, "Ey Allah'ın peygamberi, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette kah yayılıyor kah yürüyorlar," dedi. Peygamberimiz de, "Evet, ben de uyuklamışım," buyurdu. Muaz, Resulullah'ın müjde verici yüzünü, tavrını ve kendisine yaklaştığını fark edince şöyle dedi. "Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bir konuyu sormak istiyorum." "Buyur, dilediğini sor," buyurdu Resul-i Ekrem. Muaz, "Ey Allah'ın peygamberi, bana kendisiyle cennete girebileceğim bir amel, iş söyle, başka bir şey sormayacağım," dedi. "Aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu, Allah'ın hayrını murad ettiği kişiye kolaydır," dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı Resulullah. Böyle durumlarda Hazreti Peygamber iyi anlaşılsın diye sözünü 3 kere tekrar ederdi. Sonra buyurdu ki, "Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın." Bunun üzerine Muaz, "Ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarla," deyince Hazreti Peygamber bu sözünü de 3 kere tekrarladı ve şöyle dedi. "Ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim." "Elbette ey Allah'ın peygamberi, annem babam sana feda olsun, buyur," dedi Muaz. Allah Resulü şöyle buyurdu. "Bu işin başı, senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse, haklı bir sebep olmadıkça, hukukun gerektirdiği dışında canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabıysa Allah'a kalacaktır.

Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle

eşiyle birlikte olacağı zaman, Bismillah, Allahümme cennibne şeytane ve cennibni şeytane ma razaktena. Allah'ım, şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut, der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım şeklinde dua ederdi.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, "Ya Resulallah, dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin," buyurdu. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Zalim de olsa, mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et," buyurdu. Ashabtan biri, "Ya Resulallah, mazlum olana yardım ederim ama zalime nasıl yardım edebilirim?" dedi. Resulullah, "Zalimi de zulüm yapmaktan alıkoyarsın veya engellersin. İşte bu ona yardımdır," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsrail oğulları peygamberler tarafından idare ediliyor. Biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonra ise peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler, "Ya Resulallah, bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz?" diye sorduklarında peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Öncelik sırasına göre onlara biat edin. Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin ve alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah onlara halka karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve

0: itaat et.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرا فقال في كل كبد رضبة أجر.
3: Vaktiyle bir adam yolda giderken çok susadı. Nihayet bir kuyu bulup oraya indi. Su içip çıktı. Bir de ne görsün, bir köpek dilini çıkarmış soluyor ve susuzluktan nemli toprağı yalıyordu. Adama kendi kendine, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış dedi. Ve hemen kuyuya indi, mestini suyla doldurdu ve mesti ağzına alarak kuyudan çıktı. Köpeği suladı. Bundan dolayı Allah o kimseye teşekkür etti ve onu bağışladı. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü! Bizim için hayvanlardan dolayı sevap var mıdır dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, her yaş ciğeri, yani can taşıyan varlığı sulayan içinde mükafat vardır buyurdular. Allah Teala dünyaya denge, düzen ve ölçüler koymuştur. Bu denge unsurlarından biri de hiç şüphesiz canlılardır. Canlılar Allah'ın kudretinin bir eseridir. Karada, denizde ve havada yaşayan tüm hayvanların ekolojik sistemin korunmasında önemli bir yeri vardır. Hazreti Nuh'un her hayvan türünden birer çifti gemiye alması bunun göstergesidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yaratılanlara merhametli davranmayı Allah'ın rahmetini elde etme şartlarından biri olarak göstermiştir. Merhamet edene Rahman da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki gökteki de size merhamet etsin buyurmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların yaşama hakkıyla ilgili olarak hiçbir kişi yoktur ki bir serçeyi yahut ondan daha büyük canlıyı haksız yere öldürsün de Yüce Allah ona bunun hesabını sormasın buyurmuştur. Ayrıca deveyi sahibine güç kazandıran bir varlık, koyunu, keçiyi, bereket kaynağı, atları, hayra vesile olacak hayvanlar, insanlarla birlikte yaşadığı için kedileri de ev halkından saymıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde, çaresiz kalmış bir köpeğe yardım etmenin erdemli bir davranış olduğunu anlatmıştır. Yaşam hakkı, hayvanların en temel haklarından biridir. Canlılara yapılan bir iyiliği ya da kötülüğü küçük görmemek gerekir. Hayvanlara yapılan küçük bir iyilik cennete, küçük bir kötülük de cehenneme sürükleyebilir. Çünkü her canlı sevap veya ceza vesilesidir. Niyeti iyilik olan her kimse yaptığı iyiliğin karşılığını görecektir. Hazreti Peygamber'in hayvanların var olmaları ve onların yaşamlarını sürdürmeleri için koyduğu ilkeler, evrensel ve çağlar üstü bir niteliğe sahiptir. Hatta diyebiliriz ki, günümüz evrensel hayvan haklarına benzerlik göstermektedir. Sorumluluğumuz, hayvanları, canlı ve cansız bütün varlıkları yüce yaratıcının emanetleri olarak görüp onlara sahip çıkmaktır. Unutmayalım ki, hayvanların var olma, yaşama, beslenme, üreme, sağlık gibi haklarını korumak bizim görevimizdir.
2: Kırk hadiste iyilik.
5: Kamu spotu.
6: Bazen kendinizi

0: çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
4: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anhüma Resulullah'a "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan" dedi. Peygamber Efendimiz "Allahümme fatires semavati vel ardi alimel gaybi ve şehadeti Rabbe külli şeyin ve melikehu eşhedü en la ilahe illa ente eûzü bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkihi göklerin ve yerin yaratıcısı görünen ve görünmeyeni bilen her şeyin Rabbi ve meliki yöneticisi olan Allah'ım şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülere sövmeyin. Çünkü onlar önden göndermiş olduklarının amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardır. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Münafık kimseye efendi diye hitap etmeyin. Zira onu efendi başkalarından üstün saymanız halinde aziz ve celil olan Rabbinizin öfkesini çekmiş olursunuz. Urve bin Zübeyr'den rivayet edildiğine göre, Erva binti Evs, arazisinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla, cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli, radıyallahu anh, Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said, "Ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim?" dedi. Mervan, "Resulullah'tan ne işittin?" diye sordu. O da, "Ben Resulullah'ın her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa, o yer kıyamet gününde 7 kat olarak onun boynuna geçirilir, buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan, Said'e, artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said, Allah'ım, eğer bu kadın yalancı ise gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor: gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü.

Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenen laf kalabalığı eden kimselerdir."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Teveccüh. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla otururken karşıdan üç kişi geldi. İkisi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme doğru yöneldi. Birisi de dönüp gitti. Kalan iki kişi peygamberimizi selamladıktan sonra biri orada bir yer bularak oraya oturdu. Diğeri ise kalabalığın arka tarafında kendine bir yer bularak oraya oturdu. Üçüncü adamsa arkasını dönüp savuştu. Resulullah aleyhisselam konuşması bitince şöyle dedi: İsterseniz bu üç kişinin halini size haber vereyim. İçlerinden biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri sıkıntı vermekten utandı. Allah da ondan haya etti. Öteki ise bu meclisten yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Amr yahut Ebu Amre Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor: Ya Resulallah, Müslümanlığa dair bana öyle bir söz söyle ki o konuda senden başka hiç kimseye bir şey sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol buyurdu. Cabir bin Semüre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin yanına, meclisine geldiğimizde herkes bulduğu yere otururdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim. Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık ver.

Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.

0: Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin. Ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun. Gözlerinizi bakılması yasak olandan sakının ve ellerinizi haramdan çekin. Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bir keresinde Medine'deki Bakî kabristanında bir cenazede bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza gelip oturdu. Biz de onun çevresine toplandık. Elinde bir çubuk vardı. Başını düşünceli bir şekilde aşağı doğru eğdi ve elindeki çubukla yerde çizgiler çizmeye başladı. Sonra, "Hiçbiriniz, hatta hiçbir canlı yoktur ki, cennet ve cehennemdeki gideceği yerle said, mutlu veya şaki, bedbaht olduğu önceden yazılmış olmasın," buyurdu. Sahabilerden biri, "Ey Allah'ın Resulü, öyleyse biz ibadeti ve ameli bırakıp yalnız kaderimize dayanmalı değil miyiz? Çünkü nasıl olsa saadet ehlinden olan kimse ona uygun işler yapacak, şekavet ehlinden olan kimse de ona uygun işler yapacak," dedi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü, "Bilakis iyi ameller yapmak gerektiğine ve herkesin ne iş için yaratıldıysa onu kolaylıkla başaracağına işaretle, saadet ehlinden olan kimseye saadet ehlinin ameli, şekavet ehlinden olan kimseye de şekavet ehlinin ameli kolaylaştırılacaktır," buyurdu ve Leyl suresinin şu ayetlerini okudu. "Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İtban bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edilen ve reca, Allah'tan ümit var olmak bahsinde geçen meşhur ve uzun bir hadiste o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalkmıştı. Birden Malik bin Duhşüm nerede diye sordu. Oradakilerden biri, "O Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır," dedi. Resul-i Ekrem ona, "Öyle deme. Görmüyor musun, o Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyor. Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır," buyurdu. Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Eslemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir defasında genç bir kız yük taşıyan bir deve üstünde giderken Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Bu esnada dağ geçidinde izdiham oldu. Kız, "Hay Allah'ın lanetine uğrayasıca, yürü," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Üzerinde lanet okunan deve bize eşlik etmesin," buyurdu. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse, namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah, Peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını Sünen-i Hüda meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız, Peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz, elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz, Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile iki adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı. Ebu Mesud el-Bedri'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: Bir gün Sa'd bin Übade'nin meclisinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd, ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam getirmemizi emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi: Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz cumaya geleceği vakit boy abdesti alsın da gelsin buyurmuştur.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saflarınızı düzgün tutun. Çünkü safların düzgün olması namazın kemalindendir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Amcaoğullarımdan ikisiyle birlikte peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri, ya Resulallah, yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etsiniz dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz buyurdu.

Ebu Abdullah Numan bin Beşir radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirirsiniz.

İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve bana, "Ey Abdullah, dünyada bir garip gibi veya bir yolcu gibi ol," buyurdu. İbni Ömer diyor ki, "Ey mümin, akşama eriştiğinde sabahı, sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sıhhatliyken hastalık halini ve hayattayken ölümü düşünerek çalış.

Ebul Eska Vasile bin Eska'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. En büyük iftira bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Esat, neler olduğunu anlatacak mısın?
2: Elbette. Hele otur şöyle.
1: Duyduğuma göre atalarımızın dini üzerine olmayacak şeyler söylüyormuşsun. Biz büyüklerine söz söyletecek adamlar değiliz. Niyetiniz bozuksa derhal burayı terk edin.
3: Biraz otursan, söyleyeceklerimi dinlesen, beğenirsen kabul etsen, beğenmeyecek olursan yüz çevirsen, hoşlanmadığın şeye o zaman engel olsam olmaz mı?
4: Esat, neler oluyor anlat bakalım.
2: Bir hoş geldin demeyecek misin?
4: Aramızdaki akrabalık olmasaydı benden iyilik görmezdin. Bizim hoşlanmadığımız şeyleri mahallemizde yapmak imkanını da bulamazdın.
2: Saat, bana karşı ön yargılısın. Dediklerimize bir kulak ver de eğer beğenmezsen, aklına yatmıyorsa o zaman istediğini yaparsın.
4: Peki, dinliyorum. Hakikati görmüşken yanlışla direnmek olmaz. Bu sözler insan sözü değil. Ancak yüce bir makamdan inmiş hikmetli sözler. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine ben şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir.
2: Çok şükür. Seni hidayete erdiren Rabbime şükürler olsun.
4: Hadi bana dininizin gereklerini ve peygamberinizi anlatın. Biliniz ki lideriniz Müslüman olmuştur. Bundan sonra benimle irtibatını sürdürmek isteyen bu dini kabul etmelidir. İman edinceye kadar sizin erkek ve kadınlarınızla konuşmak bana haram olsun.
0: 25. Bölüm.
5: Peygamber Efendimizin Yesrib'e İslam'ı öğretmek üzere gönderdiği Musab bin Ümeyr ile Abdullah İbni Ümmü Mektum burada 11 ay kaldılar. Bu süre içerisinde İslam'ı duymayan kimse İslam'ın girmediği ev kalmamıştı. Artık Resulullah'ın hicret edebileceği bir yurt vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gelişmeyi amcası Abbas'la paylaşmayı uygun buldu. Mekke'de güvenebileceği çok az insan vardı. Abbas henüz Müslüman olmasa da Resulullah'ın arkasındaydı. Eşi Ümmül Fadl da öyle. Peygamberimiz bu aileye Yesrib'e gidip orada yaşamayı ümit ettiğini, bunun da hac zamanı gelecek heyete bağlı olduğunu söylemişti. Abbas çok sevdiği yeğenine bir zarar gelmemesi için elinden geleni yapıyordu. O Yesrib'e yaptığı ticari seferler dolayısıyla onlar tarafından çok iyi tanınıyordu. Yesrib'den ayrılan 73 erkek 2 kadın Müslüman Mekke'ye doğru yola çıktılar. Niyetleri peygamberimizle buluşmaktı. Ancak bu niyetlerini gizli tutuyorlar, hac yolculuğuna çıkmış gibi davranıyorlardı. Kimisi kendi başına hareket ediyor, kimisi ise kafile halinde yol alıyordu.
6: Ey Bera, neden farklı bir yöne dönerek namaz kıldın?
7: Kabe'ye dönerek kılıyorum ben namazlarımı.
6: Ama Resulullah Kudüs'e yöneliyor, biliyorsun.
7: Biliyorum ama Allah'ın evi Mekke. Resulullah da orada. Kur'an da orada iniyor. Neden oraya değil de Kudüs'e yöneliyoruz?
6: Çünkü peygamberimizden böyle görüyoruz. Biliyorsun o da kıblesinin Kabe olmasını ister ama henüz bir emir gelmiş değil. İlahi bir emir gelene kadar da buna uymak zorundayız.
7: Haklısın. Zaten bana karşı olmanızdan dolayı ruhumu şüpheler kapladı. Mekke'ye ulaşınca bunu Resulullah'a soracağım.
6: İşte Kabe göründü.
7: Hamdolsun. Ömrümün son demlerinde bir kere daha Allah'ın evine gelmek nasip oldu.
6: Elhamdülillah. Bu sefer sevincin iki kat olmalı. Resulullah'la tanışacaksın.
7: Bu büyük şeref için ne kadar şükretsem azdır. Nerede acaba?
6: Ben sorup geleyim.
7: Peki.

0: Öğrenebildin mi?
1: Evet.
0: Bir şey sezmediler değil mi?
1: Hayır. Muhammed bin Abdullah'ı nerede bulabilirim diye sordum. Yesrib'den geldiğimizi öğrenince Abbas'ı tanırsınız. Kabe'nin yanında, Abbas'ın yanında oturan kişi dediler.
0: Dikkatli olmalıyız. Amacımız öğrenilirse peygamberimizin başı derde girer. Hadi gidelim yanlarına.
2: Bera bin Azib'le Ka'b bin Malik, Kabe'nin yanında oturmakta olan peygamberimizle tanıştılar. Bera'nın samimiyetle sorduğu sorusunu, "Bir kıblen var, ona yönelmeliydin," diye yanıtladı peygamberimiz. Aslında kendi arzusu da Kabe'yi kıble edinmekti. Ama henüz böyle bir emir gelmemişti. Asıl konuşmak istedikleri konu, nerede nasıl buluşacaklarıydı. O gece, gecenin 1/3 geçince, Mekke'ye 3 kilometre uzaklıktaki Akabe'de buluşmayı kararlaştırdılar. Peygamberimizle tanışmış olmanın verdiği sevinçle yanından ayrılan bu iki güzel insan, kafiledeki Müslümanları tek tek haberdar ederek buluşmayı ayarladılar. O gece Müslüman Yesripliler, kafilelerindeki diğer insanlarla beraber uyudular. Sonra belirlenen vakitte gizlice yataklarından kalkıp Akabe mevkiinde buluştular. Peygamberimiz de yanında amcası Abbas'la toplantıya katıldı.
3: İşte Abbas, yanındaki de peygamberimiz olmuş.
4: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz ey Allah'ın Resulü.
1: Ey Allah'ın Resulü, söz verdiğimiz gibi buradayız. 75 kişiyiz. Sana bağlılığımızı arz etmeye geldik. Bizim yurdumuzun senin yurdun olduğunu söylemeye ve seni rahat edebileceğin bir yere götürmeye geldik.
5: Ey Evs ve Hazreç topluluğu, ben Abbas bin Abdülmüttalib'im. Peygamberiniz benim kardeşimin oğludur. Benim için insanların en sevgilisidir. Eğer siz ona inanıyor, onun Allah'tan getirdiklerini tasdik ediyor ve kendisini beraberinizde götürmek istiyorsanız, sizden beni tatmin edecek sağlam bir söz almak isterim. Biliniz ki Muhammed bizdendir. O peygamber olduğunu söylediğinde biz onu kavmimizden koruduk. Onun kavmi içinde şerefli bir yeri vardır. Emniyettedir. Ancak o sizinle gelmeye ve aranıza katılmaya karar verdi. Şimdi size karşı tüm Araplar birleşecek ve düşmanlık edecektir. Buna göğüs gerecek bir kuvvete sahipseniz bunu aranızda görüşüp konuşarak kararlaştırın. Sonradan anlaşmazlığa düşmeyin. Siz ona verdiğiniz sözü yerine getirebilecek, onu muhaliflerinden koruyabilecek misiniz? Bunu yapabilirseniz ne âlâ. Yok eğer Mekke'den çıkar çıkmaz kendisini yardımsız bırakacaksanız hiç bu işe kalkışmayın. Onu bırakın, kavminin arasında güvenle yaşasın.
6: Senin sözlerini işittik.
7: Ya Resulallah, sen de konuş. Kendin ve Rabbin adına bizden neler istediğini söyle.
8: Ya Resulallah, müsaade eder misin konuşayım? Ben Esad bin Zürare. Geçen yıl seninle bu mevkide sözleşmiştik. Aradan 1 yıl geçti. Gönderdiğin elçilerle İslam'ı anlatmadığımız kimse, Yesrib'de İslam'ın girmediği ev kalmadı. Her davetin bir yolu vardır. Ya kolay olur ya zor. Bugün senin bizi davet ettiğin şey çok zordur. Sen bizi inandığımız dini bırakmaya davet ettin ki, bu iş çok zor olduğu halde biz bu teklifi kabul ettik. Sen bizi bu yolda insanlarla aramızda bulunan yakın uzak bağları kesmeye davet ettin. Bu da çok güç bir iş olduğu halde bu teklifini de kabul ettik. Şimdi seni korumak üzere söz veriyoruz ki bu da kolay bir şey değildir. Biz sana inandık, getirdiklerine iman ettik. Bunu dilimizle ikrar, kalbimizle tasdik ettik. Şimdi ellerimizi sana uzatmak suretiyle de biat etmek, sana söz vermek istiyoruz. Biz Rabbimize ve sana biat ediyoruz. Bundan sonra kanlarımız senin kanınla, ellerimiz de senin elinledir. Çoluk çocuğumuzu, eşlerimizi nasıl koruyorsak, seni de öyle koruyacağız. Eğer bu sözümüzü bozarsak, sözünü tutmayan bedbaht insanlardan oluruz. Ya Resulallah, biz sözümüze sadığız. Allah da yardımcımızdır.
7: Doğru söylüyor.
9: Evet,
7: evet.
9: Doğru söylüyor. Haklı.
2: Bera bin Azib ayağa kalkarak peygamberimizin elini tuttu ve şöyle dedi.
0: Seni hak üzerine gönderen Allah'a yemin ederim ki seni ailelerimizi koruduğumuz gibi koruyacağız. Biz savaşı iyi biliriz. Atalarımız iyi silahlara sahip

0: büyük savaşçılardı. Savaştan korkmayız. Sen bizim yanımızda olduğun müddetçe güvende olursun.
1: Doğru söylüyor.
2: Evet,
1: evet, evet.
2: Doğru söylüyor.
3: Doğru. Doğru.
4: Ey konuşurken bize söz dokunduran kişi. Kardeşinin oğlunun sana insanların en sevgilisi olduğunu söylüyorsun. Bu sözünle neyi kastettiğini ancak Allah bilir. Biz yakın ve uzak tüm akrabalarımızla ilişkiyi kesmeyi göze alarak şahitlik ediyoruz ki bu zat Allah'ın Resulüdür. Onu Allah göndermiştir. Onun getirdikleri de Allah katındandır. O sözler insan sözü değildir. Allah Resulü hakkında seni tatmin edecek bir teminat istediğini söyledin. Sana istediğin teminatı veriyoruz. Ya Resulallah, sen de kendin için arzu ettiğin ahdi bizden alabilirsin. Rabbin için ve kendin için ne dilersen bize söyle.
5: Peygamberimiz Allah'ın kelamıyla başladı sözlerini. Bir müddet Kur'an okuduktan sonra şöyle dedi. Yüce Rabbim için şartım, ona hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibadet etmeniz, namaz kılmanız, zekat vermenizdir. Kendim için istediğime gelince, beni hanımlarınızı ve çocuklarınızı koruduğunuz gibi korumanızdır.
1: Kabul ediyoruz ya Resulallah. Ya Resulallah, şimdi sana biat edeceğiz.
6: Bu konu bir daha açılmayacak. Biz verdiğimiz söze sadık kalacağız.
7: Başka ne dilersin bizden?
5: Peygamberimiz tekrarladı. Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma tanıklık ederek namazı kılacağınıza, mallarınızdan zekatı vereceğinize, neşeli ve neşesiz zamanlarınızda sözlerimi dinleyip emirlerime tamamen boyun eğeceğinize, darlıkta ve bollukta muhtaçlara yardım edeceğinize, hiçbir kınayanın kınamasından korkmadan Allah yolunda Allah için hakkı söyleyeceğinize, insanları iyiliğe teşvik edip kötülüklerden sakındıracağınıza dair kesin söz vermelisiniz, dedi.
6: Uzat elini ya Resulallah. Seni hakla gönderene yemin olsun ki ailemizi koruduğumuz gibi seni koruyacağımıza dair söz veriyoruz. Yemin ederim ki biz savaş yiğitleriyiz.
1: Ya Resulallah, bizim yaşadığımız yerde Yahudilerle aramızda bir antlaşma vardı. Bu biatla o anlaşmayı kesip atmış oluyoruz. Allah seni muzaffer kıldıktan sonra kavmine Mekke'ye döner de bizi yalnız bırakırsan halimiz nice olur?
5: Peygamberimiz gülümseyerek, kanınız kanımdır, malınız malımdır. Ben sizdenim, siz de bendensiniz. Savaştığınızla savaşır, barıştığınızla barışırım, diye cevap verdi.
1: Biat edeceklerin ilki benim. Ya Resulallah, uzat elini. Bu dediklerini yapmak hususunda sana söz veriyorum.
8: Şu mübarek ayda ve mübarek beldede söz verenlerin sözüne Allah şahittir. Bu sözünüzle mutlaka hayra ereceksiniz.
7: Ya Resulallah, bu sözümüze karşılık bize ne vaat ediyorsun?
5: Peygamberimiz, Allah'ın hoşnutluğu ve cenneti vaat ediyorum, dedi.
2: Razı olduk ve kabul ettik. Evet,
1: kabul ettik.
7: Ya Resulallah, Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamak üzere sana biat ediyorum.
8: Allah'a söz veriyorum. Ya Resulallah, sana da bu yolda azimli ve devamlı sabit olmak üzere biat ediyorum.
9: Ben de Allah'ın ve Resulünün hiçbir emrine karşı gelmemek, hiçbir sözünü yalanlamamak üzere biat ediyorum.
8: Allah'a hamdolsun ki bizi Muhammed Aleyhisselam'la onun sevgisi ve yoldaşlığıyla şereflendirdi.
10: Allah'ın ve Resulünün davetini kabul ettik.
2: Dinledik ve boyun eğdik.
5: O gece Akabe'de bulunan ikisi kadın 75 kişi tek tek Resulullah'a söz verdi. Erkekler peygamberimizin ellerini tutarak biat ederken, kadınlar sadece sözle biat ettiler. İkinci Akabe biatı olarak tarihe geçen bu hadise, İslam

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylü namına malını satmasını yasakladı ve şöyle buyurdu. Alıcı gibi görünerek müşteri kızıştırıp başkasını aldatmak için malın kıymetini arttırmayınız. Kimse kardeşinin pazarlığı devam ederken alıcı olmasın. Din kardeşinin dünürlüğü sonuçlanmadıkça aynı kıza dünür gitmesin. Bir kadın da din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin. Müslim'in rivayetinde Ebu Hüreyre şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kervanı pazar dışında karşılamayı ve şehirlinin köylü malını ücretle satmasını, bir kadının din kardeşinin boşanmasını şart koşmasını, bir kimsenin diğer kardeşinin pazarlığa giriştiği satılık mala talip olup onun değerini arttırmasını, sütü birkaç gün sağılmayıp göğsünde biriktirilen, dolayısıyla olduğundan daha sütlü gösterilen inek ve koyun gibi hayvanları satmayı yasakladı. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 10 şey fıtrattandır. Bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, ağzı temizlemek, burnu temizlemek, tırnakları kesmek, bedende bulunan kirleri gidermek, koltuk altını temizlemek, kasık kıllarını temizlemek, su ile taharetlenmek. Ravi şöyle demiştir, onuncusunu unuttum ama mazmaza, ağza su verme olabilir.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescit mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Gece ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet,

Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Büreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi: Bu diyarın mümin ve Müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de, sizin için de Allah'tan afiyet dilerim. Esma binti Yezid el-Ensariye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı. Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim.

0: Resulullah evine misafir olduğu Sa'd bin Ubade'ye şöyle dua etmiştir. Yanınızda oruçlular iftar etsin. Yemeğinizi iyi insanlar yesin. Melekler de size dua etsin. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem farz namazlarla birlikte kıldığı nafile namazlar içerisinde en çok önem verdiği sabah namazının farzından önceki iki rekat namazdı. Peygamberimiz sabah namazının sünneti olarak kılınan bu iki rekat hakkında "Bunlar gerçekten benim için bütün dünyadan daha sevimlidir." buyurmuş ve ashabına şu tavsiyede bulunmuştu. "Sizi atlılar kovalasa dahi bu iki rekatı bırakmayın." Efendimiz bu iki rekata o kadar önem vermişti ki uyuyakalıp kaçırdığında bile güneş doğduktan sonra kaza etmişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinizle ilişkilerinizi kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Selman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

0: Sellem şöyle buyurmuştur: Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan gerektiği kadar namaz kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahları bağışlanır. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve bunun gibilerle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve bunun gibilerin yapılmasını yasakladı. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım: her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde iki rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında üç defa Allahu Ekber diye tekbir getirir, sonra bir olan Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd onadır, o her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi, kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti, buyururdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerle onu anlamak.
3: İstiaze, Rabbimize sığınmak. Ebu Hureyre'den rivayetle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım. Hazreti Ayşe anlatıyor: Bir gece Allah Resulü'nü yatakta bulamadım. Onu el yordamıyla aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi. Ve Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden gelecek her türlü azaptan sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin diye dua ediyordu. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle dua ediyordu: Allah'ım, fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan da sana sığınırım. İbni Abbas'tan nakledildiğine göre Hazreti

peygamber Hasan'la Hüseyin için dua ederek şu sözlerle onların başına gelebilecek kötülüklerden Allah'a sığınırdı. Her tür şeytandan, haşereden, kem nazardan Allah'ın tam kelimelerine, sonsuz iradesine ve hükmüne sığınırım. Sonra da atanız İbrahim de bu duayı oğulları İsmail ile İshak için yapardı derdi. Şüteyr bin Şekel'in naklettiğine göre babası Şekel bin Hümeyt şunları anlatmıştı. Hazreti Peygamber'e giderek, "Ey Allah'ın Resulü, bana kendisiyle Allah'a sığınacağım bir dua öğret," dedim. Hazreti Peygamber omzumdan tuttu ve şöyle buyurdu. "De ki, Allah'ım, kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım." Zeyd bin Erkam şöyle demiştir. "Size sadece Resulullah'ın bize öğrettiğini öğretiyorum. O şöyle derdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını, sorumluluk bilincini nasip et ve onu arındır. Onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim içtenlikle Allah'tan şehit olmayı dilerse, yatağı üzerinde bile ölse, Allah onu şehitlerin makamlarına ulaştırır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ali oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip, "Zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ne yaptılar da götürdüler?" deyince, "Onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak sadaka veriyorlar. Bizse veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size?" buyurdu. Onlar da, "Evet, öğretin ya Resulallah," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her namazın sonunda 33'er kere "Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber" deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek, "Zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler. Onlar da bizim gibi yapmaya başladılar," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir," buyurdu. İbni Abbas radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın elinde altın yüzük görmüş ve onu parmağından çıkarıp atarak, "Sizden biri ateşli koru alıp eline mi takıyor?" demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gittikten sonra o kimseye, "Yüzüğünü al da satmak suretiyle ondan istifade et," demişlerdi. "Hayır, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu alıp attıktan sonra vallahi bir daha ona elimi sürmem karşılığını vermişti."

Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalarla ilişkiyi sürdüren, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil. Akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onunla ilişkiyi sürdürendir.

0: Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Hiçbir iyiliği küçümseme. İsterse bu kardeşini güler yüzle karşılamak olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder buyurmuştur. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır. Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi alim için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirası alan sonsuz bir haz ve pay almış demektir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse, "Ya Resulallah, ben İhlas suresini seviyorum," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Onu sevmen seni cennete koyar." buyurdu. Ebu Said ve Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine

göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir. Artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanların Allah nezdinde en iyisi, en hayırlısı önce selam verenleridir buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala mahlukatı yaratınca akrabalık bağı, rahim Allah'ın huzuruna geldi ve bu makam koparılmaktan sana sığınanın makamıdır dedi. Evet, seni gözetini gözetmeme ve seninle münasebeti kesenle münasebeti kesmeme razı olmaz mısın buyurdu. Evet, buna razıyım dedi. Allah sana bu hak verilmiştir. Allah bunu senin için yaparım buyurdu. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eğer isterseniz ya yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkarır ve akrabalık bağlarını koparırsanız, işte bunlar Allah'ın lanetleyip kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir mealindeki ayet-i celileyi okuyun buyurdu.

Numan bin Beşir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala'nın çizdiği sınırlara riayet edenlerle etmeyenler bir gemide yolculuk yapan şu topluluğa benzer. Onlar gemideki yerlerini kura ile paylaşırlar. Bir kısmına geminin üst katı, diğer bir kısmına da alt katı düşer. Kura neticesi olarak aşağıya yerleşenler, su almak için çıktıkları vakit üst kattakilerin yanından geçerler. Bunun üzerine hissemize düşen yerden bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer üst kattakiler onları istediklerini yapmakta serbest bırakırlarsa hepsi helak olur. Şayet onları bu tehlikeli işten men ederlerse kendileri kurtulduğu gibi onları da kurtarmış olurlar.

Çocukluğunu peygamberimizin yanında geçiren Enes bin Malik şöyle anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da namaz kılıyordu. Geldim ve arkasına namaza durdum. Bir adam da gelip benim yanıma namaza durdu. Sonra başka biri geldi ve neticede 10 kişiye yakın bir grup olduk. Arkasında bizim olduğumuzu hisseden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı kısa tuttu. Sonra kalkıp evine girerek namazını bizim yanımızda kılmadığı şekilde uzunca kıldı. Sabah olunca biz, "Ey Allah'ın Resulü, gece bizi fark ettin mi?" dedik. O, "Evet, zaten benim yaptığıma da bu neden oldu." buyurdu.

0: Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şaki, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez buyurmuş. Ey Allah'ın Resulü, şaki kimdir diye kendisine sorulunca da şaki, Allah için hiçbir taatte, ibadet ve amelde bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü, günahı terk etmeyen kimsedir cevabını vermiştir.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Es'alullahal azim rabbel arşil azim en yesfiyek.
3: Büyük arşın Rabbi olan yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi' lana min emrina reşada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Kibir ve Gurur adlı bölüm. Malum olduğu üzere İmam Nevevi bölüm girişlerine ayet-i kerimeler yerleştiriyor. Bu bölümün girişinde de pek çok ayet-i kerimeye yer vermiş. Sıradaki ayet-i kerimemiz Estaizu billah ve betagi fîmâ âtâkallâhu dâral âhira. Allah'ın sana verdikleri üzerinden ahiret yurdunu iste, talep et. Cenab-ı Hak Karun'a çok mal, mülk, servet verdi. Kavminden bazı kimseler, yani İsrailoğullarından bazı kimseler ona şımarıklık etme. Allah şımarıklık edenleri sevmez. وَبْتَغِ فِي مَا اَتَاكَ اللّٰهُ دَارَ الْآخِرَةِ Allah'ın sana verdikleriyle ahiret yurdunu murad et. Ahireti kazanmaya bak. Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği bu imkanlar ahireti kazanmak için, ahiret yurdunu kazanmak için son derece elverişli. Cenab-ı Hak ahirete ahiret yurdu diyor çünkü.

O hayattan da ötesi, gerçek hayat. Bu sebepledir ki Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ahirete hiçbir zaman dünya hayatı der gibi ahiret hayatı dememiştir. İşte burada olduğu gibi ahiret yurdu diyor veya tekil olarak ahiret diye bahsediyor. Neden? Çünkü وَاِنَّ دَارَ الْاَخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. Bir başka ayette ahiret yurdu var ya, o gerçek hayattır buyuruyor. وَاِنَّ دَارَ الْاَخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. Belli ki bizim yaşadığımız oyun gibi bir hayat. Bu sebeple Cenab-ı Hak pek çok ayette açık açık dünyaya oyun demiştir. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ. Dünya hayatı bir oyundan başka bir şey değildir. Hatta oyundan başka bir şey olamayacağını söylemiştir. Bunlar çok çarpıcı ifadeler. Aynı Rabbimiz ahirete sıra gelince وَاِنَّ الدَّارَ الْاَخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. Ahiret yurdu ise gerçek hayattır. Hal böyle olunca ister Karun olsun ister bir başkası, dünyadan eline geçenler ile kul kalıcı yurdunu, ahiret yurdunu, ebedi hayatını imar etmeye çalışır. Ebedi hayatını kazanmaya çalışır. Makul olan budur. Çünkü endeki fırsat geçicidir. Bugün işe yarayan malımız, mülkümüz, servetimiz yarın aradan ecel gelip dayanınca artık hükümsüz olur. Hiçbir işe yaramaz. Tedavülden kalkan para gibi. Dolayısıyla kavminden kimseler Karun'a çok akıllıca bir fikir verdiler. İçtenlikle nasihat ettiler. Allah'ın sana bu verdikleriyle ahiret yurdunu kazanmaya çalış. Onun peşine düş. وَبْتَغِي ف۪ي مَا اَتَاكَ اللّٰهُ دَارَ الْاٰخِرَةِ. Kul işin gerçeğinin farkına varsa, ahiretin ebedi boyutlarıyla, dünyanın bu sınırlı süresini ve imkanlarını bütün çıplaklığıyla görse, her şeyiyle ahirete adanır. Çünkü sonsuzun yanında süreli olanın, sınırlı olanın bir hükmü yoktur. Matematiksel olarak bir sayı ne kadar büyük olursa olsun, sonsuzla karşılaştırıldığında netice sıfırdır. Dolayısıyla kavminden belli ki ilim sahibi olan kimseler Harun'a gerçekten faydalı bir öğütte bulundular. Cenab-ı Hak da onların dilinden aldı, kitabına koydu. Böylece kıyamete kadar, Karun kadar olmasa bile, mülke, imkana, servete kavuşanlara büyük bir tavsiye oldu. وَبْتَغِي ف۪ي مَا اَتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ. Allah'ın sana verdikleriyle ahiret yurdunu kazanmaya çalış. Devamında dediler ki وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dünyadan da nasibini unutmayasın. Sanki kul ahiretin gerçek boyutlarını kavrasa öyle bir adanır ki dünyayı unutabilir. Dünyayı dikkatinden kaçırabilir. Bu sebepledir ki kavmi ona وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dünyadan da nasibini unutma dediler. Halbuki biz tam tersi düşünürüz. İnsanlar öyle ya da böyle dünyaya adanırlar. Biz onlara öğüt verirken ahireti de unutmayasın ha deriz. Ahireti de unutmamak lazım deriz. Arada dikkatten kaybolup gözden kaçmaması gereken ahirettir. Çünkü bizler gözümüzün önünde olan bu dünyaya çoğumuz kapılırız. O yüzden bizim hatırlatmamız Kur'an'ın ifadesinin hatırlatmasıyla tam zıt oldu. Kur'an'da Cenab-ı Hak kavminin Karun'a ahireti kazanmaya bak, dünyayı da unutma demişken bizim öğütlerimizde insanlar zaten dünyaya büsbütün meylettikleri için onlara ahireti de unutma deyiveriyoruz. Halbuki ahiret, asıl ahiret bütünüyle kapılmayı, bütünüyle adanmayı,

bütünüyle heyecanına girmeyi hak ediyor. Dünyayı unutturacak kadar. Öyle bir olmalı ki dünyayı unutmamak Allah'ın emri olarak devreye girmeli. Kişi neredeyse dünyayı unutacak kadar ahiretin heyecanına kendisini kaptırmalı. Bu ayet o an anlamlı olarak devreye girmeli. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Düşünebiliyor musunuz? Bu bir Kur'an ayeti. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dünyadan da nasibini sakın unutmayasın. Bize deseler biz diyeceğiz ki ya biz unutmayız ki zaten dünyayı. Unutsak unutsak belki ahireti unuturuz. Nitekim çoğumuz unutuyoruz. Çoğumuzun düşünce denklemleri dünya temellidir. Bir meseleyi ele alırken ahirete bakan yüzünü çoğu zaman ihmal ederiz. Seküler ele alır, seküler sonuçlandırırız. Varsa da yoksa da dünyevi boyutlar çoğu zaman esas olur. Dolayısıyla birileri bize ya bu işin bir de ahirete bakan yüzü var. Bu yaptığınız iş sizin ahiretinizi sıkıntıya sokar diye hatırlatması icap eder. Halbuki İsrailoğullarından o iyi kimseler Karun'a öğüdü çok düzgün verdiler. Allah'ın sana verdikleriyle ahireti öyle bir iste, öyle bir murad et ki ama dikkat et ahirete büsbütün kapılıp dünyayı tamamen ihmal etme. Cenab-ı Hak da bu öğüdü beğenmiş ve kitabını alıp koymuş. Kantarın topuzu kaçacaksa ahiretten yana kaçsın. Bir kimse kendisini büsbütün kaptıracaksa bu olsa olsa ahiret olur. İşte böyle bir kimse uyarıyı hak eder, dünyayı da unutma diye. Ahiretin heyecanı, varlığı, sonsuzluğu akreden kimsenin yüreğinde o denli bir karşılık bulur ki böylelerini ayrıca dünyayı unutma diye ikaz etmek gerekir. Doğal olan budur, normal olan budur. Ancak bizim yaşadıklarımız bununla uyumlu değil. Biz çoğunlukla dünyayı bütün boyutlarıyla heyecanımızın odağına çekiyoruz. Dolayısıyla bizim için birilerinin ahireti de unutma diye uyarıda bulunması gerekiyor. Devamında dediler ki ve ehsen ve sen ey Karun iyilik yap, güzellik yap, millete yardımda bulun, insanların gönlünü hoş et. Bak Allah sana nasıl iyilikte bulunmuş, güzellikte bulunmuş. Sen de bunu insanlara yansıt. Bu da çok önemli bir Kur'an esasıdır. Bakmayın Karun'la ilgili ayetin ortasında geçiyor. Kur'an'da geçen bu anlamdaki güzel her bir hüküm başlı başına Kur'an'ın esasıdır. Kur'an'ın öğretilerinin içerisinde yer alır. O yüzden hattatlarımız bunu buradan alıp steril bir halde tablolaştırmışlardır. Ve ehsen kema ehsenallahu ileyk. Allah sana nasıl iyilikte bulunduysa sen de öyle iyilikte bulun. İyiliği Allah'tan kendine beklerken bol bol cömertçe ama aynı iyiliği bu kez insanlara yansıtırken cimri davranman doğru olmaz. Allah sana nasıl cömertçe davrandıysa sen de insanlara öyle cömertçe davran. Ve ehsen kema ehsenallahu ileyk. Dolayısıyla ihsan en çok zenginlere yakışır. Neden? Çünkü Allah'ın ihsanına muhatap oldular. Cenab-ı Hakk'ın onlara yaşattığı güzellikleri yaşıyorlar. Beklenir ki onlar da bu güzelliği insanlara yansıtsınlar. Onlara yaşatsınlar, yedirerek, içirerek, güzel konuşarak, nazik, kibar, beyefendi olarak. Ama gel gör ki bazı zenginler, hatta çoğu zenginler tarih boyunca hep böyle olmuştur. İstikbara kayarlar, müstekbir davranmayı zenginlikle eşdeğer bir davranış biçimi sayarlar. Bu çok büyük bir yanılgı. Bir kimse daha çok zengin oldukça daha bir tabirimi caiz görün, burnundan kıl aldırmaması, ekabirleşmesi olsa olsa şeytani bir vehimdir. Neden zenginlik bir insanın kibrini artırsın ki? Tam tersi iyiliğini artırmalı, ihsanını artırmalı.

Çünkü Allah'tan bir kul ne kadar ihsan alıverirse insanlara da o kadar ihsan yansıtması beklenir. Allah onu adam yerine koymuşken, ona bolca mal, mülk, servet vermişken, iyiliği Cenab-ı Hak'tan alış tarafında kana kana alırken, aynı iyiliği insanlara yansıtmaya yanaşmayan, birdenbire kas katı kesilen, küçük dağları sanki o yaratmışçasına, haşa, müstekbir davranan, insanları aşağılayan, küçük gören kimseler tam bir davranış bozukluğu içerisindedir. Şeytani bir aldanmaya kapılmışlardır. Makul olan Cenab-ı Hakk'ın kendilerine bolca ihsan ettiği kimseler, bu bizim değildi zaten, Allah bize verdi, biz de onun rızasını gözeterek insanlarla paylaşalım demeleri makuldür. Çünkü bir taraftan alırken bunu yaşıyor zaten. Diğer taraftan insanlara verirken bunu yaşatması gayet beklenen bir durumdur. O yüzden ilahi emrin içerisindeki mantık geçerlidir. Yerli yerincedir. Ve ehsin kema ehsenallahu ileyk. Allah sana nasıl ihsanda bulunduysa sen de insanlara öyle ihsanda bulun. Dolayısıyla Cenab-ı Hak'tan kendisine ulaşan bu ihsanı, yani güzelliği, insanlara yansıtması, onlara da yaşatması beklenir. İlahi emir böyledir. Ancak ne var ki çoğu zengin Karun gibi davranır. İnsanlara kibirli yaklaşır. Kendi üstünlüğüne, büyüklüğüne bizatihi kendisi inanır. Kendini dev aynasında görmek dediğimiz olay işte budur. Daha çok zenginleştikçe daha mütevazi olacağına, bu lütufları Allah'tan alan biri olarak Cenab-ı Hakk'ın yolu ve rızası uğrunda tevazuyla, nezaketle, kibar ve güzel davranışlarla ahlaklı, edepli davranacağına çokları tersi davranır. Büyüklenir, diklenir. Hani derler ya, kendisini bir şey zanneder, kazandıklarını kendinden zanneder, gitgide Allah'ı görmezden gelir ve etrafındaki insanları aşağılar. Tam da İmam Nevevi'nin bu bölüme verdiği başlık. Kibir ve gurur. Kibir ve gururun malla birlikte doğrusal olarak artması aslında mantıklı değildir. Ama sahada yaşanan çoğunlukla böyledir. Neden? Çünkü kazandıklarını kendilerinden bilirler, sahiplenirler. Bu da onları kibre ve gurura sevk eder. Nitekim ayetin devamında Cenab-ı Hak Karun'un meseleye nasıl baktığını bize haber vermiş. Böylece zenginlerimiz oradan ibret alsınlar. Hiçbiri Karun kadar zengin olmayacak ama hepsi Cenab-ı Hakk'ın huzurunda mütevazi olmak zorundadır. Karun kadar zengin olmayanların, hatta zenginlikleri onun yanından bile geçmeyenlerin Karun gibi müstekbir olmaları anlaşılabilir bir şey değildir. Komik kalır. Karun görse onları, ya topu topu şu kadar mülk için mi böyle şımardınız, Allah'a karşı istikbara yöneldiniz, çok komiksiniz diyecektir. Ve ehsen kema ehsenallahu ileyk. Allah sana nasıl güzellikte bulunduysa sen de insanlara güzellikte bulun. Devamında dedi ki, ve la tebğil fesade fil ard. Ve sakın ha yeryüzünde fesat çıkarma. Kibar ol, nazik ol, alçak gönüllü ol, sempatik ol, sevecen ol. İhsan tüm bu güzellikleri içine alan güzel bir kavram. Bak Allah sana nasıl ihsanda bulunuyor. Halbuki senin zenginliğin Cenab-ı Hakk'ın zenginliğinin yanında hiç kalır. Allah mutlak zengin. Buna rağmen Cenab-ı Hak kullarını muhatap alıyor, onlara değer veriyor, vahyini indirmiş, onlara hitabını kavuşturmuş, onlara konuşuyor. Eğer zenginlik insanları beğenmemek, onlarla konuşmamak, onları adam yerine koymamak, yolda karşılaşsa selam vermemek, böylece büyüklenip diklenmek olsaydı,

olsaydı, bunu zorunlu olarak gerektirseydi, göklerin ve yerin sahibi mutlak zengin olan Allah Azze ve Celle'nin hiç kimseyi muhatap almaması, hiç kimseye değer vermemesi, hiç kimseyle konuşmaması gerekirdi. Zenginliğin illa büyüklenmeyi gerektirdiği şeklindeki algı şeytani bir vehimdir. Sen artık çok zengin oldun, onunla konuşma, berikiyle konuşma, şununla oturma, falancayla muhatap olma. Sen ancak kendi liginde, kendi seviyendeki insanlarla konuşursun biçimindeki zenginlikten ötürü şeytanın vehmettiği kibir hali yanlıştır, mantıksızdır, hatalıdır. Çünkü hiç kimse kendi kazanımlarını kendisi kazanıp kendisi sonuçlandıramaz. Allah'ın lütfudur, Allah'ın ihsanıdır. Alttan alta Karun'a demek.

Yeryüzünde fesadın peşini kovalarlar. Barış olmasın isterler. İnsanlar biri birine girsin isterler. Böylece onlar hegemon unsurlar olarak etinden, sütünden, her şeyinden varıp istifade etmek isterler. Nerede olursa olsun her türlü problemin, yaranın onlar açısından bir kazanç kalemi olduğunu asla unutmayalım. Ve bu süreçlerde satın aldıkları siyaset adamlarını, yani firavunları, istedikleri gibi kullanırlar. Bu hikmetle olmalı ki Cenab-ı Hak Karun'u firavunun önünde zikretmiştir. Ve Karun ve Firavun ve Haman. Karun ve Firavun ve Haman. Bu üçlüyü böyle zikretmiştir. Firavun'un bile sonrasına düştüğü bir Karun'dan söz ediyoruz. Bu adam aslen İsrailoğullarından idi. Fakat onun korkunç para kazanma hırsı ve emeli onu canavarlaştırdı. Firavun'la işbirliği içerisinde halkına zulmetmeye, taşkınlık etmeye sevk etti. Şimdi İsrailoğullarından bu ilim sahibi kimseler ona öğütte bulunuyorlar. وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. Yeryüzünde fesat çıkarma. Yapma bunu. Var olan mülkiyetin neyine yetmiyor? Bununla ahireti kazanmaya bak. Kendi geleceğine, sonsuz geleceğine yatırım yap. Birazcık olsun akıllı davran. Ama yok, Karun bildiğini okuyacak. Nitekim zenginlerin çoğu da hep böyle yapa gelmiştir. Yeryüzünde fitne ve fesadı alttan alta onlar çıkarırlar. Ve fitne fesadın kol gezdiği ortamlarda hayali yüksek kazançlar elde ederler. İsterse dünyanın servetini kazansın bir insan. Ayetin sonundaki şu ifade onun nasıl bir hiçe dönüştüğünü gösteriyor. Buyurdu ki Cenab-ı Hak, İnnallaha la yuhibbul mufsidin. Allah müfsitleri sevmez. Yeryüzünde fesat çıkarma dediler. Sonra ona hatırlattılar. Allah müfsitleri sevmez. Bir kimse Cenab-ı Hakk'ın sevgisini kaybettikten sonra dünyayı tamamıyla kazansa ne olur? Hiçbir anlamı kalmaz. Esas olan her şeyi yaratan, her şeyin sahibi ve her şeyin maliki olan Allah'ın katındaki kulun değeridir. Ki o takvasıyla belirlenir. Eğer kul Cenab-ı Hakk'ın katında değersizleşmiş, Allah'ın artık sevgisinden mahrum kalmış ise kazandıklarının hiçbir anlamı yoktur. Bu noktaya uyanmamız lazım. Hayatımız ne kadar takvaya dönüşüyorsa çıktı olarak o kadar doğru ve isabetli bir hayat yaşıyoruz demektir. Ancak hayatımız takvaya dönüşmüyor da çıktı olarak mala, mülke, servete, betona, taşa, kayaya, araziye, mala, mülke, servete dönüşüyorsa ve biz bu uğurda bir o kadar takvadan mahrum kalıyorsak bir hiçe dönüşüyoruz demektir. Çünkü ecel bütün tapu sicillerini boşa düşürür. Nüfus müdürlüğünden gelen A kişisi artık ölmüştür mesajı o kişiyle sahip olduğu bütün tapu tescilleri, bütün banka kayıtları, mevduatlar, yurt içi, yurt dışı, cari olanlar, vadeli olanlar, hepsiyle olan irtibatı an itibariyle koparır. Kişi öteden tek bir EFT bile yapamaz. Artık o muazzam servetin onunla hiçbir alakası yoktur. Çünkü kişi hayattayken öteye gönderdikleriyle ahiretine yatırım yapar. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Hak Teala buyurdu ki herkes yarın için kendisine ne gönderdiğine baksın. Burada bırakacaklarına sabah akşam bakmak ahmakça bir durumdur. İnsan terk edeceklerine değil yanında götüreceklerine odaklanması akıllıcadır. Varınca Hakk'ın huzurunda وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. Ne yapmışlarsa, ne göndermişlerse hepsini orada hazır buldular. Ayetini yaşamak

0: mantıklı olandır. Yoksa kendisinden bahsettiğimiz bu Karun, hazinelerinin anahtarlarını dahi iri yarı güçlü kimselerin zor taşıdıkları, bu tarihin gördüğü en önemli zenginlerden biri yahut en önemli zengin, bu süreçte Allah'ın sevgisini kaybetmiş, Cenab-ı Hakk'ın dilinde, onun kitabında böylece yerilmiştir. Neticede ne hayatı kaldı, ne hayatındaki servetleri kaldı. Bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Lübabe Beşir bin Abdülmünzir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an'ı güzel sesle ve ahenkle okumayan bizden değildir. Şüreyh bin Hani'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Davud'un aleyhisselam dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, senden, senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi: Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar, senin desteğinle düşmanla savaşırım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona "Allah'ım, o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse komşusuna iyilik etsin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum, bana dua et," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah takvanı arttırsın," buyurdu. O adam, "Biraz daha dua et," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah günahlarını bağışlasın," diye dua etti. Adam, "Biraz daha," dedi. Peygamber de, "Nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın," diye dua etti. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse sabah veya akşam mescide girerse, her gidişinde Allah Teala onun için cennette yer hazırlar.

0: Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine, "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen, müsaade edersen girer, istersen döner," buyurdu. O da, "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun," dedi. İbni Mes'ud radiyallahu anh anlatıyor. Bir adam Allah Resulüne geldi ve "Ya Resulullah, bir topluluğu seven fakat onlara yetişemeyen kimse hakkında ne buyuruyorsun?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Kişi sevdiğiyle beraberdir," cevabını verdi.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.
8: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
9: Kırk hadiste iyilik.
10: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
11: يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يتبعه أهله وماله وعمله.

0: فيرجع أهله وماله ويبقى عمله.
1: Üç şey öleni mezara kadar takip eder. İkisi geri döner, biri kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli kalır. Ölüm, dünya hayatının sonu, ebedi olan ahiret hayatının da başlangıcıdır. Ölüm, hayatın bu iki dönemini birbirine bağlayan ve insanı ebediyete taşıyan bir köprüdür. Allah'ın belirlediği son vakte kadar her insan için asıl olan yaşamaktır. Hayatın ve insani değerlerin korunması, dünyanın imar edilmesi ve ebediyet için gerekli hazırlığın yapılabilmesi için Allah insana hayatı sevdirmiştir. Ancak ölümün bir gün mutlaka geleceğini akıldan çıkarmamak, daima hazırlıklı olmak, ölüm geldiğinde de rıza göstermek olgun müminin nitelikleridir. Sahip olunan zenginlikler ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Ama kalıcı iyilikler Allah katında hem mükafat yönünden hem de ümit bağlamak bakımından daha hayırlıdır. Zira ölümle birlikte dünya zenginlikleri ve evlatlar sadece mezara kadar eşlik edebilir. Onlar kulun ölümünden sonra geride bıraktıkları olarak kalır. İyiliklerse beraberinde götürdükleridir. Yüce Rabbimiz, mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan salih amellerse Rabbinin katında sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır. Ayetiyle kalıcı olanı haber vermiştir. Bu amellerin ise imanla, iyi niyetle yapılması ve Allah'ın rızasına uygun işler olması gerekmektedir. Sevgili Peygamberimiz, kulun geride bıraktığı faydalı bilginin, kendisine dua eden salih evladın ve faydası sürekli olan sadakanın sevabının, ölümünden sonra da devam ettiğini bildirmiştir. Hazreti Süleyman'ın aleyhissalatü vesselam, salihlerden olmayı istediği duası şu şekildedir. Ey Rabbim! Beni, bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Müminin ahirete dair kaygılarını, Allah'ın rahmeti, kendi imanı ve salih amelleri azaltacaktır. Razı olunan ameller, sonsuz kurtuluş için bir umut kaynağı olacaktır.
2: Kırk hadiste iyilik.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü! Allah, zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler! Başka insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm, muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı, artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki, kurtuluşa eresiniz. Ama onlar, bir ticaret veya eğlence gördüklerinde, ona yönelip, seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan, eğlenceden de, ticaretten de üstündür. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah, doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz?" diye soruldu. Resul-i Ekrem, "Bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir." buyurdu. Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslümanın büyük günah işlemediği takdirde vakti gelen farz namazları, abdestini, rükûnu ve huşûnu güzelce yerine getirerek kılması geçmiş günahlarına kefaret olur. Bu bütün sene için böyledir. İbni Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini arttırmayı yasakladı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin 3 çocuğu ölürse cehennem ateşi o kimseye ancak yemin yerini bulacak kadar temas eder buyurdu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala benim için birbirini sevenlere nebilerin ve şehitlerin bile imrenecekleri nurdan minberler vardır buyurmuştur.

İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbni Ömer radıyallahu an bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı. Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Müslümanın vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar meşakkat, hastalık, endişe, keder, acı ve kaygı gibi musibetleri onun günahlarına kefaret kılar.

bulunamadım. Eğer Allah müşriklere karşı yapılacak bir savaşta beni bulundurursa, neler yapacağımı Allah elbette görecektir dedi. Sonra Uhud günü Müslümanların safları bozulunca arkadaşlarını kastederek, "Ya Rabbi, bunların yaptıklarından beni mazur görmeni dilerim," dedi ve müşrikleri kastederek de, "Bunların yaptıklarından beri olduğumu sana arz ederim," dedi ve ilerledi. Sa'd bin Muaz'la karşılaştı ve ona, "Ey Sa'd bin Muaz, cenneti istiyorum. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki Uhud tarafından cennetin kokusunu alıyorum," dedi. Sa'd, "Ya Resulallah, ben onun yaptığını yapamadım," dedi. Enes radıyallahu anh şöyle devam ediyor. "Amcamı öldürülmüş olarak bulduk. Üzerinde 80 kadar kılıç, süngü ve ok yarası vardı. Müşrikler kendisine işkence yaptıklarından kimse onu tanıyamadı. Yalnız kız kardeşi onu parmaklarından tanıdı. Biz şu ayetin amcam ve benzerleri hakkında inmiş olduğunu düşünüyoruz. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadır Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Bundan dolayı, "Ya Resulallah, müşriklere karşı yaptığın ilk muharebede bulunamamıştı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Selamun aleyküm efendim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor: İhsan, onu görüyormuş gibi Allah'a ibadet etmendir. Zira sen onu göremesen de o seni görmektedir. Diğer bir hadis-i şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Yüce Allah, ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir takım nimetler hazırladım, buyurdular. Bir bedevi, ey Allah'ın Resulü, en hayırlı insan kimdir? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir, buyurdular. Diğer bir hadisi şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ademoğluna şeytanlı melek de yaklaşır. Şeytanın yaklaşması kötülüğe yönlendirmek ve hakkı yalanlatmak şeklindedir. Meleğin yaklaşması ise iyiliğe yönlendirmek ve hakkı doğrulatmak şeklindedir. Kim böyle meleğin telkinini hissederse bunun Allah'tan olduğunu bilsin ve Allah'a hamd etsin. Kim de diğerini, şeytanın vesvesesini hissederse taşlanmış ve kavulmuş şeytandan Allah'a sığınsın, buyurmuşlardır.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Huzeyfe bin Yeman tarafından nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız, zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük

Yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin. Enes bin Malik anlatıyor. Bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, devemi bağlayıp da mı Allah'a tevekkül edeyim, yoksa bağlamadan mı tevekkül edeyim?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Önce onu bağla, sonra Allah'a tevekkül et." buyurdu.

Ebu Said'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır diye sordu. Resul-i Ekrem, evet, o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki, Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir buyurdu. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse müezzini işittikten sonra "Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluh raditu billahi rabben ve bi Muhammedin rasulen ve bil İslami dinen, bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi, ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum derse günahları bağışlanır.''

Ebu Said'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette Tuğba denilen bir ağaç vardır ki idmanlı, seri bir ata binen mahir bir süvari 100 sene onun gölgesinde gider de yine onun dışına çıkamaz. Yine Buhari ve Müslim Sahihayn'de Ebu Hureyre'nin bir süvari 100 sene o ağacın gölgesinde gider de dallarının kapladığı alanı aşamaz dediği rivayet edilmiştir.

0: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır buyurmuştur. Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahıs ise dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o önünde uzanmış uyuyor olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını kılardı. Sıra vitir namazına gelince Hazreti Ayşe'yi uyandırır, o da vitir namazını kılardı.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri sakın Allah'ım dilersen beni bağışla, Allah'ım dilersen bana merhamet et demesin. İsteğini kararlı olarak istesin. Çünkü Allah için hiçbir zorla

Bağlayıcı yoktur. Hadislerin hikayeleri.

0: O burada mı? Söyleyin Allah aşkına. O burada mı?
1: Kim, kim arıyorsunuz? Ayrıca ne oldu size böyle? Nedir bu haliniz?
2: Allah'ın Resulünü arıyoruz.
0: Evet, onu görmeye geldik.
3: Uzaklardan geliyoruz. Ne yiyeceğimiz kaldı ne de suyumuz. Ayrıca çok yorgunuz.
1: Tamam, daha fazla yormayın kendinizi. Ayakta beklemeyin, hadi şu gölgeliğe geçin de biraz dinlenin. Ben Resulullah'a haber verip geleceğim.

0: Anne, kapı çalıyor.
1: Bak bakalım yavrum, kim gelmiş?
0: Tamam anne. Aa, babam gelmiş. Babam gelmiş. Anne, babam gelmiş anne.
2: Gel bakayım buraya. Nasıl da özlemişim seni.
0: Canım babam benim.
1: İki ay, iki hafta, üç
2: gün.
1: Doğru.
2: Evet, tam iki ay, iki hafta, üç gün oldu gideli.
0: Her gün saydı anne.
2: Ben de saydım oğlum.
1: Evine hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Dur yardım edeyim sırtındaki yükü indirmeye.
2: Sağ olasın. Allah razı olsun.
1: Senden de. Ha, bırakıver şuraya.
2: Tamam.
1: Çok özlemiş seni. Baksana inemedi bir türlü kucağından.
0: Canım babam benim.
2: Ben de sizi çok özledim.
1: Hadi geçin oturun şöyle. Ayakta beklemeyin.
2: Ah, iyi olur. Asıl da yorulmuşum. Sen de şöyle geç bakayım oğlum. Otur yanıma.
0: Tamam baba. Bana ne getirdin baba?
2: Neler getirmedim ki sana? Hikayeler, masallar getirdim. Hem de yepyeni eski zaman masalları.
1: Yepyeni eski zaman masalları öyle mi?
2: Evet. Masallar eski ama biz onları yeni öğrendiğimiz için bize göre yeni masallar.
0: Güzel masallar mı baba?
2: Güzeller tabii. Zaten masallar kötü olmaz ki.
0: Peki heyecanlı masallar mı baba?
2: Hem de nasıl. Hava kararsın, gece olsun, gökte yıldızlar iyice parlasın. İşte o zaman anlatırım ben sana o masalları.
0: Tamam. Başka ne getirdin bana baba?
2: Bakalım senin için başka ne varmış. Buldum. Al bakalım, bu tahta deve senin.
0: Canım babam benim, çok güzelmiş bu. Hemen oynayabilir miyim?
2: Hadi oyna bakalım.
0: Anne, devemi kumlarda yürütebilir miyim?
1: Olur yavrum, istediğin gibi oyna.
0: Gel bakalım devecik, seninle çölleri geçelim.
1: bizim deveden ne haber peki? Toplayabildin mi bütün parayı?
2: Topladım sonunda. Bugün yarın gidip iyi bir deve alırım.
1: Oh nihayet. 4 yılın sonunda biriktirebildik çok şükür.
2: Elhamdülillah.
1: Artık bu kadar çok yorulmana gerek kalmayacak.
2: Al bakalım. Bu arada bunlar da senin hediyelerin.
1: Neden bu kadar zahmet ettin?
2: Bak bakalım beğenecek misin?
1: Çok güzel görünüyorlar.
2: Evet, Yemen işi kumaşlar bunlar.
1: Renkleri de çok güzelmiş. Bunlar ne güzel kolyelermiş böyle.
2: İnci ve deniz taşlarından yapılmış.
1: Çok zarif duruyorlar. Peki ya şunlar? Onların içinde neler var?
2: Baharatlar var. Tarçın, karanfil, zerdeçal filan. Bak kokla bakalım beğenecek misin?
1: Çok güzel kokuyorlar. Hepsini çok beğendim. Çok güzeller. Her biri için teşekkür ederim. Neyse hadi biraz dinlen istersen. Onca zamandır yollardasın. Yorulmuşsundur.
2: 2 ay, 2 hafta, 3 gün. Yorgunum ama bir an önce gidip Resulullah'ı görmek istiyorum. Onu çok özledim. Onu görürsem, sesini duyarsam bütün yorgunluğum gider.
1: Peki, nasıl istersen.
2: Hemen gider gelirim.
3: Evet ey Allah'ın Resulü, çok uzaktan gelmişler. Görseniz o kadar perişan durumdalar ki, üzerlerinde yamalı eski elbiseler var. Uzun zamandır

0: bir şey yemedikleri çok belli. Çok zayıflar, gözleri çukurlarına kaçmış. Bir deri bir kemik kalmışlar. Tamam. Anladım ya Resulallah.
1: Üzerlerinde yünden basit elbiseler olan bu fakir bedeviler Hazreti Peygamber'in huzuruna geldiler. Allah'ın Resulü onların içler acısı hallerini görünce çok üzüldü. Ashabını onlara yardım etmeye, onların maddi ihtiyaçlarını karşılamaya teşvik etti. Nedendir bilinmez, sahabiler yardım getirmekte biraz ağır davrandılar. Teşvikine rağmen bu yoksul insanlara yardımda acele etmemeleri Resul-i Ekrem'i üzdü. Ama bu üzüntü çok sürmeyecekti.

0: Ne oluyor burada? Niye herkes sessizce bekliyor? Allah'ın Resulü neden konuşmuyor?
1: Resulullah çok üzüldü.
0: Üzüldü mü? Neden? Niye üzüldü? Bir şey mi oldu?
1: Evet, şu köşede oturan garibanların haline üzüldü.
0: Hani neredeler? Ha tamam gördüm. Yazık, gerçekten perişan haldeler.
1: Resulullah'ı görmeye gelmişler. Onların bu halini görünce Allah Resulü çok üzüldü. Yardım edilmesini söyledi. Lakin şu hale baksana, kimse yerinden bile kımıldamaz oldu. Böyle olunca da Resulullah daha çok üzüldü.
0: Öyle mi? Kimse henüz bir şey vermedi mi?
1: Hayır.
0: Tamam. Beni bekle. Hemen gidip geleceğim ben.
1: Nereye?
0: Eve gidip geliyorum hemen. Birazdan burada olurum.

0: Hayrolsun, nedir bu acelen? Ne oldu, bir şey mi oldu?
1: Sandığı getirir misin?
0: Sandığı mı?
1: Evet evet, küçük sandığı. İçinde para keseleri olan.
0: Tamam tamam, getiriyorum.
1: Al bunları. Al hadi.
2: Bak, seni biliyorum. Sen varlıklı biri değilsin. Bu verdiğim paralar senin için çok fazla değil mi?
1: Şu adamların haline bak. Ne kadar zayıf oldukları ortada. Belki yiyecek ekmekleri, içecek suları bile yok.
2: Öyle, öyleler.
1: Hem Allah'ın Resulü bu insanlara yardım edilmesi gerektiğini söylemedi mi?
2: Evet, söyledi.
1: Şimdi bu adamları böyle çaresiz, Resulullah'ı da üzgün mü bırakalım? Onun yardım edin dediği insanları geri mi çevirelim?
2: Çevirmeyelim, çevirmeyelim tabii ama senin durumun da ortada.
1: O zaman nasıl insanlar oluruz ki biz? O zaman Allah Resulü'nün arkadaşları olmaya nasıl layık olabiliriz? Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz? Eşlerimizin, çocuklarımızın yüzlerine nasıl bakabiliriz ha?
2: İhtiyar adam buraya doğru geliyor. Bizi duymuş olmalı.
3: Seni gördüm. Ne yaptığını da gördüm. Sen cömert bir adamsın. Ömrün bereketlensin. Gönlün göğün maviliği gibi genişlesin. Aklın çölün sessizliği gibi sakinleşsin.
1: Allah sizlere de aradığınızı nasip etsin.
3: Aradığımızı bulduk. Biz yoksul insanlarız. Bugün bulursak yeriz, bulamazsak sabrederiz. Duyduk ki Allah'ın elçisi herkesi dinler ve ihtiyacı olana yardım edermiş. O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor, yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
2: Peki şimdi ne yapacaksınız? İsterseniz burada bizimle kalabilirsiniz.
3: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik. Şimdi de ait olduğumuz yere geri dönüyoruz.
1: Selametle gidin.
2: Yolunuz açık olsun.
3: Sağ olun.
4: Elinde bir kese gümüş parayla çıkıp gelen bu sahabi birçok şeyi değiştirdi. Ondan sonra bir başkası, sonra bir başkası ve diğer sahabiler yardımlarını peş peşe getirdiler. Bu manzaraya şahit olan Allah Resulü'nün yüzünde sevinç tebessümleri belirmeye başladı. Ve ardından kim İslam'da güzel bir işe öncülük eder ve kendisinden sonra bununla amel edilirse kendisinden sonra o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olur ve kendisinden sonra bununla amel eder.

0: yıldıza konarak gözden kaybolmuş.
1: Demek deve yıldızların arasında kaybolup gitmiş. Öyle mi?
0: Hı hı.
1: Ne zaman gelecekmiş peki?
0: Biraz zaman alacak gibi. Malum yıldızlar çok çok uzaktalar.
1: Çok uğraştın ama. Yıllarca çalıştın, didindin, biriktirdin. Tam istediğini alacakken başkasına verdin.
0: Olsun, yine çalışır, yine biriktiririm. Hallerini bir görsen, sen de aynısını yapardın. Aç kalmak nedir iyi bilirim. Sırtında kaba yünden bir elbiseyle güneş altında yürümenin zahmetini de bilirim. Biri karnındaki, diğeri sırtındaki deriyi kemiklerine yapıştırır. Kimse bu kadarına katlanmak zorunda kalmamalı.
1: Allah razı olsun. Oğlumun iyi ki böyle bir babası var.
0: Allah sizlerden de razı olsun.
2: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zarafet, yumuşak huyluluk bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Bulunmadığı şeyleri ise çirkinleştirir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Öfkelenme," buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında, "Öfkelenme, öfkelenme," buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı. Numan bin Beşir radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Kıyamet günü ateşe girenlerin en hafif azap göreni şu kimsedir. Ayak oyuklarına iki kor konmuş ve onun tesiriyle beyni kaynamaktadır. Hiç kimsenin kendisi kadar çetin bir azap çekmediğini düşünür. Oysa o azabı en hafif olandır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Farz namaz için kâmet getirildiğinde artık farzdan başka kılınacak bir namaz yoktur.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah güzel sesli peygamberin Kur'an'ı açıktan ve ahenkli bir şekilde okumasına kulak verdiği gibi başka hiçbir şeye kulak vermemiştir. Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu. Affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz cennetin en düşük derecesinde bile olsa kendisine dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı diye sorulur. Evet deyince ona neler dilediysen sana iki katı verilecek denir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hayra öncü olmak. Medine'de bir öğle vaktiydi. Ashab-ı kiram her zamanki gibi Mescid-i Nebevi'de toplanmış, namaz vaktini bekliyordu. Derken yalın ayaklı bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yün abalarını başlarına geçirivermişlerdi. Mudar kabilesine mensup olan bu adamlar kılıçlarını kuşanmış bir vaziyette mescide girdiler. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu gören rahmet elçisinin yüzü değişiverdi. İçeri girip çıktıktan sonra Bilal'e ezan okumasını emretti. Allah Resulü namazdan sonra bir konuşma yaptı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra konuşmasına, "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir." ayetiyle başladı. Ardından Haşr suresinin 18. ayetini okudu. "Ey inananlar! Allah'tan sakının ve herkes yarın ahiret için neler hazırladığına bir baksın." Sözlerine şöyle devam etti. "Herkes altın ve gümüş paralarından, elbisesinden, buğdayından ve hurmasından bir avuç, hatta yarım hurma da olsa sadaka versin." Bunun üzerine Ensar'dan bir zat, taşımakta güçlük çektiği bir torbayla mescide girdi. Sonra diğerleri onu takip etti. Herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Neticede mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek öbeği oluştu. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan sevgili peygamberimiz şöyle dedi. "Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını, hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'a kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını, hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez."
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki işten birini seçmek durumunda kalırsa günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günahsa ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse, İşte o zaman Allah için müeyyide uygulardı.

Ensardan Bedir Savaşı'na katılmış olan Ebu Mes'ud Ukbe bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir iyiliğe öncülük yapan kimseye o iyiliği yapanların mükafatı gibi sevap vardır.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benzerini daha önce işitmediğim bir konuşma yaptı ve eğer siz benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız az güler, çok ağlardınız dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşları yüzlerini kapatıp hıçkıra hıçkıra ağladılar.

Ebu Süfyan Sahr bin Harp radıyallahu anh'tan rivayet edilen Hirakil kıssasına dair uzun bir hadise göre Hirakil Ebu Süfyan radıyallahu anh'a "Peygamber size ne emrediyor?" diye sordu. Ebu Süfyan, "Bize yalnız Allah'a ibadet edin, hiçbir şeyi ona ortak koşmayın ve babalarınızın batıl olarak söylediklerini bırakın," diyor. "Ve bize namazı, doğruluğu, iffeti ve akrabayı görüp gözetmeyi emrediyor," dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz dul veya bekar olsun, nikah sırasında kadının mutlaka izninin alınması gerektiğine dikkat çekmiş ve şöyle buyurmuştu. Kendi onayı alınmadıkça dul kadınla, kendisinden izin alınmadıkça da bekar kızla nikah yapılmaz. Oradaki sahabiler, "Ya Resulallah, bekar bir kızın izni nasıl olur?" diye sorunca, "Sessiz kalmasıyla" buyurmuştu. Ubade bin Samit'in torunu Ubade bin Velid, babasıyla birlikte bilgi edinmek için Ensar'dan bir kabileye gitmişlerdi. Orada ilk önce Akabe biatına, ardından da Bedir'e katılan bir sahabi olan Ebu'l-Yeser'le karşılaştılar. O sırada Ebu'l-Yeser'in üzerinde bir çizgili hırkayla bir de meafirden yani Yemen dokumasından bir elbise vardı. Hizmetçisinin üzerindeki kıyafet de aynıydı. Ubade, Ebu'l-Yeser'e, "Amca, hizmetçinin çizgili elbisesini alsan da ona kendi meafirden olan kumaşını versen yahut onun meafir hırkasını alsan da kendi çizgilini ona versen, senin üzerinde bir hulle, takım elbise, onun üzerinde de bir hulle olurdu" dedi. Bunun üzerine Ebu'l-Yeser, Ubade'nin başını okşayıp, "Allah'ım, buna bereket ver" diye dua ettikten sonra, "Ey kardeşimin oğlu, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, onlara kendi yediklerinizden yedirin ve kendi giydiklerinizden giydirin" buyurduğunu şu iki gözüm gördü, şu iki kulağım işitti ve şu kalbim belledi dedi. Bu arada kalbine işaret etti ve devam etti. Dünya malından ona vermem, kıyamet gününde onun benim iyiliklerimden almasından bence daha önemsizdir.

İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecek seneye kadar yaşarsam Muharrem'in 9. günü mutlaka oruç tutacağım dedi. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim, Melikler Meliki, Krallar Kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını

0: ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm. Kâb bin Ucre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki, onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. El sıkışın, içinizdeki kin gitsin, birbirinize hediyeler verin, sevginiz artsın ve düşmanlıklar yok olsun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Amr ya da Ebu Abdullah ve Ebu Leyla künyeleriyle tanınan Osman bin Affan radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ademoğlunun şunlardan başka bir hakkı yoktur: barınacağı ev, bedenini örtecek elbise, yiyecek ekmek ve su koyacak kap.

Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radiyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır. Ebu Cuhayfe Vehb bin Abdullah radiyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman'la Ebu Derda'yı kardeş yapmıştı. Bir gün Selman Ebu Derda'yı ziyaret etti. Hanımı Ümmü Derda'yı peşmürde bir halde gördü ve "Bu ne hal?" dedi. Ümmü Derda, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünya ile işi yok ki," cevabını verdi. Sonra Ebu Derda gelip Selman için yemek hazırladı ve "Ben oruçluyum, sen buyur," dedi. Selman, "Sen yemezsen ben de yemem," dedi. Bunun üzerine Ebu Derda da yedi. Gece olunca Ebu Derda namaz için hazırlandı. Selman ona, "Uyu," dedi. Ebu Derda da uyudu ve bir müddet geçtikten sonra yine kalkacak oldu. Selman ona yine, "Uyu," dedi. Gecenin sonu olunca Selman Ebu Derda'ya, "İşte şimdi kalk," dedi ve ikisi kalkıp birlikte namaz kıldılar. Sonra Selman Ebu Derda'ya dedi ki, "Senin üzerinde Rabbinin hakkı var, nefsinin hakkı var, ailenin hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver," dedi. Ebu Derda, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip olanları aktardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Selman doğru söylemiş," buyurdu.

0: Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği rivayet edilmiştir. Zarafetten, yumuşak huyluluktan mahrum olan, bütün hayırlardan mahrum demektir buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Katade'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışverişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu size önce malı sattırır, sonra bereketini kaybettirir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Büyük günahlar işlenmedikçe 5 vakit namaz ile 2 cuma namazı aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktayken gece olduğunda şöyle derdi. Ey yeryüzü! Senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım. Abdullah bin Abdurrahman bin Ebu Sasa'dan rivayet edildiğine göre Ebu Said el-Hudri kendisine şöyle demiştir. Görüyorum ki sen koyunları ve kır hayatını seviyorsun. Koyunlarının yanında veya kırdayken namaz için ezan okursan yüksek sesle oku. Zira müezzinin sesinin gittiği yere kadar o sesi işiten cin, İnsan ve daha başka ne varsa hepsi kıyamet gününde onun lehine şahitlik yapar. Ebu Said, ben bunu bizzat Resulullah'tan işittim demiştir.
3: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği, iyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir.

Adem oğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir.

0: ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzleri sertliğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine civarındaki Ravha'da develerine binmiş kalabalık bir gruba rastladı. "Siz kimsiniz?" diye sordu. Onlar da "Müslümanlarız. Sen kimsin?" dediler. "Ben Allah'ın Resulüyüm," dedi. Bunun üzerine bir kadın küçük bir çocuğu kaldırıp Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gösterdi. "Bu çocuğun haccı olur mu?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet, sana da sevap vardır," buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek buradan başlayarak tıraş et dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz namaz kılarken uykusu ağır basarsa uykusu geçinceye kadar yatsın. Zira biriniz uyuklayarak namaz kılarsa olabilir ki istiğfar edeyim derken bilmeden kendisine söver.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn gününde ganimeti taksim ederken bazı kimselere fazla verdi. Akra bin Habis'e 100 deve, Uyeyne bin Hısn'a da bir o kadar deve verdiği gibi Arap eşrafından bir topluluğa da hayli miktarda mal verdi. O gün onlara öncelik verdi. Bunun üzerine bir adam, "Vallahi bu taksimde adalet yoktur. Bunda Allah'ın rızası gözetilmemiştir," dedi. Ben de, "Vallahi bunu Allah'ın Resulüne söyleyeceğim," dedim ve peygamberin yanına gittim. O adamın sözlerini aktardım. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişti ve kıpkırmızı oldu. Sonra, "Allah ve Resulü adil olmazsa başka kim adil olur?" dedi. Sonra, "Allah Musa'ya rahmet etsin. O bundan fazla sıkıntıya uğradığı halde sabretti," buyurdu. Ben de bundan böyle peygamber

Şeytan. Abdullah bin Mes'ud'dan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Adem oğluna şeytan da melek de yaklaşır. Şeytanın yaklaşması kötülüğe yönlendirmek ve hakkı yalanlatmak şeklindedir. Meleğin yaklaşması ise iyiliğe yönlendirmek ve hakkı doğrulatmak şeklindedir. Kim meleğin telkinini hissederse bunun Allah'tan olduğunu bilsin ve Allah'a hamd etsin. Kim de şeytanın vesvesesini hissederse taşlanmış ve kovulmuş şeytandan Allah'a sığınsın. Şeytanı tanımayan yoktur. Kimi vesvesesinden, kimi ivasından ve ifsadından tanır onu. Bazen kurnazlık dendiğinde akla ilk o gelir. Bazen de hırçın bir hayvandır onu hatırlatan. Öyle ya da böyle her insanın zihninde, dünyasında bir karşılığı vardır şeytanın. Çünkü o, insanın cennette başlayıp yeryüzüne gönderilmesiyle devam eden ve kıyamete kadar sürecek olan varoluş serencamının önemli bir figürüdür ve onun kaderi insanla birlikte yazılmıştır. Aslında cinlerden bir varlık olması itibarıyla iblis de tıpkı insanlar gibi Allah'a kulluk etmek üzere yaratılmıştır. Ancak insan gibi şerefli bir varlığı çekememiş, bu yüzden kibir ve gururunun kurbanı olmuş ve yazgısı değişmiştir. Onun yazgısı kendisine yönelenleri haktan uzaklaştırmak ve cehennem azabına sürüklemektir. Hz. Peygamber, insanın şeytanla olan bu ayrılmaz yazgısını ifade etmek için, "Şeytan kanın dolaştığı gibi insanın içinde dolaşır" buyurmuştur. Bu benzetmeye göre nasıl kan kılcal damarlarla tüm vücutta sessiz sedasız ama sürekli hareket halindeyse, şeytan da aynı şekilde sinsice hareket eder ve her fırsatta insanın karşısına çıkar. Kan nasıl insanın ayrılmaz bir parçasıysa, şeytanla insan arasında da aynı şekilde ayrılmaz bir münasebet vardır. Semavi dinlerde şeytan, Allah'ın emrine isyan eden varlıktır. Bu isyanın neticesinde de kötü adına ne varsa onu temsil eden varlık olarak algılanmıştır. Kötü ve çirkin davranışlar şeytana, iyi ve güzel davranışlarsa meleğe nispet edilmiştir. Meleğin iyiliği çağrıştıran bir varlık olmasına karşın, şeytanın kötülüğü anımsatması, varlıktaki dengenin değişik bir yansımasıdır. Şu da var ki, varlıkta asıl olan iyilik ve güzelliktir. Şeytanın ve kötülüğün varlığı ise aslında hayrın, iyinin, rahmetin kavranmasına da bir sebeptir. Bu bakımdan şeytanın simgesel bir değeri vardır. Ayet ve hadislerde de şeytan, kötülüğün sembolü olarak karşımıza çıkmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de israf ederek saçıp savurmanın şeytan kardeşliği olarak ifade edilmesi, İçki, kumar, putlar ve fal oklarının şeytanın pis işlerinden olarak tanımlanması, Allah'a ve ahiret gününe inanmayıp gösteriş için mallarını insanlara verenlerin şeytanın arkadaşı olarak isimlendirilmesi, hapisten çıkan gencin Hazreti Yusuf'un hapiste olduğunu hükümdara arz etmeyi unutmasının şeytana bağlanması, zembillerindeki balığın denize düştüğünü Hazreti Musa'ya söylemeyi unutan gencin unutkanlığının yine şeytana hamledilmesi, şeytanın insan hayatındaki rolünü ve simgesel etkisini ifade eder. Bununla beraber hacda şeytan taşlama sünneti de bir anlamda şeytana karşı girişilen bir savaşı sembolize eder. Hacı her bir taşı nefsine, şehvetine ve şeytanına karşı fırlatır. Kendisini çeşitli hatalara, günahlara sürükleyen bu farklı cepheleri bir bir yok etmeye çalışır sembolik olarak. Kur'an-ı Kerim'de şeytanlardan söz edilmiş olması, müşahhas bir tek şeytan yerine kötülüğü sembolize eden pek çok türden şeytani olgu veya varlık olduğu fikrini teyit etmektedir. Hz. Peygamber de zaman zaman bir kötülüğü çirkin bir davranışı nitelerken,
onun şeytanla ilgisine dikkat çekmiş, şeytanın kire, kirli şeylere çok hevesi olduğunu ifade etmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bazen basit gibi gözüken ancak sonuçları itibarıyla son derece sakıncalı bir durum arz edebilecek kimi olumsuzlukları da şeytanla ilişkilendirmesi dikkat çekicidir. Peygamberimizin dilinde namazda esneme ve uyuklamanın, kötü bir rüya veya kabus görmenin, yolculuk esnasında dağınık bir vaziyette konaklamanın, bir karar alırken düşünülmeden acele davranmanın şeytandandır şeklinde nitelendirilmesi, hatta onun sadece bir veya iki kişinin çıktıkları yolculuğa şeytanın refakat edeceğini söylemesi, istenmeyen bir netice doğurma ihtimali olan davranışlar konusunda mümini uyanık olmaya teşvik eden nebevi ikazlardır. Buna benzer şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yorucu bir sefer sırasında uykuya dalarak sabah namazını kaçırmalarını şeytanın orada bulunmasına bağlaması ve bu yüzden ashabına o yerden ayrılmaları talimatını vermesi, gecenin tamamını uyuyarak geçirip sabah namazına kalkamayan kimsenin şeytanın tahakkümüne ve aldatmasına maruz kaldığını söylemesi, cemaat namazlarında saflar arasında boşluklar gördüğünde o boşlukların şeytan tarafından dolduruluşağını söylemesi bu tür uyarılar cümlesindendir. Peygamber Efendimizin bu söylemlerinden aynı zamanda şeytanın adeta müminin ensesinde dolaşan bir düşman olduğu anlaşılmaktadır. Öyle ki şeytan özellikle ibadet esnasında verdiği vesveselerle müminlerin Allah'a karşı görevlerini hakkıyla yerine getirmelerine mani olmaya çalışır. Resulullah şeytanın bu çabasını namaz esnasında şunu hatırla, bunu hatırla diyerek aklında olmayan şeylerle müminin kafasını kurcalaması şeklinde ifade etmiştir. Şeytan bir taraftan verdiği vesveselerle müminin zihnini kurcalayıp ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesine mani olmaya çalışırken, diğer taraftan da çirkin işleri süsleyip hoş göstererek onu harama yönlendirir. Hatta inkar bataklığına sürükler. Şeytanın insanı kandırırken batıla hak kılıfı giydirmesi en etkili ayartma yöntemlerindendir. Hiçbir mümin bu ezeli düşmandan kendisine gelebilecek kötülükler konusunda güvencede değildir. Hatta şeytan etkili olmasa da bir peygamberi bile aldatmaya çalışır. Elbette insana kendisini ayartan şeytan karşısında onu hayra, iyiliğe ve güzelliğe sevk eden bir meleğin refakat ettiği unutulmamalıdır. Böylece Allah insanı şeytanın kötü telkinleri karşısında meleklerinden birinin iyi telkinleriyle desteklemiş, ezeli düşmanı karşısında insanı yalnız bırakmamıştır. Hazreti Peygamber programımızın başında okuduğumuz hadisinde de belirttiği üzere, zaman zaman insanın zihnine gelen kötü düşüncelerin şeytandan, iyi olanlarınsa melekten gelen telkinler olduğunu ifade etmiştir. Dolayısıyla insan, yaratılışında kendisine ilka edilen iyilik ve kötülüğü yapma eğilimini, potansiyelini ya meleğin ilhamına ya da şeytanın telkinine kulak vererek kuvveden fiile geçirir. Bu yüzden mümin kişi daima şeytanın telkinlerine karşı uyanık olmalı ve onun vesveselerinden, kötülüklerinden Allah'a sığınmalıdır.

Kadınların Allah Resulünden, ya Resulallah, erkekler senin sözlerini rahatlıkla dinleyebiliyor. Halbuki biz senden yeterince istifade edemiyoruz. Bizim için ayrı bir gün tahsis etsen diye ricada bulunmaları üzerine Peygamber Efendimiz haftada bir günü de kadınların eğitimine ayırmıştı.

Hazreti Ayşe'nin o zamanlar henüz küçük yaşta olan yeğeni Urve bin Zübeyr, şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur anlamındaki ayeti okuyunca buradan Safa ve Merve'de say yapmanın zorunlu olmadığı sonucuna varmıştı. Bu fikrini teyzesi Hazreti Ayşe'ye söyleyince o şu açıklamayı yaptı. Bir kısım ensar, cahiliye döneminde kutsal saydıkları putları karşısında bulunan Safa ve Merve arasında say yapmayı günah sayarlardı. İslam gelince onlar bu durumu Allah Resulüne sordular ve neticesinde bu ayetler indi. Hazreti Ayşe yeğenine, "Şayet bu ayet senin anladığın gibi olsaydı, ayetin Safa ve Merve'yi say etmemekte bir günah yoktur şeklinde indirilmesi gerekirdi," demişti.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Dâ yedeke alellezî ye'lemu min cesedike ve kul Bismillah thalâthe ve kul seb'a marrât أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
2: الله رسولü sallallahu aleyhi ve sellem, ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzu biizzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru. Hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ya Resulallah, senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, filan filan günler toplanın buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra herhangi birinizin 3 çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar dedi. Kadınlardan biri ya 2 çocuğu ölürse diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iki çocuk da böyledir buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bize bir hutbe irad etti ve ey insanlar, Allah size haccı farz kıldı, hac edin dedi. Ashabtan biri, ya Resulallah, her sene mi hac edelim diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet deseydim, her sene hac yapmanız gerekirdi ve sizin de buna gücünüz yetmezdi dedi ve şöyle devam etti. Sizi herhangi bir yükümlülük yüklemeden kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın ve soru sormayın. Zira sizden evvelkilerin helak olmalarının sebebi peygamberlerine çok soru sormaları ve sonra da onlara muhalefet etmeleridir. Şu halde ben size bir şey yapmanızı emredersem, elinizden geldiği kadar onu yapmaya çalışın. Size herhangi bir şeyi yasaklarsam, onu da terk edin. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnızca cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa, o zaman sakıncası yoktur. Huzeyfe'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar, sonra Allahümme kini azabek yevme teb'asu ibadek, Allah'ım kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru diye dua ederdi. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Lat ve Uzza hakkı için diye yemin eden, buna kefaret olarak derhal La ilahe illallah desin. Arkadaşına gel de seninle kumar oynayalım diyen de buna kefaret olarak sadaka versin.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın laneti rüşvet verenin ve rüşvet alanın üzerinedir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ey gönüllere huzur veren Rabbimiz! Her yeni gün umutla doldurur kalplerimizi. Bu umudu yaymak içinse bir selam yeter. Selam ki gönlün anahtarı, açar da açar gönlün perdelerini. Kırıkları onarır, dargınları barıştırır, kalplere nur serper. Bundandır ki selam sanadır ya Rabbi. Selam sendedir. Selam senin yolundur. Selam senin lütfundur. Ey Rabbimiz! İsmail'i bıçak altından kurtaran, Yunus'u balığın karnında yaşatan senin selamındır. İmkansızlığı imkan eyleyen, her şerde hayır gizleyen, hiç ummadığı anda Hızır'ı kullarına yoldaş eyleyen, bize şah damarımızdan dahi

Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, o Cabir'e radıyallahu anh, ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da, hayır gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zaman da avuçlarımız, bileklerimiz ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu. Yemekten sonra da abdest tazelemeden namaz kılardık dedi.

Ebu Bekre Nüfey bin Haris radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemazi-el-Ahir ile Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır." Daha sonra Hazreti Peygamber "Bu ay hangi aydır?" diye sordu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki o aya başka isim verileceğini zannettik. "Bu ay Zilhicce değil mi?" dedi. "Evet." dedik. "Bu hangi beldedir?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. "Burası Belde-i Haram, Mekke değil mi?" dedi. "Evet." dedik. "Bugün hangi gün?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedik. Bunun üzerine bir müddet sükût etti. Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. "Bugün kurban günü değil mi?" dedi. "Evet." dedik. "Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bugünün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha, benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha, burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar," dedi. Sonra "Söyleyin, tebliğ ettim mi?" diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine "Evet." dedik. O da "Allah'ım şahit ol." buyurdu.

Ebu Abdurrahman da denilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı Ebu Abdullah künyeli Sevban radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Çok secde etmeye, namaz kılmaya çalış. Zira sen secde ettikçe Allah dereceni yükseltir ve o secde sayesinde günahlarını siler.''

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir idareci için hayır dilerse, ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki, unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse, ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır, ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: El-ihsanu en te'budallâhe ke'enneke terâh. فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ.
3: İhsan, onu görüyormuş gibi Allah'a ibadet etmendir. Zira sen onu göremesen de o seni görmektedir. Allah'a kullukta zirve noktası olan ihsan, iyilikte bulunmak, bir işi en güzel şekilde yapmak anlamlarına gelir. Hayatımızın her alanını kuşatan ahlaki bir kavramdır. İhsan, İman ve ameli tamamlayan kulluk bilincidir. İslam'da ihsan kelimesi kullar için kullanıldığında salih amellerin ve güzel işlerin en iyi biçimde yapılmasıdır. İnsanın Allah'a karşı ihsan şuuruna sahip olması, iman etmek, emirlerine uymak ve yasakladığı şeylerden kaçınmaktır. Geniş anlamıyla ihsan, iyilikte bulunmak, bir işi en güzel şekilde yapmak ve Allah'a samimiyetle kulluk etmek anlamına gelir. İhsan, müminin Allah'la olan ilişkilerinin yanında, insanlarla ve hatta canlı cansız bütün varlıklarla olan ilişkilerini kapsamaktadır. İhsan, insanı olgunlaştıran bir özelliktir. Yüce Rabbimiz, kim Allah'a derin saygı duyar ve sabrederse, bilinmeli ki Allah iyi davrananların, İhsan sahibi olanların karşılığını asla zayi etmez. Mealindeki ayette geçen ihsan, kişinin iman etmesi, bu imanın gereği olan salih amelleri işlemesi ve Allah'ın yasakladığı her şeyden kaçınmasıdır. İnsan böylece yüce yaratıcısına karşı görevlerini yerine getirir, sonuçta ebedi mükafata erişir. İhsan bilinci duyguda hassasiyet, düşüncede incelik kazandırır. İnsanı her an Rabbinin huzurunda olma hissiyle arındırır ve olgunlaştırır. Bütün amellerin ihlas ve samimiyetle en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlar. Allah, insanlardan işlerini güzel yapanları sever, onlara merhametiyle muamele eder.
2: Kırk hadiste iyilik.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip, "Ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer sen akşam olunca, "Eûzu bi kelimâtillâhi tâmmâti min şerri mâ halaka, ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum" diye dua etseydin, o şey sana zarar vermezdi, buyurdu. Ebu Züheyr bin Umare bin Rüeybe'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Güneş doğmadan ve batmadan evvel namaz kılan, yani sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cehenneme girmez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlardaki şu iki huy nimete karşı nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soy sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak. Kabisa bin Muharik'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Hele terk edilmeye görsün. Kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Eğer Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz, Allah size kuşlara rızık verdiği gibi rızık verirdi. Kuşlar sabahleyin aç çıkarlar, akşamleyin doymuş olarak dönerler. Bera bin Azib'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra, "Rabbim, sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak

Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin dedim. Elini omzuma koydu ve bana şöyle dedi. Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilikse bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o, kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir. Kâb bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir koyun sürüsüne salıverilen iki aç kurdun verdiği zarar, servet ve mevki düşkünü bir adamın inancına verdiği zarardan daha büyük değildir.

0: Resul-i Ekrem'in de bizzat katıldığı Kabe inşaatında malzeme yetersizliği nedeniyle Hicr Kabe'nin dışında bırakılmıştır. Nitekim Hazreti İbrahim'in temelleri üzerinde olmasına rağmen Kureyş'in tadilat esnasında dışarıda bıraktığı Hicr hakkında "O beytten midir?" diye soran Hazreti Ayşe'ye Peygamber Efendimiz "Evet, Hicr beyttendir." diye cevap vermiştir. Müminlerin annesi "Neden onu Beytullah'a dahil etmediler?" diye sorduğunda da "Çünkü kavmin masrafları karşılayacak imkan bulamadı." cevabını almıştır. "Neden kapısı yüksek?" diye sorduğundaysa "Kavmin istedikleri oraya girsin, istemedikleri de giremesin diye böyle yaptılar." açıklamasında bulunmuştur. Hazreti Peygamber arkasından da "Ya Ayşe, kavmin cahiliye döneminden yeni çıkmış olmasaydı ve buna karşı çıkacaklarından korkmasaydım, Hicri Kabe'ye dahil eder, Kabe'nin kapısını yer hizasında yapardım." Allah Resulü, "Misafir ağırlamayan kimsede hayır yoktur." demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: O burada mı? Söyleyin Allah aşkına. O burada mı?
1: Kim arıyorsunuz? Ayrıca ne oldu size böyle? Nedir bu haliniz?
2: Allah'ın Resulünü arıyoruz.
0: Evet, onu görmeye geldik.
3: Uzaklardan geliyoruz. Ne yiyeceğimiz kaldı ne de suyumuz. Ayrıca çok yorgunuz.
1: Tamam, daha fazla yormayın kendinizi. Ayakta beklemeyin, hadi şu gölgeliğe geçin de biraz dinlenin. Ben Resulullah'a haber verip geleceğim.

0: Anne, kapı çalıyor.
1: Bak bakalım yavrum, kim gelmiş?
0: Tamam anne. Aa, babam gelmiş. Babam gelmiş. Anne, babam gelmiş anne.
2: Gel bakayım buraya. Nasıl da özlemişim seni.
0: Canım babam benim.
1: İki ay, iki hafta, üç
2: gün.
1: Doğru.
2: Evet, tam iki ay, iki hafta, üç gün oldu gideli.
0: Her gün saydı annem.
2: Ben de saydım oğlum.
1: Evine hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Dur yardım edeyim sırtındaki yükü indirmeye.
2: Sağ olasın. Allah razı olsun.
1: Senden de. Ha, bırakıver şuraya.
2: Tamam.
1: Çok özlemiş seni. Baksana inemedi bir türlü kucağından.
0: Canım babam benim.
2: Ben de sizi çok özledim.
1: Hadi geçin oturun şöyle. Ayakta beklemeyin.
2: Ah, iyi olur. Asıl da yorulmuşum. Sen de şöyle geç bakayım oğlum. Otur yanıma.
0: Tamam baba. Bana ne getirdin baba?
2: Neler getirmedim ki sana? Hikayeler, masallar getirdim. Hem de yepyeni eski zaman masalları.
1: Yepyeni eski zaman masalları öyle mi?
2: Evet. Masallar eski ama biz onları yeni öğrendiğimiz için bize göre yeni masallar.
0: Güzel masallar mı baba?
2: Güzeller tabii. Zaten masallar kötü olmaz ki.
0: Peki heyecanlı masallar mı baba?
2: Hem de nasıl. Hava kararsın, gece olsun, gökte yıldızlar iyice parlasın. İşte o zaman anlatırım ben sana o masalları.
0: Tamam. Başka ne getirdin bana baba?
2: Bakalım senin için başka ne varmış. Buldum. Al bakalım, bu tahta deve senin.
0: Canım babam benim. Çok güzelmiş bu. Hemen oynayabilir miyim?
2: Hadi oyna bakalım.
0: Anne, devemi kumlarda yürütebilir miyim?
1: Olur yavrum. İstediğin gibi oyna.
0: Gel bakalım devecik. Seninle çölleri geçelim.
1: bizim deveden ne haber peki? Toplayabildin mi bütün parayı?
2: Topladım sonunda. Bugün yarın gidip iyi bir deve alırım.
1: Oh nihayet. 4 yılın sonunda biriktirebildik çok şükür.
2: Elhamdülillah.
1: Artık bu kadar çok yorulmana gerek kalmayacak.
2: Al bakalım. Bu arada bunlar da senin hediyelerin.
1: Neden bu kadar zahmet ettin?
2: Bak bakalım beğenecek misin?
1: Çok güzel görünüyorlar.
2: Evet, Yemen işi kumaşlar bunlar.
1: Renkleri de çok güzelmiş. Bunlar ne güzel kolyelermiş böyle.
2: İnci ve deniz taşlarından yapılmış.
1: Çok zarif duruyorlar. Peki ya şunlar? Onların içinde neler var?
2: Baharatlar var. Tarçın, karanfil, zerdeçal filan. Bak kokla bakalım beğenecek misin?
1: Çok güzel kokuyorlar. Hepsini çok beğendim. Çok güzeller. Her biri için teşekkür ederim. Neyse hadi biraz dinlen istersen. Onca zamandır yollardasın. Yorulmuşsundur.
2: 2 ay, 2 hafta, 3 gün. Yorgunum ama bir an önce gidip Resulullah'ı görmek istiyorum. Onu çok özledim. Onu görürsem, sesini duyarsam bütün yorgunluğum gider.
1: Peki, nasıl istersen.
2: Hemen gider gelirim.
3: Evet ey Allah'ın Resulü, çok uzaktan gelmişler. Görseniz o kadar perişan durumdalar ki. Üzerlerinde yamalı eski elbiseler var. Uzun zamandır bir şey yemedikleri çok belli. Çok zayıflar, gözleri çukurlarına kaçmış. Bir deri bir kemik kalmışlar. Tamam. Anladım ya Resulallah.
4: Üzerlerinde yünden basit elbiseler olan bu fakir bedeviler Hazreti Peygamber'in huzuruna geldiler. Allah'ın Resulü onların içler acısı hallerini görünce çok üzüldü. Ashabını onlara yardım etmeye, onların maddi ihtiyaçlarını karşılamaya teşvik etti. Nedendir bilinmez, sahabiler yardım getirmekte biraz ağır davrandılar. Teşvikine rağmen bu yoksul insanlara yardımda acele etmemeleri Resul-i Ekrem'i üzdü. Ama bu üzüntü çok sürmeyecekti.

0: Ne oluyor burada? Niye herkes sessizce bekliyor? Allah'ın Resulü neden konuşmuyor?
1: Resulullah çok üzüldü.
0: Üzüldü mü? Neden? Niye üzüldü? Bir şey mi oldu?
1: Evet, şu köşede oturan garibanların haline üzüldü.
0: Hani neredeler? Ha tamam gördüm. Yazık, gerçekten perişan haldeler.
1: Resulullah'ı görmeye gelmişler. Onların bu halini görünce Allah Resulü çok üzüldü. Yardım edilmesini söyledi. Lakin şu hale baksana, kimse yerinden bile kımıldamaz oldu. Böyle olunca da Resulullah daha çok üzüldü.
0: Öyle mi? Kimse henüz bir şey vermedi mi?
1: Hayır.
0: Tamam. Beni bekle. Hemen gidip geleceğim ben.
1: Nereye?
0: Eve gidip geliyorum hemen. Birazdan burada olurum.

0: Hayrolsun, nedir bu acelen? Ne oldu, bir şey mi oldu?
1: Sandığı getirir misin?
0: Sandığı mı?
1: Evet evet, küçük sandığı. İçinde para keseleri olan.
0: Tamam tamam, getiriyorum.
1: Al bunları. Al hadi.
2: Bak, seni biliyorum. Sen varlıklı biri değilsin. Bu verdiğim paralar senin için çok fazla değil mi?
1: Şu adamların haline bak. Ne kadar zayıf oldukları ortada. Belki yiyecek ekmekleri, içecek suları bile yok.
2: Öyle, öyleler.
1: Hem Allah'ın Resulü bu insanlara yardım edilmesi gerektiğini söylemedi mi?
2: Evet, söyledi.
1: Şimdi bu adamları böyle çaresiz, Resulullah'ı da üzgün mü bırakalım? Onun yardım edin dediği insanları geri mi çevirelim?
2: Çevirmeyelim, çevirmeyelim tabii ama senin durumun da ortada.
1: O zaman nasıl insanlar oluruz ki biz? O zaman Allah Resulü'nün arkadaşları olmaya nasıl layık olabiliriz? Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz? Eşlerimizin, çocuklarımızın yüzlerine nasıl bakabiliriz ha?
2: İhtiyar adam buraya doğru geliyor. Bizi duymuş olmalı.
3: Seni gördüm. Ne yaptığını da gördüm. Sen cömert bir adamsın. Ömrün bereketlensin. Gönlün göğün maviliği gibi genişlesin. Aklın çölün sessizliği gibi sakinleşsin.
1: Allah sizlere de aradığınızı nasip etsin.
3: Aradığımızı bulduk. Biz yoksul insanlarız. Bugün bulursak yeriz, bulamazsak sabrederiz. Duyduk ki Allah'ın elçisi herkesi dinler ve ihtiyacı olana yardım edermiş. O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor, yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
2: Peki şimdi ne yapacaksınız? İsterseniz burada bizimle kalabilirsiniz.
3: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik. Şimdi de ait olduğumuz yere geri dönüyoruz.
1: Selametle gidin.
2: Yolunuz açık olsun.
3: Sağ olun.
4: Elinde bir kese gümüş parayla çıkıp gelen bu sahabi birçok şeyi değiştirdi. Ondan sonra bir başkası, sonra bir başkası ve diğer sahabiler yardımlarını peş peşe getirdiler. Bu manzaraya şahit olan Allah Resulü'nün yüzünde sevinç tebessümleri belirmeye başladı. Ve ardından kim İslam'da güzel bir işe öncülük eder ve kendisinden sonra bununla amel edilirse kendisinden sonra o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olur ve kendisinden sonra bununla amel edilirse kendisinden sonra onu yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından da bir şey eksilmez dedi.
5: Sonra ne olmuş baba?
1: Peşindeki adamları atlatan çocuk sonunda devesine binmiş. O biner binmez de deve hız

0: öyle hızlı koşmuş ki devenin birden kanatları çıkmış, gökyüzüne uçmuş. Ardından koşan adamlar şaşırmış, baka kalmışlar öylece. Deve uçmuş, uçmuş, bir sıçrayışta yıldızdan yıldıza konarak gözden kaybolmuş.
1: Demek deve yıldızların arasında kaybolup gitmiş, öyle mi? Ne zaman gelecekmiş peki?
0: Biraz zaman alacak gibi. Malum yıldızlar çok çok uzaktalar.
1: Çok uğraştın ama. Yıllarca çalıştın, didindin, biriktirdin. Tam istediğini alacakken başkasına verdin.
0: Olsun, yine çalışır, yine biriktiririm. Hallerini bir görsen, sen de aynısını yapardın. Aç kalmak nedir iyi bilirim. Sırtında kaba yünden bir elbiseyle güneş altında yürümenin zahmetini de bilirim. Biri karnındaki, diğeri sırtındaki deriyi kemiklerine yapıştırır. Kimse bu kadarına katlanmak zorunda kalmamalı.
1: Allah razı olsun. Oğlumun iyi ki böyle bir babası var.
0: Allah sizlerden de razı olsun.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cündep bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam, vallahi Allah filanı bağışlamaz dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah, filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a itaat etmeyi adayan kimse adağını yerine getirerek ona itaat etsin. Allah'a isyan etmeyi adayan da adağından vazgeçsin ve ona karşı gelmekten sakınsın. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi? Diye sordu. Sahabiler, evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala'yı zikretmektir buyurdu.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, elden ayaktan düşmekten ve cimrilikten sana sığınırım.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ali oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab, Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz, ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa, o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir hastayı ziyaret eder veya Allah için sevdiği bir zatı ziyaret ederse, bir melek dünya hayatın hoş olsun, ahiretin de hoş olsun, makamın cennet olsun diye seslenir. Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısıyla da olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Uhud savaşının yaşandığı gün bir adam, Allah uğrunda savaşıp öldürülürsem benim yerim neresidir diye Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cennettir dedi. Adam elindeki hurmaları hemen yere attı, sonra savaştı ve şehit düştü.

Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Mağarada müşrikler başımızın ucunda bizi ararlarken onların ayaklarına baktım da, "Ya Resulullah, eğer bunların birisi eğilip ayağının altına bakacak olursa muhakkak bizi görür," dedim. Onun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ey Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan bu iki kişi için neden telaş ediyorsun?"

Cabir'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse 3 defa sol tarafına üflesin. 3 defa kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün.

0: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinliyorsunuz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. Kıymetli Müslümanlar, Cuma'mız mübarek olsun. Cenab-ı Hak bu mübarek günde rızasına uygun ameller yapabilmeyi bizlere nasip eylesin. Amellerimizi dergah-ı izzetinde en güzel şekilde makbul eylesin. Kıymetli müminler, hepimizin malum olduğu üzere dünyaya geliş gayemiz Allah'a kulluktur, Allah'a ibadettir. Mükellef olduğumuz andan itibaren ölüm bize gelinceye kadar hem bedenimizle, hem malımızla, hem kalbimizle, hem dilimizle Allah'a kulluğumuzu ortaya koymak Cenab-ı Hakk'ın bizleri dünyaya gönderiliş gayesidir. İbadetleri, bazı ibadetler vardır ki bunları bedenle yaparız. Bedenimizin bir şükrü olarak eda ederiz. Bazı ibadetler vardır ki hem beden hem de mal ile yaptığımız ibadetlerdir. Bazı ibadetler de vardır ki sadece malımızla bunları eda etmemizi Cenab-ı Hak bizlerden ister. Malla yapmış olduğumuz ibadetlerimizden bir tanesi de yaklaşmakta olan Kurban Bayramı'nda eda edeceğimiz kurbanlarımızdır. Kıymetli kardeşlerim, her bir ibadetin kendine has özellikleri var. Her bir ibadetin edasının özel şartları var. Her bir ibadetin mükellef olmanın da özel şartları var. Mali ibadetlerle mükellef olmanın da bedeni ibadetlerden farklı olarak bir takım şartlar olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunların en başında herhangi bir Müslümanın mali bir ibadetle zekat gibi, fıtır sadakası gibi, kurban gibi mali bir ibadetle mükellef olmasının diğer şartlar yanında mali bir takım imkanlara sahip olması gerektiğini de hepimiz biliyoruz. İkinci olarak mali ibadetler bir takım hikmetler yanında ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderme, toplumda kardeşliği tesis etme, zengin fakir arasındaki ayrımı giderme gibi bazı hikmetler, bazı faydalar da barındırdığından dolayı vekaleten yapılması da mümkün olan ibadetlerdir. Kıymetli kardeşlerim, okumuş olduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak kurban ibadetiyle ilgili çok önemli bir vasfa dikkatlerimizi çekiyor. Bütün ibadetlerde olan, kurban ibadetinde de olması gereken, ibadeti Allah katında değerli kılan, bizler için de karşılığını mükafat olarak alabilmemizin ön şartı olan bir şeyi bizlere hatırlatıyor. İbadetin ihlasla, samimiyetle ve takva ile yapılması. Bütün ibadetlerde olmazsa olmazdır bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem innemel amalu binniyat ve innema likulli imrin ma neva. Şüphesiz ki ameller niyetlere göredir ve herkese de ancak ve ancak niyet ettiğinin karşılığı verilecektir buyurmak suretiyle ibadette ihlasın, samimiyetin, takva ile yapılmış olmasının Allah katında kabul açısından son derece önemli olduğunu bizlere hatırlatıyor. O yüzden

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurban ibadetiyle ilgili Allah'ım benim namazım, ibadetlerim, ölümüm ve hayatım alemlerin Rabbi olan Allah içindir der ve bu konuda bize örneklik ederdi. Başka ibadetlerde de ihlas ve samimiyeti ortaya koymak üzere niyet ederken, ibadeti eda ederken takvamızla, ihlasımızla, samimiyetimizle bunu yapalım ve asla bizim ihlasımıza şüphe karışmasın diye bizden özel dualar beklenir. Özel niyet istenir Allah için yaptığımıza dair. Hac yaparken, hacca giderken telbiye getiririz. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Hacda umrede. Buyur Allah'ım buyur. Sen istediğin, senin rızan için ben buraya geldim. Benim gayem, hedefim Allah'a ibadettir. Başka bir gayem, hedefim yok diyoruz. Tavafa başlarken Allahümme imanen bike. Allah'ım sana iman ettiğim için ben bu ibadeti eda ediyorum diyoruz. Kurban ibadetiyle ilgili olarak da benim namazım, ibadetim, ölümüm ve hayatım alemlerin Rabbi olan Allah içindir demeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim ihlas ve samimiyetimize, takvamıza katkı sunacak bir dua, bir ifade olarak söylüyor ve bize bu konuda örneklik ediyor. Kıymetli müminler, kurban her ne kadar şekilsel bir ibadet olsa da, şekli bir takım şartlar olsa da bu ayet-i kerime bize kurbanın şekli yanında bir özünün de olduğunu ifade ediyor. Bir özü olması gerektiğini ve bu özün de takva olması gerektiğini haber veriyor. Bundan dolayı لَيَّنَا لَاللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا o kesmiş olduğunuz kurbanların ne kanları ne de etleri Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşacak olan yalnızca sizin takvanızdır buyurmak suretiyle ne kesersek keselim, ne kadara mal edersek edelim takva ile kestikten sonra Cenab-ı Hakk'ın bizler için bunu kabul edeceği ve bizim için mükafat sebebi olacağını bu ayet-i kerime bizlere haber veriyor. Kurbanın tarihine baktığımız zaman kıymetli müminler, kurbanın tarihine baktığımız zaman bütün dinlerde kurban ibadetinin olduğunu yine Kur'an bizlere haber veriyor. وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ayeti kerimesiyle biz her ümmet için kurban ibadetini meşru kıldık. Her ümmete kurbanı meşru kıldık, bir ibadet olarak onlara yükledik ayeti kerimesi. Sadece İslam ümmetine değil, İslam ümmetinden önce diğer milletlerde, diğer ümmetlerde de kurban ibadetinin var olduğunu, mali ibadetlerden biri olduğunu bu ayet-i kerime bizlere haber veriyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman geçmişten bizlere bazı kurban örnekleri sunduğunu görüyoruz. Bunlardan ilki insanlık tarihinde ilk kurban Hazreti Adem Aleyhisselam'ın iki oğlunun Allah'a sunmuş oldukları kurbandır. Her ne kadar Kur'an'da isimleri yer almasa da Adem'in iki oğlu şeklinde geçmiş olsa da biz bunların isimlerinin Habil ve Kabil olduğunu biliyoruz. Hazreti Adem'in iki oğlu Habil ve Kabil'in Allah'a sunmuş oldukları kurban neticesinde Cenab-ı Hakk'ın sadece Habil'in kurbanını kabul ettiğini, Kabil'in kurbanını ise kabul etmediğini yine Kur'an bize haber veriyor. Burada ayet-i kerimede Cenab-ı Hak kurbanın eti ve kanı Allah'a ulaşmaz, Allah'a ulaşacak sizin takvanızdır buyururken Hac suresinde Habil ve Kabil olayında onların kurbanlarının kabul edilip edilmemesiyle ilgili olarak da Allah sadece müttakilerden kabul eder ifadesi Kur'an'da yer alıyor kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla yapmış olduğumuz ibadet ister bedeni olsun, ister mali olsun, ister hem bedenle hem malla yapmış olduğumuz ibadet olsun, ibadetin kabulünün ön şartı olmazsa olması takva ile yapılıyor olmasıdır. İhlas ve samimiyetle yapılıyor olmasıdır. Allah'a karşı yapmış olduğumuz ibadete herhangi bir şek, şüphe, riya karıştırmadan Allah bizden bu ibadeti istedi. Allah bu ibadete bir takım hikmetler yükledi.

göstermek suretiyle kurbanını Cenab-ı Hakk'a sunan Habil'in kurbanını kabul ettiğini, ancak Kabil'in kurbanını kabul etmediğini ayet-i kerime bizlere haber veriyor. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de kurban ibadetine verilen örneklerden bir diğeri de hepimizin bildiği gibi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmek istemesi olayıdır. Malum olduğu üzere Hazreti İbrahim'in uzun yıllar çocuğu olmamıştı. Ve Cenab-ı Hak'tan salihlerden olacak bir evlat kendisine lütfetmesini, ihsan etmesini istedi. Bu yönde dualar etti. Cenab-ı Hakk'a biz ona bir evlat müjdeledik buyuruyor. Hazreti İsmail'i Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı müjdeliyor. Habil olayına baktığımız zaman kendisine en sevimli olan malı Allah'a sunmak suretiyle ibadeti kabul görmüştü. Burada Hazreti İbrahim Aleyhisselam olayında Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'den canını değil, malını değil, kendisine en sevgili olan, kendisi için dua ettiği, Cenab-ı Hakk'ın da lütfettiği, ihsan ettiği Hazreti İsmail'i kurban etmesini Cenab-ı Hak kendisinden istiyor. Ve büyük bir itaatle, tereddüt etmeden gördüğü rüya üzerine Hazreti İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'e seni kurban ettiğimi görüyorum. Bu konuda ne dersin? Görüşün nedir diye sorduğunda İsmail Aleyhisselam'ın vermiş olduğu cevap: ey babacığım, emrolunduğun şeyi yap. Şüphesiz ki beni sabredenlerden göreceksin. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'ın emrine itaati ve bu emir karşısında Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın teslimiyeti. Ve işte bu Kur'an-ı Kerim Habil ve Kabil olayı ile ilgili anlatmış olduğu kurbanı Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmekle emrolunması, bu emre itaati ve İsmail Aleyhisselam'ın da teslimiyetini bizlere göstermek suretiyle kurban ibadetinin önemini vurguluyor. Burada önemli bir nokta: böyle bir emir var, itaat var, teslimiyet var, ancak neticede kurban etme yok. Cenab-ı Hak çünkü sen rüyanı gerçekleştirdin dedi ve İsmail'e bedel olarak bir kurbanlık gönderdi. Kurbanlığı kesmesini İbrahim Aleyhisselam'dan istedi. Bunu emretti. Dolayısıyla burada kıymetli müminler, burada gördüğümüz sadece İbrahim Aleyhisselam'ın itaati ve teslimiyeti bu konuda örnek olmak için bize yetti. İsmail'in kurban olmasına gerek yoktu. Biz öyle ibadetler var ki, öyle düşünceler, niyetler var ki kişiye sadece kalbinden geçirmekle, iyi niyetle, teslimiyetle, ihlasla, samimiyetle, takva sahibi olduğunu göstermekle bile derece kazandıran ibadetler var. Öyle ibadetler var ki eğer bunlardan boşsa, samimiyetle yapılmıyorsa, samimiyete başka duygular karıştırılabiliyorsa, onun da Allah katında hiçbir değerinin olmayacağını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin innemel amalu bin niyyat ve innemâ likulli mri'in mâ nevâ, şüphesiz ki ameller niyetlere göredir ve herkese de ancak niyetinin karşılığı vardır hadisi şerifiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu durumu haber veriyor. Kıymetli kardeşlerim, kurban ibadetiyle ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işte Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmek istemesi üzerine kendisine kurban ibadeti sorulduğu zaman ashabına vermiş olduğu cevap: kurban ibadeti atanız babanız olan İbrahim'in sünnetidir şeklinde olmuştur. Her ne kadar İslam'da ayrıca meşru kılınmış bir ibadet olsa da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti İbrahim'in sünnet olarak bunu vasfetmesi, Hazreti İbrahim'de görmüş olduğumuz itaat ve teslimiyetin kurbanları keserken, bu ibadeti eda ederken bizde de olması gerektiğine işaret etmektedir. Kıymetli müminler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hicretin ikinci yılından itibaren
Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra, hicretin ikinci yılı

ile birlikte kurban kesmeye başlamış ve ömrünün sonuna kadar da bu ibadeti devam ettirmiş. Sözüyle bizlere örnek olduğu gibi fiiliyle de kurban kesme noktasında bizlere örneklik etmiştir. Sadece örneklik etmekte kalmamış, kurban ibadetinin önemine dikkatlerimizi çekmiştir. Kurban bayramı gününde hiçbir mümin kurban kesmekten daha faziletli bir amel yapamaz. Hadis-i şerifi bizim o gün Allah için yapacağımız en faziletli, en kıymetli amelin kurban kesmek olduğunu bizlere bildiriyor. Burada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zaman zaman kendisine sorulan sorulara Allah katında en makbul, en faziletli amel hangisidir şeklinde sorulan sorulara farklı cevaplar verdiğini görüyoruz. Vaktinde namaz kılmak, anne babaya itaat etmek, Allah yolunda cihad etmek gibi farklı sahabelerin sormuş olduğu sorulara farklı cevaplar veriyor. Ancak kurban bayramı kurban için tahsis edilmiş bir gün. O gün kurban ibadetini yerine getirmekten, kurban olacak bir hayvanı Allah için boğazlamaktan daha faziletli bir amel Allah katında yoktur. Bu aslında kıymetli kardeşlerim, bir noktaya da dikkatimizi çekiyor. Cenab-ı Hak kurban ibadetini meşru kıldı. Bizden önceki bütün ümmetlere meşru kıldığı gibi kurban ibadetini bizlere de meşru kıldı. Ve herhangi bir ibadet nasıl meşru kılınmışsa o şekilde yerine getirilmesi gerekir. Çünkü ibadetlerin bizim bildiğimiz bilmediğimiz pek çok hikmeti var. Bunu hepimiz biliyoruz. Kurban ibadetinin de kişinin kendisinden başlamak üzere, nefsinden başlamak üzere, toplumda içinde taşımış olduğu bir takım duygulara varıncaya kadar, ticaret hayatından birlik, beraberlik ve kardeşliği teşvik etmesine varıncaya kadar bilebildiğimiz, ifade edebildiğimiz pek çok hikmetler olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bunlar bizim bilebildiğimiz hikmetler. Ancak bunun ötesinde bizim bilemediğimiz, Cenab-ı Hakk'ın bildiği kurban ibadetini yerine getirmek suretiyle bu hikmetleri de yerine getirmiş olacağımız pek çok hikmetin olduğuna biz gönülden inanıyoruz. O bakımdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zaman olduğu gibi kurban bayramı gününde de pek çok amel yapılabilir. Nafile namazlar kılınabilir. Sadaka verilebilir. Başka bize mükafat kazandıracak, Allah'ın rızasına bizlere ulaştıracak pek çok amel yapılabilir. Bununla birlikte kurban bayramı gününde bir müminin yapabileceği en faziletli amelin kurban kesmek olduğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bildiriyor. Burada bu ifade şu açıdan çok önemli. Acaba biz kurban kesmeyip de kurbanın bedelini fakirlere tasadduk etsek daha faziletli bir amel yapmış olabilir miyiz? Zaman zaman sorulan, akla gelen sorulardan bir tanesi. Son yıllarda kurban ibadetinin vekaletle yerine getirilmesi noktasında bir artışın olması da bu soruyu daha fazla gündeme getiriyor ve sorulmasına sebep oluyor. Acaba bizler kurban kesmek yerine bir hayvanı Allah için boğazlamak yerine o hayvanın bedelini fakirlere ulaştırsak, tasadduk etsek aynı ecri mükafatı almış olur muyuz? Kurban mükellefiyetini yerine getirmiş olur muyuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu ifadesi kurban günlerinde bir mümin kurban kesmekten daha faziletli bir amel yapamaz ifadesi bunun önünde bir engeldir aslında. Bizden istenen kurban kesmek, bizim bildiğimiz bir takım faydalar, hikmetleri var. Hem kendimiz için, hem toplum için, hem İslam ümmeti için bir takım faydaları var. Ama bunun ötesinde daha büyük faydalar da olabilir. Bizim bilmediğimiz. Alimler insanın içerisinde var olan, doğuştan getirmiş olduğu bir takım duygular vardır. Bu duyguları önlemek adına kurban ibadeti çok önemlidir dediklerini biliyoruz. Yine insanın doğuştan getirmiş olduğu bir cimrilik hastalığı vardır. Mal birikme duygusu vardır. Bu cimrilikten kurtulabilmek, nefsinin cimriliğinden kurtulabilmek, mal biriktirirken aynı zamanda kendisine sevimli gelen bir malı Allah için kurban edebilmek bizim bilebildiğimiz, sayabildiğimiz faydalardan. O yüzden kıymetli kardeşlerim, kurban, kurban olarak yerine getirilmesi gereken bir ibadettir. Kurban, ibadet olarak yapılması gereken bir ibadettir. Adet

olarak değil, örf olarak değil, ibadet bilinciyle, ibadet olduğunu bilerek ve ibadetin şartlarına uyarak nasıl eda edilmesi gerekiyorsa o şekilde yerine getirilmesi gereken bir ibadettir. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir müminin kurban günlerinde, kurban bayramı gününde kurban kesmekten daha faziletli bir ameli yoktur ifadesi bu konuya dikkatimizi çekmekte. Diğer taraftan eğer kurban ibadetinden maksat sadece ve sadece ihtiyaç sahibi olanların ihtiyacını gidermek, fakirlerin ihtiyacını gidermeye katkı sağlamak olsaydı, Cenab-ı Hakk'ın bizlere emretmiş olduğu, bazen farz olarak, bazen nafil olarak, bazen vacip olarak yapmamızı istediği bir takım ibadetler var. Bunların miktarını artırabilirdi. Mesela zekat ibadeti, yine mali bir ibadet. Biz malımızın belli bir kısmını, belli şartları taşıyan kişilere vermekle memuruz. Emredilmişiz. Zekat ibadeti zorunlu olarak belli şartları taşıyan, zengin sayılan, dinen zengin sayılan Müslümanların yerine getirmesi gereken bir ibadet. Eğer burada kurban ibadetiyle ilgili olarak da ibadetin gayesi ve hedefi, hikmeti sadece ve sadece fakirlerin ihtiyacını gidermek olsaydı ayrıca kurban ibadetine gerek olmazdı ki. Zaten zekat diye bir ibadet var. 40'ta bir vermemizi isteyen Cenab-ı Hak 20'de bir vermemizi isteyebilirdi. 10'da bir vermemizi, 5'te bir vermemizi ister ve dolayısıyla fakirlerin ihtiyacını bu şekilde daha da iyi giderebilirdi. Ancak bununla birlikte zekat var, sadakalar var, fıtır sadakası var. Bununla birlikte kurban ibadeti de var. Bu bakımdan kıymetli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kurban bayramı günlerinde müminin yapacağı en faziletli, Allah katında en sevimli amel kurban kesmektir ifadesini bu anlamda düşünmek ve değerlendirmek durumundayız. Kıymetli kardeşlerim, kurban aslında kelime itibariyle yaklaşmak, yakın olmak demektir. İbadetlerimiz kurbet vasfı taşıyan amellerdir. Yani bir ibadet Allah'a yaklaştırıcı, Allah'ın istediği amellerden ise biz ona ibadet diyoruz. Ve bunlar da vasıf olarak yakın olma, Allah'a yaklaşma vasfı vardır. Kurban da kurban kesen kimseyi manen Allah'a yaklaştırdığından dolayı kurban ismini almıştır. Aslında kurban farklı şekilleri olan, her bir şeklin farklı bir ismi olan bir ibadettir. Bunların üst ismi olarak, şemsi ismi olarak biz hepsine birden kurban diyoruz ki biz ibadetimizle Allah'a yaklaşmış oluyoruz. Kurbanı Allah katında değerli kılan, az önce ifade ettiğim gibi takva süzgecinden geçmesi, İhlas, samimiyet süzgecinden geçmesi ve sadece ve sadece Cenab-ı Hakk'ın bu ibadeti meşru kıldığından dolayı, Allah bizlerden malımızı feda etmemizi istediğinden dolayı yapabilmemizdir. Bu niyete, bu ihlasa bir şey karıştırdığımız zaman, bununla bağdaşmayacak, bu niyetle bağdaşmayacak bir şey karıştırdığımız zaman, takva süzgecinden geçmesi ibadetin mümkün olmayacaktır. Kıymetli kardeşlerim, kurban ibadetinin pek çok faydası var. Bireysel, toplumsal olarak pek çok faydası var. Ama biz bütün ibadetlerde olduğu gibi bu faydalarından dolayı değil, ibadeti ibadet olduğu bilinciyle yapıyoruz. Nasıl ki orucu Allah emrettiği için değil de diyet yapmak için tutsak bir anlamı olmuyorsa, namazı namaz için değil de egzersiz için yapsak bir anlamı olmuyorsa, kurbanı da İbadet bilinciyle değil de farklı gayelerle, dünyalık farklı gayelerle yerine getirirsek, eda edersek, kurbanlarımızı bu niyetle kesersek Allah katında hiçbir karşılığı olmayacağını bilmemiz gerekiyor. Kurban ibadetiyle ilgili kurbanın önemi, fazileti hepimizce malum. Elimizden geldiğince özellikle toplumumuzda vacip olarak kabul edildiğinden dolayı imkanı olan, hatta imkanı olmadığı halde kesmeye çalışan pek çok kardeşimizin olduğunu biliyoruz. Ancak kesilen kurbanın Allah katında makbul bir kurban olması için bir takım şartların da yerine gelmesi gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Birincisi, kurban ancak kurbanlık olarak kesilecek hayvanlardan seçilmelidir. Bu birinci şart. İkincisi, her bir kurban, her bir küçükbaş kurban ancak bir kişi tarafından,
her bir büyük baş kurban

Kurban da en fazla 7 kişi tarafından kurban olarak kesilebilir. Son yıllarda yine bir takım yanlış uygulamalar, iyi niyette bile olsa kıymetli kardeşlerim, kıymetli müminler, iyi niyette bile olsa bir takım yanlış uygulamaların olduğunu görüyor ve şahit oluyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yapmadığı, dinde meşru olmayan bir takım davranışların belki iyi niyetle, belki ibadet maksadıyla, belki kurban bayramı günlerinden bir nebze olsun istifade edebilmek amacıyla yapıldığını, ancak bunun dinde bir yerinin ve karşılığının olmadığını görüyoruz. Bu davranışlara ne diyoruz? Dinde olmayan, dinde olmadığı halde dinde varmış gibi gösterilen davranışlara bidat diyoruz ki, her bidat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle dalalettir, yoldan sapmadır, yanlış yolda gitmektir. Dolayısıyla ibadetler nasıl emredildiyse, nasıl meşru kılındıysa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından nasıl gösterildi ve öğretildiyse o şekilde yapmak bizim Cenab-ı Hakk'a karşı borcumuzdur. İbadetler akılla kavranabilir, ancak akılla herhangi bir ibadetin ortaya konması mümkün değildir. Akılla herhangi bir ibadetin ortaya konması mümkün olmadığı gibi, var olan herhangi bir ibadet üzerinde akılla değişiklik yapmak veya herhangi bir ibadeti akılla ortadan kaldırmak da mümkün değildir. Dolayısıyla kurbanın nasıl kesildiği, kurbanlık hayvanların hangi hayvanlardan seçildiği, hangi hayvanın kaç hissi olarak kesilebileceği hepsi bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından öğretilmiş ve kaynaklarımızda, kitaplarımızda da bu haliyle yer almış. Dolayısıyla bir kimse kendisi kurban kesmeye gücü yetmediği halde belki iyi niyetle birkaç kişi bir araya gelerek bir kurban hissesini alarak kesmesi kurban olarak kabul olmaz. Böyle bir kurban olmaz. Dolayısıyla az önce ifade ettiğim gibi bu bir ibadet değil, aslında bir bidattır. Efendimizin ifadesiyle de böyle bir bidat da doğru yoldan sapma, yanlış yolda olma, yani dalalet içerisinde yürümek anlamına gelir. Kesilecek hayvanlar ve bunların hisseleri belli olduğu gibi herhangi bir hayvanın yaş itibariyle, sağlık itibariyle taşıması gereken şartlar da olduğunu biliyoruz. Küçükbaş bir hayvan bir yaşını doldurmadan önce kurban edilemez. Büyükbaş sığır cins hayvanların ise iki yaşını doldurmadan önce kurban edilemeyeceğini biliyoruz. Burada önemli bir husus, çokça sorulan bir mesele, büyükbaş hayvanlarda acaba kapak atma olarak tabir edilen ön dişlerin değişmesi, süt dişlerinin çıkması şart mıdır? Bunlar çıkmadan kurban olarak kesilebilir mi? Kıymetli müminler, büyükbaş hayvanlarla ilgili de, küçükbaş hayvanlarla ilgili de kurban olabilmenin ölçütü belli bir yaşa gelmiş olmalarıdır. Bu büyükbaş sığır cins hayvanlarda 2 yaşına gelmiş olmaktır kurban olarak kesilmesi, kesilebilmesi. Yaş hesabı da bizim şu anda kullanmış olduğumuz miladi takvime göre değil, hicri takvime göredir. Bildiğimiz gibi hicri takvim miladi takvime göre her yıl 11 gün önce gelmektedir. Dolayısıyla herhangi bir hayvanın, büyükbaş sığır cinsi hayvanın kurban olarak kesilebilmesi için 2 yıl önceki kurban bayramı günlerinden önce doğmuş olması şarttır. Bazen 2 yaşını doldurmadı ama kapak attı, ön dişlerini değiştirdi, dolayısıyla bu kurban olur şeklinde düşüncelerin olduğunu, bu şekilde bilgilerin ileri sürüldüğünü görüyoruz. Bu doğru değil. Kapak atma, yaşı bilinmeyen hayvanlarda belki yaşın bir göstergesi kabul edilebilir. Ancak yaşı biliniyorsa, herhangi bir hayvanın 2 yaşına gelmediği biliniyorsa, o hayvanın kurban olarak kesilmesi mümkün değil kıymetli kardeşlerim. Kurban kesebilmek için, kurban edebilmek için bunların dışında hayvanların taşıması gereken sağlık şartları da var. Herhangi bir hayvanın değerini düşürücü niteliklerin kurban olarak kesilmesine engel olduğunu biliyoruz. Değerini düşürücü, gözlerinin kör olması, göğsünün kör olması, boynuzlarının kökünden kırık olması, dişlerinin yarısından fazlasının dökülmüş olması, kurban kesilecek yere kadar yürüyemeyecek şekilde kötürüm olması gibi vasıflar
hayvanın değerini düşürücü vasıflar olduğundan dolayı bu tür hayvanların da kurban olarak kesilmesi mümkün değildir. Habil-Kabil olayında gördüğümüz gibi Cenab-ı Hak bizden sahip olduğumuzun en iyisini en iyi niyetle kendisine sunmamızı istiyor. Dolayısıyla bu tür hayvanların da kurban olarak kesilmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Kıymetli kardeşlerim, kurban getirilirken dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar var. Kurbanımızı belirledik. Kurban olabilecek hayvanlardan bir tanesini seçtik. İş kesmeye geldiği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi hepimizin aklında olmalı. Allah Teala her şeye iyiliği ihsanı yazmıştır. Siz öldürdüğünüz zaman da ihsanla, güzellikle öldürün. Kestiğiniz zaman da ihsanla, güzellikle kesin. Sizden biri bıçağını iyice bileylesin, keskinleştirsin ve kurbanlığını rahatlatsın ifadesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zaten ölecek değil, zaten kurban olacak değil. Her halükarda bir mümine yakışan ihsan vasfı neyse o şekilde davranması gerektiğini bizlere gösteren ifadedir. Dolayısıyla bizler hayvana eziyet etmeden, mümine yakışmayacak şekilde etrafı kirletmeden, bıçağımızı bile hayvanların göreceği şekilde bileylemeden, hayvana eziyet etmeden kurbanımızı kesmekle emrolunmuşuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde bizim ibadetimizi yerine getirmemizi bizlerden istiyor. Son zamanlarda vekalette kurban kesilmenin sıkça icra edildiğini, bu konuda vakıfların, derneklerin veya bireysel olarak şahısların vekaletle kurban organizasyonlarına aracılık ettiğini biliyoruz. Bu durum kurbanla ilgili, kurban ibadetiyle ilgili belli şartların gözetilmesi gerektiğini de bizlere öğretiyor. Biz vekaleten kurban kestiğimiz zaman da yine aynen asaleten kestiğimiz zaman olduğu gibi, bizzat kendimiz kestiğinde olduğu gibi hem kurbanlık hayvanın seçiminde, hem kesiminde, hem etinin paylaştırılmasında, dağıtımında, hisse şartlarında biz kendimiz keserken, asaleten keserken hangi şartlara riayet ediyorsak vekaleten kestiğimiz durumda da bu şartlara riayet etmemiz gerekiyor. Burada öncelikle bunu gözetecek olanlar tabii ki vekaleten kurban kesimine öncülük, aracılık eden organizasyonlardır, şahıslardır, kurumlardır. Ancak bizler de kurbanımızı vekaleten kestireceğimiz zaman gerçek anlamda kurbanın kesildiğinden emin olmalıyız. Emin olduğumuz yerlere vekaletimizi vermeliyiz. Ve kurban kesen aracı organizasyonların usulüne uygun şekilde hem hayvan seçiminde, hem hisse sayısında, hem kesim aşamasında biz kendimiz kestiğimizde hangi şartlara riayet ediyorsak onların da o şartlara riayet ettiğini bilerek bu konuda zannı galip sahibi olarak kurbanımızı onlara emanet etmemiz gerekiyor. Böyle olmadığında nasıl ki bir mümin kendisi kurbanını keserken bu şartlara riayet etmeden kestiğinde kurbanı geçerli bir kurban olmuyorsa, vekalet verdiği durumda da ben vekaletimi verdim, sorumluluk onlardadır dememeli, takibini kendisi yapmalı, güvendiği aracı kurumlara kurbanı kestirmeli. Vekaleten kesilen kurbanların değerinin bizim aldığımız kurbanlardan daha düşük olması acaba kurban ibadetinin geçerliliğine bir engel midir? Sevabını azaltan bir durum mudur? Kıymetli müminler, en başından da ifade ettiğim gibi ibadetlerde asıl olan ihlasla, samimiyetle takvalı yapılmasıdır. Bir kimse bu duygularla, bu düşüncelerle ibadetini yerine getirdiğinde kurbanlık hayvana ne kadar ödediğinin hiçbir önemi yok. Özellikle bazen şöyle sorular geliyor. Kendisi bizzat kesmiş kurbanlığı, bir başkası, komşusu, akrabası vekaleten kestirmiş. Başkasının kurbanını sorgulamak gibi bazı sorular, davranışlarla da karşılaşabiliyoruz. Daha ucuz olduğu için kestirme şeklinde ifadeler. Acaba onun ibadeti mi daha makbul, daha faziletli, benimki mi? Ayet-i Kerime'nin ifadesiyle Cenab-ı Hak herkesin ibadet konusunda kendisine bakmasını, kendi ibadetini Allah katında makbul olması için elinden geleni yapmasını

bizlerden istiyor. Biz bununla emrolunduk. Kurban ibadetini yerine getirirken bu niyetle Cenab-ı Hakk'a karşı bir görevi, ibadeti yerine getiriyor bilinciyle, ihlasla, samimiyetle ibadetimizi yerine getirdikten sonra başkasının kurbanı değil, bizim Allah'a karşı yapmış olduğumuz ibadetimiz bizleri ilgilendirmeli. Cenab-ı Hak yapmış olduğumuz ibadetlerimizi dergah hizmetinde makbul eylesin. Kurban bayramı günlerine ulaşabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Yapmış olduğumuz ibadetleri ihlasla, samimiyetle ve takva ile yapabilmeyi ve kabul olunan kurbanlara dahil olmasını nasip eylesin. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şimdi Ankara için cuma namazı vakti. Allah'a

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cuma hutbesi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم منك ولك عن محمد وأمته. صدق رسول الله ونطق حبيب الله. Muhterem Müslümanlar, ibadetlerimiz bizi Rabbimize yakınlaştıran, onun rızasına ulaştıran ve güzel ahlakla donatan kulluk vazifemizdir. De ki, benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm ancak alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ayeti kerimesi bunun en açık ifadesidir. Namazımız bizi günahlardan ve kötülüklerden alıkoyar. Kalbimize ferahlık, ruhumuza huzur verir. Zekatımız ve sadakamız malımıza ve ömrümüze bereket katar. Yardımlaşma ve dayanışma bilincinin bütün topluma yayılmasına vesile olur. Orucumuz, gönlümüzü dünyevi hırs ve tutkuların esaretinden kurtarır. Ahlakımızı olgunlaştırır, bize şahsiyet kazandırır. Aziz müminler, haccımız ve umremiz, Allah'a teslimiyetimizin nişanesi olan ibadetlerimizdendir. Kur'an-ı Kerim'de haccı ve umreyi Allah için eksiksiz yerine getirin buyurulmaktadır. Hacı adaylarımızı kutsal beldelere yolcu ettiğimiz şu günlerde bizler biliyoruz ki haccımız ve umremiz dili, ırkı ve mezhebi farklı olan Müslümanları bir araya getiren, onlara kulluk bilinci ve ümmet şuuru kazandıran kardeşlik buluşmasıdır. Müminin Allah'ın sonsuz rahmet ve merhametine sığındığı, samimi tövbeler ve gözyaşlarıyla günahlarının bağışlanmasını umduğu kutlu bir yolculuktur. İnananlara geçmişin muhasebesini yaparak geleceklerini inşa etme fırsatı sunan yenilenme ve diriliş zamanıdır. Kıymetli Müslümanlar, Yüce Rabbimize olan kurbiyetimizi artıran bir diğer ibadetse kurbandır. Yine bugünlerde hazırlığına başladığımız kurban ibadetimiz, malımızı ve canımızı Cenab-ı Hakk'ın yolunda feda edebileceğimizin bir göstergesidir. Kurbanların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Ona ulaşacak olan ancak sizin takvanızdır. Ayeti kerimesinde buyurulduğu üzere kurbandan maksat Allah'ın emrine boyun eğmektir. Ona olan sadakati izhar etmektir. Kurbandan maksat bencillik, cimrilik ve tamahkarlık gibi kötü huylardan arınmaktır. Ve kurbandan maksat gönüllerimizi birbirine açmaktır. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmektir. Böylelikle iyiliği yeryüzüne hakim kılmanın gayretinde olmaktır. Değerli müminler, kurban bir iyilik hareketidir. Milletimizi bir umut olarak gören insanlarla aramızda kurduğumuz gönül köprüsüdür. Kurban, yolumuzu hasretle bekleyen kardeşlerimizin hanelerine muhabbet taşımak, sofralarında bayram sevincini yaşatmaktır. Bu vesileyle arzu eden kardeşlerimiz, vekalet yoluyla kestirmek istedikleri kurbanlarını, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımıza emanet ederek bu iyilik hareketine destek verebilirler. Yüce Rabbimizden bizleri sağ

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde öğle namazının farzından evvel 4 rekat namaz kılar, sonra camiye çıkıp cemaate öğle namazını kıldırırdı. Sonra eve dönüp 2 rekat daha kılardı. O akşam ve yatsı namazlarını kıldırdıktan sonra da evime gelip 2'şer rekat sünnet kılardı.

Resulullah'la birlikte sallallahu aleyhi ve sellem 40 kadar kişiyle beraber bir çadırda bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz cennet halkının dörtte biri olmaya razı mısınız?" buyurdu. Biz evet dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cennet ehlinin üçte biri olmaya razı mısınız?" dedi. Evet dedik. Bunun üzerine Peygamberimiz, "Muhammed'in canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cennet halkının yarısı olacağınızı umarım. Çünkü Müslüman olanlardan başkası cennete giremez. Halbuki siz müşriklere nispetle siyah sığırın derisindeki beyaz benek veya kızıl sığırın üzerindeki siyah benek gibisiniz." buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Esat, neler olduğunu anlatacak mısın?
2: Elbette. Hele otur şöyle.
1: Duyduğuma göre atalarımızın dini üzerine olmayacak şeyler söylüyormuşsun. Biz büyüklerine söz söyletecek adamlar değiliz. Niyetiniz bozuksa derhal burayı terk edin.
3: Biraz otursan, söyleyeceklerimi dinlesen, beğenirsen kabul etsen, beğenmeyecek olursan yüz çevirsen, hoşlanmadığın şeye o zaman engel olsam olmaz mı?
1: Esat, neler oluyor anlat bakalım.
2: Bir hoş geldin demeyecek misin?
1: Aramızdaki akrabalık olmasaydı benden iyilik görmezdin. Bizim hoşlanmadığımız şeyleri mahallemizde yapmak imkanını da bulamazdın.
2: Saat, bana karşı ön yargılısın. Dediklerimize bir kulak ver de eğer beğenmezsen, aklına yatmıyorsa o zaman istediğini yaparsın.
1: Peki, dinliyorum. Hakikati görmüşken yanlışla direnmek olmaz.

0: Bu sözler insan sözü değil. Ancak yüce bir makamdan inmiş hikmetli sözler. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine ben şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir.
1: Çok şükür. Seni hidayete erdiren Rabbime şükürler olsun.
0: Hadi bana dininizin gereklerini ve peygamberinizi anlatın. Biliniz ki lideriniz Müslüman olmuştur. Bundan sonra benimle irtibatını sürdürmek isteyen bu dini kabul etmelidir. İman edinceye kadar sizin erkek ve kadınlarınızla konuşmak bana haram olsun.
2: 25. Bölüm.
3: Peygamber Efendimizin Yesrib'e İslam'ı öğretmek üzere gönderdiği Musab bin Ümeyr ile Abdullah İbni Ümmü Mektum burada 11 ay kaldılar. Bu süre içerisinde İslam'ı duymayan kimse İslam'ın girmediği ev kalmamıştı. Artık Resulullah'ın hicret edebileceği bir yurt vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gelişmeyi amcası Abbas'la paylaşmayı uygun buldu. Mekke'de güvenebileceği çok az insan vardı. Abbas henüz Müslüman olmasa da Resulullah'ın arkasındaydı. Eşi Ümmül Fadl da öyle. Peygamberimiz bu aileye Yesrib'e gidip orada yaşamayı ümit ettiğini, bunun da hac zamanı gelecek heyete bağlı olduğunu söylemişti. Abbas çok sevdiği yeğenine bir zarar gelmemesi için elinden geleni yapıyordu. O, Yesrib'e yaptığı ticari seferler dolayısıyla onlar tarafından çok iyi tanınıyordu. Yesrib'den ayrılan 73 erkek, 2 kadın Müslüman, Mekke'ye doğru yola çıktılar. Niyetleri Peygamberimizle buluşmaktı. Ancak bu niyetlerini gizli tutuyorlar, hac yolculuğuna çıkmış gibi davranıyorlardı. Kimisi kendi başına hareket ediyor, kimisi ise kafile halinde yol alıyordu.
4: Ey Bera, neden farklı bir yöne dönerek namaz kıldın?
5: Kabe'ye dönerek kılıyorum ben namazlarımı.
4: Ama Resulullah Kudüs'e yöneliyor, biliyorsun.
5: Biliyorum ama Allah'ın evi Mekke. Resulullah da orada. Kur'an da orada iniyor. Neden oraya değil de Kudüs'e yöneliyoruz?
4: Çünkü peygamberimizden böyle görüyoruz. Biliyorsun o da kıblesinin Kabe olmasını ister ama henüz bir emir gelmiş değil. İlahi bir emir gelene kadar da buna uymak zorundayız.
5: Haklısın. Zaten bana karşı olmanızdan dolayı ruhumu şüpheler kapladı. Mekke'ye ulaşınca bunu Resulullah'a soracağım.
4: İşte Kabe göründü.
5: Hamdolsun. Ömrümün son demlerinde bir kere daha Allah'ın evine gelmek nasip oldu.
4: Elhamdülillah. Bu sefer sevincin iki kat olmalı. Resulullah'la tanışacaksın.
5: Bu büyük şeref için ne kadar şükretsem azdır. Nerede acaba?
4: Ben sorup geleyim.
5: Peki. Öğrenebildin mi?
4: Evet.
5: Bir şey sezmediler değil mi?
4: Hayır. Muhammed bin Abdullah'ı nerede bulabilirim diye sordum. Yesrib'den geldiğimizi öğrenince... Abbas'ı tanırsınız. Kabe'nin yanında, Abbas'ın yanında oturan kişi dediler.
5: Dikkatli olmalıyız. Amacımız öğrenilirse peygamberimizin başı derde girer. Hadi gidelim yanlarına.
3: Bera bin Azib'le Ka'b bin Malik, Kabe'nin yanında oturmakta olan peygamberimizle tanıştılar. Bera'nın samimiyetle sorduğu sorusunu, "Bir kıblen var, ona yönelmeliydin," diye yanıtladı peygamberimiz. Aslında kendi arzusu da Kabe'yi kıble edinmekti. Ama henüz böyle bir emir gelmemişti. Asıl konuşmak istedikleri konu, nerede nasıl buluşacaklarıydı. O gece, gecenin 1/3 geçince, Mekke'ye 3 kilometre uzaklıktaki Akabe'de buluşmayı kararlaştırdılar. Peygamberimizle tanışmış olmanın verdiği sevinçle yanından ayrılan bu iki güzel insan, kafiledeki Müslümanları tek tek haberdar ederek buluşmayı ayarladılar. O gece Müslüman Yesripliler kafilelerindeki diğer insanlarla beraber uyudular. Sonra belirlenen vakitte gizlice yataklarından kalkıp Akabe mevkiinde buluştular. Peygamberimiz de yanında amcası Abbas'la toplantıya katıldı.

0: İşte Abbas. Yanındaki de peygamberimiz olmuş.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz ey Allah'ın Resulü.
3: Ey Allah'ın Resulü. Söz verdiğimiz gibi buradayız. 75 kişiyiz. Sana bağlılığımızı arz etmeye geldik. Bizim yurdumuzun senin yurdun olduğunu söylemeye ve seni rahat edebileceğin bir yere götürmeye geldik.
4: Ey Evs ve Hazreç topluluğu. Ben Abbas bin Abdülmüttalib'im. Peygamberiniz benim kardeşimin oğludur. Benim için insanların en sevgilisidir. Eğer siz ona inanıyor, onun Allah'tan getirdiklerini tasdik ediyor ve kendisini beraberinizde götürmek istiyorsanız, sizden beni tatmin edecek sağlam bir söz almak isterim. Biliniz ki Muhammed bizdendir. O peygamber olduğunu söylediğinde biz onu kavmimizden koruduk. Onun kavmi içinde şerefli bir yeri vardır. Emniyettedir. Ancak o sizinle gelmeye ve aranıza katılmaya karar verdi. Şimdi size karşı tüm Araplar birleşecek ve düşmanlık edecektir. Buna göğüs gerecek bir kuvvete sahipseniz bunu aranızda görüşüp konuşarak kararlaştırın. Sonradan anlaşmazlığa düşmeyin. Siz ona verdiğiniz sözü yerine getirebilecek, onu muhaliflerinden koruyabilecek misiniz? Bunu yapabilirseniz ne âlâ. Yok eğer Mekke'den çıkar çıkmaz kendisine yardımsız bırakacaksanız hiç bu işe kalkışmayın. Onu bırakın, kavminin arasında güvenle yaşasın.
5: Senin sözlerini işittik. Senin sözlerini duyduk.
0: Ya Resulallah, sen de konuş. Kendin ve Rabbin adına bizden neler istediğini söyle.
6: Ya Resulallah, müsaade eder misin konuşayım? Ben Esad bin Zürare. Geçen yıl seninle bu mevkide sözleşmiştik. Aradan bir yıl geçti. Gönderdiğin elçilerle İslam'ı anlatmadığımız kimse, Yesrib'de İslam'ın girmediği ev kalmadı. Her davetin bir yolu vardır. Ya kolay olur ya zor. Bugün senin bizi davet ettiğin şey çok zordur. Sen bizi inandığımız dini bırakmaya davet ettin ki, bu iş çok zor olduğu halde biz bu teklifi kabul ettik. Sen bizi bu yolda insanlarla aramızda bulunan yakın uzak bağları kesmeye davet ettin. Bu da çok güç bir iş olduğu halde bu teklifini de kabul ettik. Şimdi seni korumak üzere söz veriyoruz ki bu da kolay bir şey değildir. Biz sana inandık, getirdiklerine iman ettik. Bunu dilimizle ikrar, kalbimizle tasdik ettik. Şimdi ellerimizi sana uzatmak suretiyle de biat etmek, sana söz vermek istiyoruz. Biz Rabbimize ve sana biat ediyoruz. Bundan sonra kanlarımız senin kanınla, ellerimiz de senin elinledir. Çoluk çocuğumuzu, eşlerimizi nasıl koruyorsak, seni de öyle koruyacağız. Eğer bu sözümüzü bozarsak, sözünü tutmayan bedbaht insanlardan oluruz. Ya Resulallah, biz sözümüze sadığız. Allah da yardımcımızdır.
0: Doğru söylüyor.
1: Evet.
0: Evet.
1: Doğru söylüyor. Haklı.
7: Bera bin Azib ayağa kalkarak peygamberimizin elini tuttu ve şöyle dedi.
2: Seni hak üzerine gönderen Allah'a yemin ederim ki seni ailelerimizi koruduğumuz gibi koruyacağız. Biz savaşı iyi biliriz. Atalarımız iyi silahlara sahip büyük savaşçılardı. Savaştan korkmayız. Sen bizim yanımızda olduğun müddetçe güvende olursun.
0: Doğru söylüyor.
1: Evet.
0: Evet. Evet.
1: Doğru söylüyor.
6: Ey konuşurken bize söz dokunduran kişi. Kardeşinin oğlunun sana insanların en sevgilisi olduğunu söylüyorsun. Bu sözünle neyi kastettiğini ancak Allah bilir. Biz yakın ve uzak tüm akrabalarımızla ilişkiyi kesmeyi göze alarak şahitlik ediyoruz ki bu zat Allah'ın Resulüdür. Onu Allah göndermiştir. Onun getirdikleri de Allah katındandır. O sözler insan sözü değildir. Allah Resulü hakkında seni tatmin edecek bir teminat istediğini söyledin. Sana istediğin teminatı veriyoruz. Ya Resulallah, sen de kendin için arzu ettiğin ahdi bizden alabilirsin. Rabbin için ve kendin için ne dilersen bize söyle.
7: Peygamberimiz Allah'ın kelamıyla başladı sözlerini. Bir müddet Kur'an okuduktan sonra şöyle dedi. Yüce Rabbim için şartım, ona hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibadet etmeniz, namaz kılmanız, zekat vermenizdir. Kendim için istediğime gelince, beni hanımlarınızı ve çocuklarınızı koruduğunuz gibi korumanızdır.
3: Kabul ediyoruz ya Resulallah.
1: Kabul ediyoruz ya Resulallah.
0: Ya Resulallah, şimdi sana bir

0: Edeceğiz. Bu konu bir daha açılmayacak. Biz verdiğimiz söze sadık kalacağız.
1: Başka ne dilersin bizden?
2: Peygamberimiz tekrarladı. Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma tanıklık ederek namazı kılacağınıza, mallarınızdan zekatı vereceğinize, neşeli ve neşesiz zamanlarınızda sözlerimi dinleyip emirlerime tamamen boyun eğeceğinize, darlıkta ve bollukta muhtaçlara yardım edeceğinize, hiçbir kınayanın kınamasından korkmadan Allah yolunda Allah için hakkı söyleyeceğinize, insanları iyiliğe teşvik edip kötülüklerden sakındıracağınıza dair kesin söz vermelisiniz, dedi.
0: Uzat elini ya Resulallah. Seni hakla gönderene yemin olsun ki ailemizi koruduğumuz gibi seni koruyacağımıza dair söz veriyoruz. Yemin ederim ki biz savaş yiğitleriyiz.
3: Ya Resulallah, bizim yaşadığımız yerde Yahudilerle aramızda bir antlaşma vardı. Bu biatla o anlaşmayı kesip atmış oluyoruz. Allah seni muzaffer kıldıktan sonra kavmine Mekke'ye döner de bizi yalnız bırakırsan halimiz nice olur.
2: Peygamberimiz gülümseyerek, kanınız kanımdır, malınız malımdır. Ben sizdenim, siz de bendensiniz. Savaştığınızla savaşır, barıştığınızla barışırım, diye cevap verdi.
3: Biat edeceklerin ilki benim. Ya Resulallah, uzat elini. Bu dediklerini yapmak hususunda sana söz veriyorum.
4: Şu mübarek ayda ve mübarek beldede söz verenlerin sözüne Allah şahittir. Bu sözünüzle mutlaka hayra ereceksiniz.
5: Ya Resulallah, bu sözümüze karşılık bize ne vaat ediyorsun?
2: Peygamberimiz, Allah'ın hoşnutluğu ve cenneti vaat ediyorum, dedi.
6: Razı olduk, kabul ettik. Evet, biz razı olduk,
7: kabul ettik.
0: Ya Resulallah, Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamak üzere sana biat ediyorum.
5: Allah'a söz veriyorum. Ya Resulallah, sana da bu yolda azimli ve devamlı sabit olmak üzere biat ediyorum.
8: Ben de Allah'ın ve Resulünün hiçbir emrine karşı gelmemek, hiçbir sözünü yalanlamamak üzere biat ediyorum.
5: Allah'a hamdolsun ki bizi Muhammed Aleyhisselam'la onun sevgisi ve yoldaşlığıyla şereflendirdi.
9: Allah'ın ve Resulünün davetini kabul ettik.
6: Dinledik ve boyun eğdik.
2: O gece Akabe'de bulunan ikisi kadın 75 kişi tek tek Resulullah'a söz verdi. Erkekler peygamberimizin ellerini tutarak biat ederken, kadınlar sadece sözle biat ettiler. İkinci Akabe biatı olarak tarihe geçen bu hadise, İslam tarihinde bir dönüm noktasıydı. Bu biat, hicretin habercisiydi.
10: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Mekkeli Müslümanlar Medine'ye hicret etmişlerdi. Medine'nin havası güzel olsa da suyu Mekkelilerin hoşlarına gitmemişti. Gıfar kabilesinden bir kişinin Rume adıyla bilinen tatlı su kaynağı vardı. Sahibi bir testi suyu bir ölçek hurma karşılığında satıyordu. Hazreti Peygamber ona, "Burayı cennetteki bir pınar karşılığında bana satar mısın?" dedi. Adam, "Ey Allah Resulü, benim ve ailemin bundan başka hiçbir geçim kaynağı yok. Bu yüzden burayı satamam." karşılığını verdi. Bu olaydan haberdar olan Hazreti Osman, su kaynağını 35 bin gümüşe satın aldı. Sonra da doğruca Resulullah'a geldi ve şöyle dedi, "Ey Allah Resulü,

Resulü. Ben onu satın alırsam, o suyun karşılığında cennette onun için bir pınar yaptığın gibi benim için de aynı şeyi yapar mısın? Hazreti Peygamber evet diye cevapladı. Bunun üzerine Hazreti Osman, ben o kuyuyu satın aldım ve Müslümanların istifadesi için bağışladım dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Necd tarafına bir birlik gönderdi. Bu birlik Beni Hanife kabilesinden Yemenlilerin reisi olan Sümame bin Üsal adında bir kişiyi esir aldı ve getirerek mescidin direklerinden birine bağladı. Akabinde Resulullah 3 gün Sümame'ye uğrayarak ne düşünüyorsun Sümame diye sordu. Sümame ilk gün şöyle demişti. İyi şeyler düşünüyorum ya Muhammed. Eğer sen beni öldürürsen bir katili öldürmüş olursun. Eğer bana iyilikte bulunursan sana minnettar kalacak bir kişiye iyilikte bulunmuş olursun. Eğer fidye olarak mal arzu edersen dilediğin kadarı sana verilir. Ertesi gün de yine aynı ifadelerle Allah Resulü'nün kendisini azat etmesini bekledi. 3. günde sorusuna aynı cevabı verince Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Sümame'yi salıverin. Sümame serbest bırakılınca hemen mescidin yakınındaki bir hurmalığa giderek yıkandı. Ardından tekrar mescide gelerek şunları söyledi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ey Muhammed! Vallahi yeryüzünde senden daha nefret ettiğim biri yoktu. Fakat şimdi sen en çok sevdiğim kişi oldun. Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din yoktu. Fakat şimdi dinin en çok sevdiğim din oldu. Vallahi senin beldenden daha fazla nefret ettiğim bir belde yoktu. Fakat şimdi belden en çok sevdiğim belde oldu. Ben umre yapmak istediğim sırada adamların beni yakaladılar. Şimdi bu konuda ne dersin? Bunun üzerine Resulullah, Sümame'yi Müslüman olmasından dolayı elde ettiği büyük kazançla müjdeledi ve umresine devam etmesini istedi. Sümame umre yapmak için Mekke'ye varınca biri ona şöyle dedi. Kendi dinini bırakıp başka bir dine mi döndün? Sümame, hayır, fakat ben Allah'ın Resulü Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yanında Müslüman oldum. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda izin verene kadar size Yemame'den bir buğday tanesi bile gelmeyecektir şeklinde cevap verdi.

0: Ey gönüllere huzur veren Rabbimiz! Her yeni gün umutla doldurur kalplerimizi. Bu umudu yaymak içinse bir selam yeter. Selam ki gönlün anahtarı, açar da açar gönlün perdelerini. Kırıkları onarır, dargınları barıştırır, kalplere nur serper. Bundandır ki selam sanadır ya Rabbi. Selam sendedir. Selam senin yolundur. Selam senin lütfundur. Ey Rabbimiz! İsmail'i bıçak altından kurtaran, Yunus'u balığın karnında yaşatan senin selamındır. İmkansızlığı imkan eyleyen, her şerde hayır gizleyen, hiç ummadığı anda Hızır'ı kullarına yoldaş eyleyen, bize şah damarımızdan dahi daha yakın olan senin selamındır. Rahmetin sağanak sağanak indiği bu mübarek cuma vaktinde sen bizleri selam yurdu olan cennetine ulaştır. Sevdiklerimizi de orada bizlere kavuştur. Ey Rabbimiz! Sen bize selamınla başlayan ve selamınla son bulan bir ömür lütfet.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kadın, ya Resulallah, Allah kullarına haccı farz kıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hacc edebilir miyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken, Allah'ım istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Müslim'in bir rivayetinde dileğini kesin olarak istesin. Rağbetini de iyice arttırsın. Çünkü vereceği hiçbir şey Allah'a büyük gelmez denilmiştir. Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kişi ile şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine bedeldir.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı, hadislerin hikayeleri.

0: Allah aşkına. O burada mı?
1: Kim? Kimi arıyorsunuz? Ayrıca ne oldu size böyle? Nedir bu haliniz?
2: Allah'ın Resulünü arıyoruz.
0: Evet, onu görmeye geldik.
3: Uzaklardan geliyoruz. Ne yiyeceğimiz kaldı ne de suyumuz. Ayrıca çok yorgunuz.
1: Tamam, daha fazla yormayın kendinizi. Ayakta beklemeyin. Hadi şu gölgeliğe geçin de biraz dinlenin. Ben Resulullah'a haber verip geleceğim.

0: Anne, kapı çalıyor.
1: Bak bakalım yavrum, kim gelmiş?
0: Tamam anne. Aa, babam gelmiş, babam gelmiş. Anne, babam gelmiş anne.
2: Gel bakayım buraya. Nasıl da özlemişim seni.
0: Canım babam benim.
1: İki ay, iki hafta, üç
2: gün.
1: Doğru.
2: Evet, tam iki ay, iki hafta, üç gün oldu gideli.
0: Her gün saydı annem.
2: Ben de saydım oğlum.
1: Evine hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Dur yardım edeyim sırtındaki yükü indirmeye.
2: Sağ olasın. Allah razı olsun.
1: Senden de. Ha, bırakıver şuraya.
2: Tamam.
1: Çok özlemiş seni. Baksana inemedi bir türlü kucağından.
0: Canım babam benim.
2: Ben de sizi çok özledim.
1: Hadi geçin oturun şöyle. Ayakta beklemeyin.
2: Ah, iyi olur. Nasıl da yorulmuşum. Sen de şöyle geç bakayım oğlum. Otur yanıma.
0: Tamam baba. Bana ne getirdin baba?
2: Neler getirmedim ki sana? Hikayeler, masallar getirdim. Hem de yepyeni eski zaman masalları.
1: Yepyeni eski zaman masalları öyle mi?
2: Evet. Masallar eski ama biz onları yeni öğrendiğimiz için bize göre yeni masallar.
0: Güzel masallar mı baba?
2: Güzeller tabii. Zaten masallar kötü olmaz ki.
0: Peki heyecanlı masallar mı baba?
2: Hem de nasıl. Hava kararsın, gece olsun, gökte yıldızlar iyice parlasın. İşte o zaman anlatırım ben sana o masalları.
0: Tamam. Başka ne getirdin bana baba?
2: Bakalım senin için başka ne varmış. Buldum. Al bakalım, bu tahta deve senin.
0: Canım babam benim, çok güzelmiş bu. Hemen oynayabilir miyim?
2: Hadi oyna bakalım.
0: Anne, devemi kumlarda yürütebilir miyim?
1: Olur yavrum, istediğin gibi oyna.
0: Gel bakalım devecik, seninle çölleri geçelim.
1: bizim deveden ne haber peki? Toplayabildin mi bütün parayı?
2: Topladım sonunda. Bugün yarın gidip iyi bir deve alırım.
1: Oh nihayet. 4 yılın sonunda biriktirebildik çok şükür.
2: Elhamdülillah.
1: Artık bu kadar çok yorulmana gerek kalmayacak.
2: Al bakalım. Bu arada bunlar da senin hediyelerin.
1: Neden bu kadar zahmet ettin?
2: Bak bakalım beğenecek misin?
1: Çok güzel görünüyorlar.
2: Evet, Yemen işi kumaşlar bunlar.
1: Renkleri de çok güzelmiş. Bunlar ne güzel kolyelermiş böyle.
2: İnci ve deniz taşlarından yapılmış.
1: Çok zarif duruyorlar. Peki ya şunlar? Onların içinde neler var?
2: Baharatlar var. Tarçın, karanfil, zerdeçal filan. Bak kokla bakalım beğenecek misin?
1: Çok güzel kokuyorlar. Hepsini çok beğendim. Çok güzeller. Her biri için teşekkür ederim. Neyse hadi biraz dinlen istersen. Onca zamandır yollardasın. Yorulmuşsundur.
2: 2 ay, 2 hafta, 3 gün. Yorgunum ama bir an önce gidip Resulullah'ı görmek istiyorum. Onu çok özledim. Onu görürsem, sesini duyarsam bütün yorgunluğum gider.
1: Peki, nasıl istersen.
2: Hemen gider gelirim.
3: Evet ey Allah'ın Resulü, çok uzaktan gelmişler. Görseniz o kadar perişan durumdalar ki. Üzerlerinde yamalı eski elbiseler var. Uzun zamandır bir şey yemedikleri çok belli. Çok zayıflar, gözleri çukurlarına kaçmış. Bir deri bir kemik kalmışlar. Tamam. Anladım ya Resulallah.
4: Üzerlerinde yünden basit elbiseler olan bu fakir bedeviler Hazreti Peygamber'in huzuruna geldiler. Allah'ın Resulü onların içler acısı hallerini görünce çok üzüldü. Ashabını onlara yardım etmeye, onların maddi ihtiyaçlarını karşılamaya teşvik etti. Nedendir bilinmez, sahabiler yardım getirmekte biraz ağır davrandılar. Teşvikine rağmen bu yoksul insanlara yardımda acele etmemeleri Resul-i Ekrem'i üzdü. Ama bu üzüntü çok sürmeyecekti.

0: Ne oluyor burada? Niye herkes sessizce bekliyor? Allah'ın Resulü neden konuşmuyor?
1: Resulullah çok üzüldü.
0: Üzüldü mü? Neden? Neye üzüldü? Bir şey mi oldu?
1: Evet, şu köşede oturan garibanların haline üzüldü.
0: Hani neredeler? Ha tamam gördüm. Yazık, gerçekten perişan haldeler.
1: Resulullah'ı görmeye gelmişler. Onların bu halini görünce Allah Resulü çok üzüldü. Yardım edilmesini söyledi. Lakin şu hale baksana, kimse yerinden bile kımıldamaz oldu. Böyle olunca da Resulullah daha çok üzüldü.
0: Öyle mi? Kimse henüz bir şey vermedi mi?
1: Hayır.
0: Tamam. Beni bekle. Hemen gidip geleceğim ben.
1: Nereye?
2: Eve gidip geliyorum hemen. Birazdan burada olurum.

0: Hayır olsun, nedir bu acelen? Ne oldu, bir şey mi oldu?
1: Sandığı getirir misin?
0: Sandığı mı?
1: Evet evet, küçük sandığı. İçinde para keseleri olan.
0: Tamam tamam, getiriyorum.
1: Al bunları. Al hadi.
2: Bak, seni biliyorum. Sen varlıklı biri değilsin. Bu verdiğim paralar senin için çok fazla değil mi?
1: Şu adamların haline bak. Ne kadar zayıf oldukları ortada. Belki yiyecek ekmekleri, içecek suları bile yok.
2: Öyle, öyleler.
1: Hem Allah'ın Resulü bu insanlara yardım edilmesi gerektiğini söylemedi mi?
2: Evet, söyledi.
1: Şimdi bu adamları böyle çaresiz, Resulullah'ı da üzgün mü bırakalım? Onun yardım edin dediği insanları geri mi çevirelim?
2: Çevirmeyelim, çevirmeyelim tabii ama senin durumun da ortada.
1: O zaman nasıl insanlar oluruz ki biz? O zaman Allah Resulü'nün arkadaşları olmaya nasıl layık olabiliriz? Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz? Eşlerimizin, çocuklarımızın yüzlerine nasıl bakabiliriz ha?
2: İhtiyar adam buraya doğru geliyor. Bizi duymuş olmalı.
3: Seni gördüm. Ne yaptığını da gördüm. Sen cömert bir adamsın. Ömrün bereketlensin. Gönlün göğün maviliği gibi genişlesin. Aklın çölün sessizliği gibi sakinleşsin.
1: Allah sizlere de aradığınızı nasip etsin.
3: Aradığımızı bulduk. Biz yoksul insanlarız. Bugün bulursak yeriz, bulamazsak sabrederiz. Duyduk ki Allah'ın elçisi herkesi dinler ve ihtiyacı olana yardım edermiş. O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor, yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
2: Peki şimdi ne yapacaksınız? İsterseniz burada bizimle kalabilirsiniz.
3: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik. Şimdi de ait olduğumuz yere geri dönüyoruz.
1: Selametle gidin.
2: Yolunuz açık olsun.
3: Sağ olun.
4: Elinde bir kese gümüş parayla çıkıp gelen bu sahabi birçok şeyi değiştirdi.

0: Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
9: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiçbir canlıyı atış için hedef yapmayın.
10: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanları dolaşıp bir iki lokma ve bir iki hurmayla savuşturulan yoksul değildir. Hakiki yoksul, geçimini sağlayacak imkanı bulamayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka istemeyen kimsedir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere veya başka şeylere vermediği sevabı verir. Abdullah bin Şehir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmiştim. O sırada Tekasür suresini okuyordu. Okumayı bitirdikten sonra şöyle buyurdu: Ademoğlu, malım malım diyor. Ey Ademoğlu, yiyip de tükettiğin veya giyip de eskittiğin yahut tasadduk edip de önceden gönderdiğinden başka senin malın mı var? Geri kalan senin değil, mirasçılarınındır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Ele terk edilmeye görsün. Kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

Ebu Katade el-Haris bin Rib'i radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabın arasında ayağa kalkarak onlara Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin en üstün amel olduğunu anlattı. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı ve "Ya Resulallah, eğer Allah yolunda öldürülürsem bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona, "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen kefaret olur," dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Nasıl demiştin?" dedi. O kimse de, "Allah yolunda öldürülürsem bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye tekrarladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen bu borçlarından başka bütün günahlarına kefaret olur. Bunu bana Cebrail söyledi," dedi.

0: çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İstiğfar, bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir, her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Gece namazınızı vitir ile noktalayın. İbni Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bisal orucunu iki veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek tutulan orucu yasaklamıştı. Ashab, ey Allah'ın Resulü, ama sen iki orucu birleştiriyorsun dediler. Resul-i Ekrem, ben sizin gibi değilim. Ben Allah tarafından yedirilir, içirilirim buyurdu. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin. Birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin buyurulur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydüm.

bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Ömer bir gün arkadaşlarıyla beraber gezinmek için Medine'nin dışına çıkar. Uygun bir yerde oturup sofra kurarlar. O sırada sürüsünü oradan geçiren bir çoban onlara selam verir. Abdullah çobanı beraber yemek için sofraya davet eder. Çoban oruçlu olduğunu söyler. Bunun üzerine Abdullah kinayeli bir şekilde, "Böyle şiddetli sıcağın olduğu bir günde bu dağlarda bu sürüye çobanlık yaparken oruç tutuyorsun öyle mi?" diye sorar. Çoban zamanını değerlendirdiğini söyler. Aldığı bu cevaptan sonra Abdullah çobanın ne derece samimi olduğunu sınamak ister. "Bu sürüden bir koyunu bize satar mısın? Sana parasını veririz, etinden de veririz, böylece akşam iftar edersin." Çoban, "Koyun benim değil, efendimin," karşılığını verir. Abdullah, "Koyunu kurt yedi desen, efendim bunu nereden bilecek?" diye sorar. Çoban, arkasını dönüp giderken, bir taraftan da parmağını semaya kaldırarak şu sözleri söyler. "İyi ama Allah nerede?" Çobanın güvenilir oluşu ve hiç kimsenin görmediği ıssız bir yerde emanete ihanet etmekten kaçınması Abdullah'ı oldukça etkiler. Varlıklı bir sahabi olan Abdullah, Medine'ye dönünce sürünün sahibinden sürüyü çobanla beraber satın alır. Çobanı azat edip sürüyü de ona bağışlar.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ehli kitap size selam verdiğinde ve aleyküm size de demekle yetinin," buyurmuştur. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir adam yolda giderken aşırı derecede susar. Derken bir kuyu bulur.

Evet, can taşıyan her varlığa yapılan iyilikten dolayı sevap vardır buyurdu. Berâ bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yatağa gireceğin vakit namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanın üzerine yat ve şu duayı oku. Rabbim, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Selim'i oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara, mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi dedi. Evet ya Resulallah, bunu istemiştik dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Selim'i oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın dedi ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Bir evlat olarak Hazreti Peygamber. Hazreti Peygamber'in babası doğumundan 2 ay önce ticaret sebebiyle çıktığı Şam yolculuğundan dönerken Yesrib'de vefat etmişti. Hayata yetim bir çocuk olarak başlayan Hazreti Peygamber, babasına dair bilgi, duygu ve sevgiyi annesinin öğretebildiği kadar edindi. Nitekim kısa bir süre sonra geleneklere uyularak süt anneye verilmiş olması, onun bir evlat olarak gerek annesine gerekse babasına ilişkin duygu dünyasını yeterince besleyemiyordu. Süt ailesinden annesine teslim edildikten çok kısa bir süre sonra annesi Amine'nin onu 6 yaşındayken Medine'de bulunan babasının kabrini ziyarete götürmesi adeta söz konusu durumu destekler bir telafi olmuştu. Ancak Hazreti Peygamber bu seyahatin dönüş yolunda sevgi ve şefkatine en muhtaç olduğu yaşta Medine yakınlarındaki evvada hastalanan annesini de kaybetti. Onun hayatının sonraki dönemlerinde annesiyle aralarında geçen görüşmelerden ve ilişkilerden bahsettiğine dair günümüze ulaşan rivayetler maalesef bulunmamaktadır.

Ama şu bir gerçek ki Hazreti Peygamber anne babasını çok seven, onlara hayatı boyunca büyük özlem duyan bir evlat oldu. Babasına olan sevgisini kısa bir süre kendisini himaye eden dedesi Abdülmuttalip ve daha sonra da amcası Ebu Talib'e yansıttı. Onlara olan bağlılığı elinden geldiğince her işlerinin ucundan tutması, amcasının geçim sıkıntısı çektiğinde onun oğullarından Ali'yi yanına alıp bakımını üstlenmesi, sanki onlara beslediği baba sevgisinin bir yansıması oldu. Anne sevgisini ise kendisini çok seven çocuklarından ayırt etmeyen yengesi Fatıma binti Esed'e yansıttı. Hazreti Peygamber büyüdüğünde yengesinin iyiliklerini hiçbir zaman unutmadı, onu hicretten sonra Medine'deki evinde zaman zaman ziyaret etti. Yengesi vefat ettiğinde çok üzüldü, bir gömleğini ona kefen yaptı. Cenaze namazını da kendisi kıldırdı. Hazreti Peygamber, yengesinin ölümünden duyduğu üzüntüyü etrafındakilere, ''Ben onun himayesine muhtaç öksüz bir çocuktum. O kendi çocukları açken bile önce beni doyururdu. Kendi çocuklarını bırakır benim saçlarımı tarardı. O benim annem gibiydi.'' sözleriyle anlattı. Hazreti Peygamber, rivayetlere göre hicretin 6. yılı Hudeybiye dönüşü, annesinin kabrini ziyaret için Ebva köyüne gitti. Onun kabrini eliyle düzelterek, annesinin kendisi üzerindeki şefkat ve merhametinin bir yansıması olarak kabrinin yanında ağladı. Onun ağlamasına dayanamayan ashabı da ona eşlik etti. Hazreti Peygamber ashabına, ''Beni ağlatan annemin benim hakkımdaki şefkat ve merhametini hatırlamamdır.'' dedi. Onun annesine olan özlem ve ruh dünyasında bırakmış olduğu izlerden birisi de, akşam namazında Fatiha suresini okurken, ''Anne babama ya da birisine kavuşsam da, onlar da bana ya Muhammed diye hitap etseler, buyur diye karşılık veririm şeklindeki ifadeleri olmuştur. Bir eş olarak Hazreti Peygamber. Hazreti Peygamber ilk evliliğini kendisinden yaşça büyük olan eşi Hazreti Hatice ile yapmış, aile hayatını ilk defa onunla tatmıştı. Yanlarında büyüdüğü amcası Ebu Talip ve yengesi Fatıma binti Esed'in huzurlu aile hayatları kendisi için kısmen ve muhtemelen bir örneklik teşkil etmişti. Olgun bir kadının genç kocası olarak evlilik tecrübesini sevgi, saygı içerisinde uzunca bir süre sürdürmüş olması, hayatında sahip olduğu hemen hemen bütün çocuklarına bu evlilikte sahip olması ve onların yetişmesine çok özen göstermesi, onun şahsi karakteri kadar genel aile yapılarına da işaret eden bir noktaydı. Hazreti Peygamber ilk hanımı vefat edinceye kadar bir başkasıyla evlenmedi. Daha sonraları zamanın şartları gereği çok değişik sebeplerle başka evlilikler de yaptı. Bu evliliklerinde de ilk evlilik hayatındaki olgunluk ve anlayışı, fedakarlık, nezaket ve şefkati sürdürdü. Eşlerinin mizaç ve karakterlerini göz önünde bulundurarak hepsine ayrı ayrı ihtimam gösterdi. İlk eşi Hatice'ye olan duygularını zaman zaman açık ettiğinde onu kıskanan eşlerini anlayışla karşıladı. Hatice'nin ona davasına kimsenin inanmadığı günlerde inandığını, halkın kendisini yalanladığı sırada onun tasdik ettiğini, hiç kimsenin kendisine bir şey vermediği dönemde onun İslam davasını malıyla desteklediğini hatırlatarak onları ikna yolunu seçti. Hazreti Peygamber ev hayatıyla alakalı konularda ise eşleriyle çok uyumlu ve ilgiliydi. Eşi Ayşe'nin anlatımıyla o, elbisesini diken, ayakkabısını yamayan, keçileri sağan, kendi işlerini kendisi gören biriydi. Ev işlerinde eşlerine yardımcı olurdu. Gerekirse evi süpürür, koyunları sağar, develeri yemler, elbiseleri ve ayakkabıları tamir eder, çocuklarıyla ilgilenirdi. Eşlerine karşı hoşgörülü davranır, onların kalplerini kırmazdı. Onlara yüksek sesle bağırdığı ya da vurduğu hiç duyulmamış ve görülmemişti. Eşleriyle şakalaşır, onların şakalarını da sevecenlikle karşılardı. Eşlerine karşı ekonomik görevlerini yerine getirirdi. Evlenirken hanımlarına vermesi gereken mehri ihmal etmemiş, hepsine o zamanın örf ve adetlerine göre emeğini vermiş, evlilikleri süresince geçimlerini temin etmişti. Eşlerinin ekonomik faaliyetlerde bulunmalarına engel olmazdı. Kazançlarıyla ilgili aldıkları kararları da saygıyla karşılardı. Örneğin eşlerinden Zeynep, deri işlemeciliği yapmakta, gelirini de sadaka olarak dağıtmaktaydı. Eşlerinin her biri için müstakil bir oda yaptırmıştı. Her bir odada onların temel ihtiyaçlarını karşılayacak

her şey vardı. Hazreti Peygamber eşleriyle birlikte vakit geçirmeye özen gösterirdi. Sırayla her gece bir eşinin yanında kalır, ayrıca her sabah mescitten çıktıktan sonra ve her ikindi vakti namaz kıldıktan sonra eşlerinin her birine teker teker uğrardı. Ailenin bir araya gelmesini sağlamak amacıyla da her akşam o gece kimin yanında kalacaksa bütün hanımları topluca oraya gelirler, sohbet ederlerdi. Önemli kararlar alırken eşlerinden fikir alır, onların tavsiyelerini dinlerdi. Sözleriyle ve fiilleriyle eşlerine karşı sevgisini dile getirirdi. Eşlerinin faziletlerinden bahseder, dizine bastırarak bineğe bindirir, kendisine yapılan yemek davetine hanımlarıyla katılır, üzgün zamanlarında eşlerini şefkatle teselli ederdi. Üzüntülerini ve sevinçlerini eşleriyle paylaşırdı. Eşlerinin akrabalarıyla ve yakınlarıyla da ilgilenir, onlara hatır sormayı ve iltifatı ihmal etmezdi. Aile hayatını çok önemseyen Hazreti Peygamber, övünmeyi ve övüneni sevmemesine rağmen bu konuda sizin en hayırlınız ailesi için en hayırlı olandır. Bense aranızda ailesine karşı en hayırlı olanınızım buyurarak bu konuda ümmetinin adeta bir yarış içerisinde olmasını arzu etmiştir.

Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Ömer, babası Hazreti Ömer'le sevgili peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem buluşturan hatıralarından birini şöyle anlatır. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ömer'in radıyallahu anh üzerinde beyaz bir elbise görür. Bunu yeni mi aldın yoksa yıkandı mı diye sorar. Yok der Ömer radıyallahu anh. Yıkandı da ondan böyle görünüyor ya Resulallah. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dilekte bulunur. Yeni elbiseler giyesin. Hamd ederek yaşayasın ve şehit olarak ölesin. Ve Allah seni dünyada ve ahirette göz aydınlığıyla rızıklandırsın.

Hazreti Ömer bir sabah namazında cemaatten Süleyman bin Ebu Hasme adlı bir kişiyi göremeyince merak etmiş, çarşıya giderken evine uğrayıp ne olduğunu öğrenmek istemişti. Yolda o şahsın annesi Şifa Ümmü Süleyman'a rastlayan Hazreti Ömer, "Süleyman'ı sabah namazında göremedim" deyince, kadın oğlunun gece namaz kıldığı için uyuyakaldığını ve sabah namazına gidemediğini söylemişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Sabah namazına cemaate gitmem, bütün gece namaz kılmamdan daha hayırlıdır" diyerek bu durumu tasvip etmediğini ifade etmiştir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanallahi ve bihamdi. Subhanallahil azim.
2: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.

0: O burada mı? Söyleyin Allah aşkına. O burada mı?
1: Kim? Kimi arıyorsunuz? Ayrıca ne oldu size böyle? Nedir bu haliniz?
2: Allah'ın Resulünü arıyoruz.
0: Evet, onu görmeye geldik.
3: Uzaklardan geliyoruz. Ne yiyeceğimiz kaldı ne de suyumuz. Ayrıca çok yorgunuz.
1: Tamam, daha fazla yormayın kendinizi. Ayakta beklemeyin, hadi şu gölgeliğe geçin de biraz dinlenin. Ben Resulullah'a haber verip geleceğim.

0: Anne, kapı çalıyor.
1: Bak bakalım yavrum, kim gelmiş?
0: Tamam anne. Babam gelmiş, babam gelmiş. Anne, babam gelmiş anne.
2: Gel bakayım buraya. Nasıl da özlemişim seni.
0: Canım babam benim.
1: İki ay, iki hafta, üç
2: gün.
1: Doğru.
2: Evet, tam iki ay, iki hafta, üç gün oldu gideli.
0: Her gün saydı anne.
2: Ben de saydım oğlum.
1: Evine hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Dur yardım edeyim sırtındaki yükü indirmeye.
2: Sağ olasın. Allah razı olsun.
1: Senden de. Ha, bırakıver şuraya.
2: Tamam.
1: Çok özlemiş seni. Baksana inemedi bir türlü kucağından.
0: Canım babam benim.
2: Ben de sizi çok özledim.
1: Hadi geçin oturun şöyle. Ayakta beklemeyin.
2: Ah, iyi olur. Nasıl da yorulmuşum. Sen de şöyle geç bakayım oğlum. Otur yanıma.
0: Tamam baba. Bana ne getirdin baba?
2: Neler getirmedim ki sana? Hikayeler, masallar getirdim. Hem de yepyeni eski zaman masalları.
1: Yepyeni eski zaman masalları öyle mi?
2: Evet. Masallar eski ama biz onları yeni öğrendiğimiz için bize göre yeni masallar.
0: Güzel masallar mı baba?
2: Güzeller tabii. Zaten masallar kötü olmaz ki.
0: Peki heyecanlı masallar mı baba?
2: Hem de nasıl. Hava kararsın, gece olsun, gökte yıldızlar iyice parlasın. İşte o zaman anlatırım ben sana o masalları.
0: Tamam. Başka ne getirdin bana baba?
2: Bakalım senin için başka ne varmış? Buldum. Al bakalım, bu tahta deve senin.
0: Canım babam benim. Çok güzelmiş bu. Hemen oynayabilir miyim?
2: Hadi oyna bakalım.
0: Anne, devemi kumlarda yürütebilir miyim?
1: Olur yavrum. İstediğin gibi oyna.
0: Gel bakalım devecik. Seninle çölleri geçelim.
1: Bizim deveden ne haber peki? Toplayabildin mi bütün parayı?
2: Topladım sonunda. Bugün yarın gidip iyi bir deve alırım.
1: Oh nihayet. 4 yılın sonunda biriktirebildik çok şükür.
2: Elhamdülillah.
1: Artık bu kadar çok yorulmana gerek kalmayacak.
2: Al bakalım. Bu arada bunlar da senin hediyelerin.
1: Neden bu kadar zahmet ettin?
2: Bak bakalım beğenecek misin?
1: Çok güzel görünüyorlar.
2: Evet, Yemen işi kumaşlar bunlar.
1: Renkleri de çok güzelmiş. Bunlar ne güzel kolyelermiş böyle.
2: İnci ve deniz taşlarından yapılmış.
1: Çok zarif duruyorlar. Peki ya şunlar? Onların içinde neler var?
2: Baharatlar var. Tarçın, karanfil, zerdeçal filan. Bak kokla bakalım beğenecek misin?
1: Çok güzel kokuyorlar. Hepsini çok beğendim. Çok güzeller. Her biri için teşekkür ederim. Neyse hadi biraz dinlen istersen. Onca zamandır yollardasın. Yorulmuşsundur.
2: 2 ay, 2 hafta, 3 gün. Yorgunum ama bir an önce gidip Resulullah'ı görmek istiyorum. Onu çok özledim. Onu görürsem, sesini duyarsam bütün yorgunluğum gider.
1: Peki, nasıl istersen.
2: Hemen gider gelirim.
3: Evet ey Allah'ın Resulü, çok uzaktan gelmişler. Görseniz o kadar perişan durumdalar ki. Üzerlerinde yamalı eski elbiseler var. Uzun zamandır bir şey yemedikleri çok belli. Çok zayıflar, gözleri çukurlarına kaçmış. Bir deri bir kemik kalmışlar. Tamam. Anladım ya Resulallah.
4: Üzerlerinde yünden basit elbiseler olan bu fakir bedeviler Hazreti Peygamber'in huzuruna geldiler. Allah'ın Resulü onların içler acısı hallerini görünce çok üzüldü. Ashabını onlara yardım etmeye, onların maddi ihtiyaçlarını karşılamaya teşvik etti. Nedendir bilinmez, sahabiler yardım getirmekte biraz ağır davrandılar. Teşvikine rağmen bu yoksul insanlara yardımda acele etmemeleri Resul-i Ekrem'i üzdü. Ama bu üzüntü çok sürmeyecekti.

0: Ne oluyor burada? Niye herkes sessizce bekliyor? Allah'ın Resulü neden konuşmuyor?
1: Resulullah çok üzüldü.
0: Üzüldü mü? Neden? Niye üzüldü? Bir şey mi oldu?
1: Evet, şu köşede oturan garibanların haline üzüldü.
0: Hani neredeler? Ha tamam gördüm. Yazık, gerçekten perişan haldeler.
1: Resulullah'ı görmeye gelmişler. Onların bu halini görünce Allah Resulü çok üzüldü. Yardım edilmesini söyledi. Lakin şu hale baksana, kimse yerinden bile kımıldamaz oldu. Böyle olunca da Resulullah daha çok üzüldü.
0: Öyle mi? Kimse henüz bir şey vermedi mi?
1: Hayır.
0: Tamam. Beni bekle. Hemen gidip geleceğim ben.
1: Nereye?
0: Eve gidip geliyorum hemen. Birazdan burada olurum.

0: Hayrolsun, nedir bu acelen? Ne oldu, bir şey mi oldu?
1: Sandığı getirir misin?
0: Sandığı mı?
1: Evet evet, küçük sandığı. İçinde para keseleri olan.
0: Tamam tamam, getiriyorum.
1: Al bunları. Al hadi.
2: Bak, seni biliyorum. Sen varlıklı biri değilsin. Bu verdiğim paralar senin için çok fazla değil mi?
1: Şu adamların haline bak. Ne kadar zayıf oldukları ortada. Belki yiyecek ekmekleri, içecek suları bile yok.
2: Öyle, öyleler.
1: Hem Allah'ın Resulü bu insanlara yardım edilmesi gerektiğini söylemedi mi?
2: Evet, söyledi.
1: Şimdi bu adamları böyle çaresiz, Resulullah'ı da üzgün mü bırakalım? Onun yardım edin dediği insanları geri mi çevirelim?
2: Çevirmeyelim, çevirmeyelim tabii ama senin durumun da ortada.
1: O zaman nasıl insanlar oluruz ki biz? O zaman Allah Resulü'nün arkadaşları olmaya nasıl layık olabiliriz? Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz? Eşlerimizin, çocuklarımızın yüzlerine nasıl bakabiliriz ha?
2: İhtiyar adam buraya doğru geliyor. Bizi duymuş olmalı.
3: Seni gördüm. Ne yaptığını da gördüm. Sen cömert bir adamsın. Ömrün bereketlensin. Gönlün göğün maviliği gibi genişlesin. Aklın çölün sessizliği gibi sakinleşsin.
1: Allah sizlere de aradığınızı nasip etsin.
3: Aradığımızı bulduk. Biz yoksul insanlarız. Bugün bulursak yeriz, bulamazsak sabrederiz. Duyduk ki Allah'ın elçisi herkesi dinler ve ihtiyacı olana yardım edermiş. O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor, yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
2: Peki şimdi ne yapacaksınız? İsterseniz burada bizimle kalabilirsiniz.
3: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik. Şimdi de ait olduğumuz yere geri dönüyoruz.
1: Selametle gidin.
2: Yolunuz açık olsun.
3: Sağ olun.
4: Elinde bir kese gümüş parayla çıkıp gelen bu sahabi birçok şeyi değiştirdi. Ondan sonra bir başkası, sonra bir başkası ve diğer sahabiler yardımlarını peş peşe getirdiler. Bu manzaraya şahit olan Allah Resulü'nün yüzünde sevinç tebessümleri belirmeye başladı. Ve ardından kim İslam'da güzel bir işe öncülük eder ve kendisinden sonra bununla amel edilirse kendisinden sonra o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olur ve kendisinden sonra bununla amel edilirse kendisinden sonra onu yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından da bir şey eksilmez dedi.
5: Sonra ne olmuş baba?
1: Peşindeki adamları atlatan çocuk sonunda devesine binmiş. O biner binmez de deve hızla koşmaya başlamış. Öyle hızlı koşmuş ki devenin birden kanatları çıkmış, gökyüzüne uçmuş. Ardından koşan adamlar şaşırmış, baka kalmışlar öylece. Deve uçmuş, uçmuş, bir sıçrayışta yıldızdan yıldıza konarak gözden kaybolmuş.
0: Demek deve yıldızların arasında kaybolup gitmiş, öyle mi? Ne zaman gelecekmiş peki?
1: Biraz zaman alacak gibi. Malum yıldızlar çok çok uzaktalar.
0: Çok uğraştın ama. Yıllarca çalıştın, didindin, biriktirdin. Tam istediğini alacakken başkasına verdin.
1: Olsun, yine çalışır, yine biriktiririm. Hallerini bir görsen sen de aynısını yapardın. Aç kalmak nedir iyi bilirim. Sırtında kaba yünden bir elbiseyle güneş altında yürümenin zahmetini de bilirim. Biri karnındaki, diğeri sırtındaki deriyi kemiklerine yapıştırır. Kimse bu kadarına katlanmak zorunda kalmamalı.
0: Allah razı olsun. Oğlumun iyi ki böyle bir babası var.
1: Allah sizlerden de razı olsun.

0: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anhuma naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse melekler onları kuşatır. Rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder. Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin dedi. Sonra da şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa, öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir desin. Ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre,

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına siz kimlere şehit dersiniz buyurdu. Sahabiler ya Resulallah Allah yolunda öldürülenler şehittir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir buyurdu. Başka kimler şehittir ya Resulallah diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Allah yolunda muharebede öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar da şehittir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını arttırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'te bu hafta Allah Resulü'nün konuşma tarzından bahsedeceğiz. Hazreti Peygamber'in en önemli özelliklerinden biri, onun konuşmasındaki mükemmelliktir. Peygamber Efendimiz'in dil yönünden gelişmiş olması, tarihçiler tarafından çocukluğunda yaşadığı çevreyle ilişkilendirilmiştir. Bu konuda Resulullah Efendimiz, "Ben sizin içinizde dili en güzel konuşanınızım. Zira ben Kureyş'tenim. Lisanım da Sa'd bin Bekir oğullarının

0: Allah'ın lisanıdır buyurmuştur. Bu ifadeler onun konuşmasındaki o eşsiz duruluğun hem mensup olduğu soydan hem de çocukluğunu geçirdiği çöl ikliminin saf lisanından geldiğini bizlere bildirmektedir. Elimizde Hazreti Peygamber'in konuşma tarzından bahseden pek çok vesika bulunmaktadır. Bu rivayetlere göre Efendimiz sohbet ederken ashabına daima mütevazı bir kardeş, şefkatli bir öğretmen ve gerektiğinde merhametli bir baba gibi davranmıştır. Öğretmek istediği şeyler söz konusu olduğunda onlara tatlı bir üslupla hitap etmiştir. Yaşlı kadınlara, küçük çocuklara, fakir fukaraya, çaresizlere karşı söyleyeceklerini hep itinayla seçmiş, nasıl gerekiyorsa o şekilde konuşmuştur. Ashabıyla şakalaştığı anlarda dahi sadece gerçeği söylemiş, şaka yaparken bile haktan ayrılmamıştır. Kelimeleri muhatabının kalbine hem güven hem de derin bir tesir bırakacak şekilde büyük bir açıklık ve sadelikle seçerdi. Bir meselenin tam olarak kavranmasını istediğinde o sözü 3 kez tekrar ederdi. Bu, muhatabın zihninde hiçbir boşluk kalmamasını sağlayan nebevi bir yöntemdir. Lisanında asla kaba, çirkin ve hakaret içeren bir söze yer vermezdi. İnsanları sözleriyle küçültmez, kimseyi kırmazdı. Hazreti Peygamber'in topluluk karşısındaki konuşmalarının tonu ve üslubuysa sohbetlerinden farklıdır. Bu türden konuşmalarına genel olarak hutbe adı verilmiştir. Topluluk karşısındaki en uzun konuşması veda hutbesidir. Efendimiz hutbelerinde kısa, açık ve net ifadeler kullanırdı. Halka hitaben yaptığı konuşmalarda Hazreti Peygamber'in sesinin tonu yükselir ve heyecanı artardı. Sözleri az kelimeyle çok derin manalar ifade eden Cevami'ül Kelim vasfına sahipti. Bu konuda Efendimiz ben az ve öz söz söyleme özelliğiyle donatılmış olarak gönderildim buyurarak diğer insanlardan farklı bir ifade gücüne sahip olduğunu dile getirmiştir. Onun kelamı ne lüzumundan fazla uzundu ne de anlatılmak isteneni eksik bırakacak kadar kısa. Her cümlesi akıcı, birbiriyle tam bir uyum içinde ve hakla batılı birbirinden ayıran net bir yapıdaydı. Hazreti Ayşe validemiz onun bu tarzını tarif ederken, Resulullah'ın bizler gibi lafı peş peşe sıralayıp aceleyle konuşmadığını, aksine kelimeleri öyle tane tane ve birbirinden ayrı dökerek konuştuğunu, hatta bir kimsenin onun kelimelerini saymak istese buna güç yetirebileceğini belirtmektedir. Allah Resulü'nün konuşurken sergilediği bazı fiziksel tavırlar da vardı. Bir şeye hayret ettiğinde elinin içini semaya doğru çevirirdi. Bir konuyu hararetle veya önemle vurguladığı zaman sağ elinin avucunu sol elinin baş parmağının içine vurarak konuşurdu. Birine veya bir yöne işaret edeceği vakit sadece parmağıyla değil bütün avucuyla işaret ederdi. Peygamber Efendimiz için konuşmak bir sorumluluk bilinciydi. Onun tane tane dökülen kelimeleri bugün bizlere dilimize sahip çıkmayı, az ve öz konuşmayı ve her cümlemizle gönül yapmayı öğretiyor. Efendimizin o nezih lisanından ilham alan ve sözün en güzelini en doğru şekilde söyleyenlerden olmak duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: helal belli, haram da bellidir. İkisi arasında bir takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Her kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve onurunu tertemiz tutmuş olur.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbni Abbas'ın radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a ortak koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa, Allah onların bu şahitlikleri sebebiyle onun hakkındaki şefaatlerini kabul eder. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yoksul kimse kapı kapı dolaşıp bir iki hurma, bir iki lokmayla savuşturulan kimse değildir. Gerçek yoksul, sadaka istemeyen iffetli ve nezih kimsedir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ey Ademoğlu, infak et ki sana da infak edilsin. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmaları ile yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Enne raculen se'elen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Eyyul a'mali afdal. As-salatu li vaktiha ve birrul valideyn. Thummel cihadu fi sebilillah.
2: Bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem amellerin en üstünü hangisidir diye sorunca Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdi. Vaktinde kılınan namaz ve anne babaya iyilik etmektir. Sonra da Allah yolunda cihad etmek gelir. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman hangi amellerin daha faziletli olduğu sorulmuştur. O da çeşitli cevaplar vermiştir. Hazreti Peygamber bu tür soruları soruyu soranın durumunu ve o anki ihtiyacını dikkate alarak cevaplamıştır. Bir işin en hayırlı iş olduğunu söylerken bu metodu uygulamıştır. Allah yolunda cihat, vaktinde kılınan namaz, ana babaya iyilik en faziletli amellerdendir. Peygamberimiz ana babaya saygı ve hizmetin önemini her fırsatta dile getirmiştir. Onlara kötü muameleyi ise Allah'a ortak koşmakla yan yana koymuş ve büyük günahlardan saymıştır. Allah kendine kulluk edilmesini istedikten sonra ana babaya karşı saygılı olmamızı ve onlara iyi davranmamızı emreder. Bunun bir görev olduğunu, Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Ayetiyle buyurmaktadır. Anne ve baba, çocukların varlık alemine gelmesine vesiledir. Her türlü fedakarlıkla çocuklarını büyütürler. Çocuklarının ihtiyaçlarını hiçbir karşılık beklemeden seve seve yerine getirirler. Onların sahip olduğu imkan ve değerleri korumaya ve geliştirmeye çalışırlar. Bütün bunlar anne ve babanın önemini ortaya koymaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem,

0: İyilik kelimesiyle anne ve babanın kalplerini kırmamayı, yaşlılıklarında ihtiyaçlarını görmeyi ve onlara gönülden bağlanmayı ifade etmiştir. Allah'ın rızası anne ve babanın rızasındadır. Allah'ın dargınlığı ve öfkesi de anne ve babanın dargınlığı ve öfkesindedir. Bu nedenle anne ve babamıza iyilik edelim, hayır dualarını almamızı sağlayacak davranışlarda bulunalım ve böylece Allah'ın hoşnutluğunu kazanalım.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saflarınızı düzeltin. Çünkü safların düzgün tutulması namazın tamam olmasını sağlayan hususlardandır buyurmuştur. Cündep bin Süfyan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Ey Adem oğlu, Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin 11 rekat namaz kılardı. Secdeden başını kaldırıncaya kadar siz 50 ayet okuyabilirdiniz. Sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılar ve müezzin namaz için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım bana sorumluluk bilinci ver ve beni günahlardan arındır. En iyi arındıracak sensin. Benim sahibim ve Mevlam sensin. Allah'ım faydalanılmayan ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir buyurdu.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

14 asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Nereden görecekler göremezlerdi tabi. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar. Buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyümüş, kırkına gelmişti ki öksüz. Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefhada insanlığı kurtardı o masum. Bir hamlede Kaiserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti evet, şer-i mübini, şehbalini adl isteyenin yurduna gerdi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan, çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır, pamuklara sarılmıştır. Ele terk edilmeye görsün, kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes, gülüp eğlenmiş.

0: döner insanın kendine.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir. Müminlerin emiri Ebu Hafs Ömer bin Hattab, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir: ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah'a ve Resulüne hicret ederse, o gerçekten Allah'a ve Resulüne hicret etmiş olur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeydir.

Esma binte Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Müşrik olan annem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yanıma gelmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum ve dedim ki, annem geldi, beni özlemiş. Ona evlatlık vazifemi yapabilir miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, annene evlatlık vazifeni yap buyurdu. Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mes'ud radiyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın en sevdiği amel nedir diye sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Anne babaya iyilik etmektir buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Allah yolunda cihad etmektir buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan yardımcı doçent doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda da Hazreti Peygamber'in kadınlarla olan ilişkisini ve onlara verdiği değeri anlatmaya devam etmek istiyoruz izninizle. Değerli dostlar, kadın insanlığın varlık sebebi. Yüce kitabımıza göre bütün insanlığın anası Hazreti Havva'dır. Cesaret ve asaletiyle Asiye'dir. İffet ve temizliğiyle Hazreti Meryem'dir. Sadakat ve teslimiyetiyle Hacer'dir. Hayatın zorlukları karşısında eşine verdiği destekle Hazreti Hatice'dir. Peygamber Efendimiz

sizin en hayırlılarınız hanımlarına karşı en iyi davrananızdır. Sizden eşine karşı el kaldıranlarınız hayırlı kimseler, iyi insanlar değildir buyurmaktadır. Bugün insanlık bilhassa kadın hakları konusunda büyük bir imtihanla karşı karşıyadır. Çünkü dünyanın hala pek çok yerinde kadınlar akıl almaz, vicdanlara sığdırılamaz baskı, şiddet ve zorbalıklara maruz kalmaktadır. Geliniz kendimizden başlamak üzere acısıyla, tatlısıyla ömrümüzü birlikte geçirdiğimiz eşlerimizi, ailelerimizi, komşularımızı ve tüm çevremizi elimizden, dilimizden emin kılalım. Zira mümin, güven veren emin kimsedir. Geleneğimizdeki karıncayı bile incitmeme ilkesi hayatımızın vazgeçilmez düsturu olsun. Ve son günlerde bültenlerin değişmez haberi kadına şiddet hayatımızdan uzak olsun. Değerli dinleyicilerimiz, İslam öncesi Mekke toplumunda kadına verilen değer, bir kız çocuğu doğduğu zaman hissedilenler ve yaşananlarla anlaşılabilirdi. Bu durum Kur'an'da da şöyle anlatılıyordu. Ne zaman birine bir kız çocuğu olduğu haberi verilse hemen yüzü kararır, içi öfkeyle dolar. Kıyı bucak insanlardan kaçardı. Oysa Allah bu değer yargısının kötü bir hüküm olduğunu belirtmiş, Hazreti Meryem'in şahsında kız evladı güzel bir bitkiye benzetilmişti. Ali İmran suresi 37. ayette. Bu konuda Allah'ın Resulü şöyle buyuruyordu. Kimin iki kızı veya iki kız kardeşi olur da onlarla birlikte güzelce yaşar ve onlar hakkında Allah'a karşı sorumluluk bilinci duyarsa o cennetliktir. Bu güzel müjdeler sebebiyle İslam'la birlikte artık dünyaya gözlerini açan kız çocuğu utanç ve öfkeyle değil sayesinde cennete erişilebilecek bir varlık olarak karşılanıyordu. İslam'la birlikte kadınlara yönelik cahiliyeden kalma çirkin tutum ve davranışlar, baskı ve eziyetler birer birer ortadan kaldırıldı. İşte bir örnek daha. İslam öncesinde eşini kaybetmiş hanımlar ciddi sıkıntılar yaşıyordu. Çünkü kocalarının aileleri ve yakınları bu kadınları zorla sahipleniyor, ya kendileri onlarla evleniyor ya da istedikleri kişiyle evlendiriyorlardı onları. Dul bir kadın yeniden evlenmek konusunda asla söz sahibi değildi. Kadına kendi evliliği konusunda dahi söz hakkı vermeyen bu gelenek, ey iman edenler, kadınlara zorla sahip olmanız size helal değildir ayetiyle reddediliyordu. Oysa bu ayetin nazil olmasından önce kadınlar miras olarak elden ele dolaşabilirdi. Günün birinde bu uygulamalar öyle çirkin bir noktaya geldi ki bu duruma isyan eden Medineli Kepşe binti Man Efendimiz'e giderek durumunu arz ediyor ve ben kimseye bırakılan bir miras değilim diyordu. Nihayetinde de dul kadınları miras olarak görmeyi reddeden ayet nazil oluyor, bu anlayış da böylece kaldırılmış oluyordu. İslam'ın gelişiyle birlikte Medine'de İslam toplumu tüm yönleriyle inşa edilirken kadın hakları konusunda yapılan düzenlemelerden birisi de mirasla ilgiliydi. Uhud Savaşı'ndan sonra bu savaşta şehit düşen Medineli sahabi Sa'd bin Er-Rebi'nin hanımı iki kızını yanına alarak Peygamberimizin huzuruna çıktı. Ey Allah'ın elçisi, bunlar Sa'd'ın kızları. Babaları Uhud Savaşı'nda şehit düştü. Amcaları bütün mirasa el koydu. Şu kızlara hiçbir şey vermedi diyerek uğradıkları haksızlığı anlattı. Haksızlığa uğrayan ilk kadınlar sadece Sa'd'ın hanımı ve kızları değildi kuşkusuz. Bir müddet sonra da miras ayetleri nazil oldu. Hazreti Peygamber bunun üzerine onlara kızların ve annelerinin mirastaki paylarını vermelerini emretti. Değerli dinleyicilerimiz, kadınlar İslam'ın gelişiyle birlikte cahiliye döneminde uğradıkları haksız uygulamalardan kurtulmakla kalmamış, aynı zamanda sosyal hayatta daha aktif bir rol oynamaya başlamışlardı. Değerli dinleyicilerimiz, kadınlar İslam'ın

İslam'ın gelişiyle birlikte cahiliye döneminde uğradıkları haksız uygulamalardan kurtulmakla kalmamış, aynı zamanda sosyal hayatta daha aktif bir rol oynamaya başlamışlardı. Hazreti Peygamber döneminde kadınlar toplumsal hayatın pek çok sahasında yer alabiliyorlardı. Kimi hanımlar ticaretle, kimi eğitim öğretimle, kimi sağlık hizmetleriyle uğraşıyordu. Hazreti Peygamber bir yandan hanımlara aile ve toplum hayatında değer ve statü kazandırırken, öte taraftan onları her zaman korur, kollar, haklarının gasp edilmesine ve eziyete uğramalarına müsaade etmezdi. Biz sırası gelmişken dinimizde kadının yerinin iyi anlaşılması bağlamında Hazreti Havle ile ilgili yaşanmış hadiseyi de burada aktarmak istiyoruz. Yaşadıkları sebebiyle çok üzgün bir halde Allah'ın elçisinin yanına gelmişti Hazreti Havle. Sesini duyurmakta zorlanıyordu Allah Resulüne. Gayet kısık bir sesle, "Ey Allah'ın elçisi, kocam bana sırtını çevirdi," diye söze başlamıştı. Sırtını çevirme, yani zihar, bir cahiliye geleneğiydi ve kadını boşamak anlamına geliyordu. Erkek karısını annesine benzeterek kendisine haram kılıyor, böylece boşanma gerçekleşmiş oluyordu. Aslında Havle uzun yıllar süren yuvasını kurtarmaya çalışıyordu. Oysa geleneğe göre bu tarz bir boşanmanın geri dönüşü yoktu. Havle ise Allah'ın ve Resulünün rahmet ve merhametine güveniyor, bir çözüm bulunacağına inanıyordu. "Ey Allah'ın elçisi, ben kocam Evs'e gençliğimi verdim. Ona çocuklar doğurdum. Yaşlanıp da doğuramaz olunca eskiden sevdiği bu kadına şimdi anasıymış gözüyle bakıp sırtını çevirdi," diyordu. Havle'nin çırpınışları Allah Resulü'nü de derinden etkilemişti. Ne var ki yuvasını ayakta tutmaya çalışan bu gözü yaşlı kadının haliyle ilgili Allah'ın kendisine bildirdiği bir hüküm yoktu. Yerleşik örf neyse vereceği kararda o olacaktı. Teselli etmek için Havle'ye döndü. "Allah'a sığın, Evs artık çok yaşlı bir adam. Ona kızma," buyurdu. Havle bu durumu kabullenemiyor, Allah'ın kendisini bu halde bırakmayacağına inanıyordu. "Ey Allah'ın elçisi, evet Evs çok yaşlandı ama yaşlanınca huyu da değişti, çok çabuk öfkeleniyor. Ben sadece ona bir şey danışmıştım, o hemen bu sözleri söyleyiverdi," diyordu. Havle ve kocası Evs neredeyse bütün hayatlarını birlikte geçirmişlerdi. Havle şimdiden sonra ne yapardı? Mutlaka bu meselenin bir çözümü olmalıydı. Bakışlarını göğe çevirdi ve "Allah'ım, halimi sana arz ediyorum. Şikayetimi sana anlatıyorum," diyerek dua etti. Ve sonra da başı önde, üzgün ve bitkin bir şekilde izin isteyerek ayrıldığı Peygamber Efendimizin yanından. Henüz birkaç adım atmıştı ki Hazreti Ayşe'nin sesiyle kendine geldi. Hazreti Ayşe sevinç ve heyecanla Havle'ye geri gelmesi için işaret ediyordu. "Her şeyi gören, bilen ve duyan, merhametlilerin en merhametlisi olan Allahu Teala, uğradığı haksızlığı giderme ve yuvasını kurtarma mücadelesi veren kadının sesini duymuş ve mücadele eden kadın anlamına gelen Mücadele Suresini vahyetmişti onun duasından sonra. İlahi rahmet, kadınların gururunu kıran, onları derinden yaralayıp mağdur eden çirkin bir geleneği reddediyordu. Aranızdan zihar yapanların eşleri onların anaları değildir. Onların anaları ancak onları doğuranlardır," buyuruluyordu Mücadele Suresi 2. ayetinde. Kadınları kıran ve inciten bu cahili geleneğin kaldırılmasında Havle'nin mücadelesi etkili olmuştu. Ancak bu noktada daha da önemlisi, Havle'ye mücadele edebilme gücünü veren İslam'ın kadına verdiği değerin farkında olmasıydı. Kadınlarla ilgili cahiliyeden kalma pek çok çirkin anlayış ve uygulama İslam'la değiştirilmişti. İşte Havle bu sebeple Allah'a güvenmiş, neticede kadını ezen bir uygulamanın son bulmasına vesile olmuştu. Değerli dinleyicilerimiz, günümüzde de kadınla ilgili en büyük problemlerden biri kadına uygulanan şiddet konusudur.
Hazreti Ayşe

0: Allah Resulü'nün hiçbir kadına ve hizmetçiye el kaldırmadığını söylemektedir. Onun mübarek dudaklarından kadını aşağılayan bir kelime dahi çıkmamıştır. O, hanımlara karşı nazik olunmasını öğütlerken kendisine has üslubuyla onları kırılması kolay kristallere benzetmiştir. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre bir yolculuk esnasında Enes'in annesi Ümmü Süleym, peygamberimizin eşleriyle beraberdi. Engeşe isimli kılavuzda kervandaki binekler olan develeri sürüyordu. Allah Resulü ona şöyle seslenmişti. Yavaş ol ey Engeşe, kristallere dikkat et. Allah'ın elçisi hayatın her adımında olduğu gibi kadınlara iyi muamele konusunda da kendisine örnek göstermiş ve şöyle buyurmuştu. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben ailesine karşı sizin en hayırlınızım. Değerli dinleyicilerimiz, günün birinde Hazreti Ömer Allah Resulü'nün huzuruna girmek için izin istedi. O sırada Efendimizin yanında bir grup kadın vardı. Hazreti Ömer'in içeri girmek için izin istediğini duyar duymaz hemen yerlerinden kalkıp bir tarafa gizlendiler. Onların bu hali karşısında Hazreti Peygamber tebessüm ederek "Kadınlar senin sesini işitince gizlendi." buyurunca Hazreti Ömer "Ey Allah'ın elçisi onların hürmetlerine ve saygılarına sen daha layıksın." dedi ve kadınlara dönerek "Sizler Allah Resulü'nden değil de benden mi kaçınırsınız?" deyince "Evet sen daha sert ve katısın." diye cevap vermişti kadınlar. Kadınların Hazreti Peygamber'in yanına girip çıkma, kendisine soru sorma, problemlerine çözüm bulmasını isteme konusundaki rahatlıklarının temelinde rahmet peygamberinin onlara gösterdiği nezaket ve müsamaha vardı. Hazreti Peygamber de "Allah'ım, ben iki zayıfın, yetimin ve kadının hakkını çiğnetmem." buyurarak yetim ve kadın hakları konusuna büyük önem atfettiğini bildiriyordu. Bunu bilen hanımlar, karşılaştıkları sıkıntıları, çözüm bulamadıkları sorunları rahatlıkla, çekinmeden, sıkılmadan Hazreti Peygamber'e getirirlerdi. Öyle ki Ümmü Ümare el-Ensariye ve Ümmü Seleme gibi bazı sahabi hanımlar, Kur'an'da erkeklere kıyasla kadınlardan neden daha az söz edildiğini Allah'ın elçisine sormuş, bu sorular karşısında Ahzab suresinin 35. ve Nisa suresinin 32. ayetleri nazil olmuştu. Değerli dinleyicilerimiz, kadınlar belki de tarihin hiçbir döneminde Hazreti Peygamber döneminde sahip oldukları hak ve değerleri elde edemedi. Hazreti Peygamber, sizin en hayırlılarınız, kadınlarına en güzel davrananlarınızdır buyurarak kadınlara böylesine iltifat edip değer verirken aynı yıllarda bazı milletler kadının ruhu olup olmadığını tartışacak kadar kadınları aşağılıyordu. Allah'ın kelamını peygambere iletmekle görevli yüce melek Cebrail aleyhisselam günün birinde uçağın en önemli kadınına Hazreti Ayşe'ye selam iletmişti. Allah Resulü eşine dönerek "Ey Ayşe, Cebrail sana selam söylüyor." demişti. Bu hadise aslında her şeyi özetlemeye yetip artıyordu kadına değer konusunda. Bütün aktardıklarımızdan çok açık bir şekilde anlaşılmaktadır ki İslam'ın gelişiyle birlikte kadınlar cahiliye döneminde mahrum bırakıldıkları birçok sosyal ve ekonomik hakları elde etmişti. Müslüman toplumun organize olmaya başladığı Medine'deki hanımlar için Hazreti Peygamber'in varlığı adeta sosyal bir güvenceydi. Bu sebeple kadınların o dönemde herhangi bir haksızlığa uğradıkları zaman soluğu rahmet peygamberinin yanında almaları bir tesadüf değildir. Onlar problemlerini dillendirdikçe ilahi vahiy kendileri lehine çözümler sunuyor, mağdur duruma düşmelerine izin vermiyordu. Böylece öteden beri cahili Arap toplumunda birçok önemli haktan mahrum bırakılmış olan ve ötekileştirilen kadınlar İslam sayesinde hak ettikleri itibarı kazanmış, insana yaraşır bir hayatı yaşama imkanına kavuşmuştu. Salat ve selam, gelişiyle alemleri nurlandıran, ins ve cinin peygamberi, Peygamber Efendimizin üzerine olsun. Selam bu dine ilk inanma şerefine nail olan Hazreti Hatice'ye, Cebrail tarafından selamlanan Hazreti Ayşe annemize, Efendimizin ailine ve ashabına olsun. Allah'ın selamı, selameti sizlerin üzerine olsun. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Peygamber Efendimizin toplum kesimleriyle ilişkilerini anlatmaya bundan sonraki programlarımızda da devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere, hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.

0: O burada mı? Söyleyin Allah aşkına. O burada mı?
1: Kim arıyorsunuz? Ayrıca ne oldu size böyle? Nedir bu haliniz?
2: Allah'ın Resulünü arıyoruz.
0: Evet, onu görmeye geldik.
3: Uzaklardan geliyoruz. Ne yiyeceğimiz kaldı ne de suyumuz. Ayrıca çok yorgunuz.
1: Tamam, daha fazla yormayın kendinizi. Ayakta beklemeyin, hadi şu gölgeliğe geçin de biraz dinlenin. Ben Resulullah'a haber verip geleceğim.

0: Anne, kapı çalıyor.
1: Bak bakalım yavrum, kim gelmiş?
0: Tamam anne. Aa, babam gelmiş. Babam gelmiş. Anne, babam gelmiş anne.
2: Gel bakayım buraya. Nasıl da özlemişim seni.
0: Canım babam benim.
1: İki ay, iki hafta, üç
2: gün.
1: Doğru.
2: Evet, tam iki ay, iki hafta, üç gün oldu gideli.
0: Her gün saydı anne.
2: Ben de saydım oğlum.
1: Evine hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Dur yardım edeyim sırtındaki yükü indirmeye.
2: Sağ olasın. Allah razı olsun.
1: Senden de. Ha, bırakıver şuraya.
2: Tamam.
1: Çok özlemiş seni. Baksana inemedi bir türlü kucağından.
0: Canım babam benim.
2: Ben de sizi çok özledim.
1: Hadi geçin oturun şöyle. Ayakta beklemeyin.
2: Ah, iyi olur. Nasıl da yorulmuşum. Sen de şöyle geç bakayım oğlum. Otur yanıma.
0: Tamam baba. Bana ne getirdin baba?
2: Neler getirmedim ki sana? Hikayeler, masallar getirdim. Hem de yepyeni eski zaman masalları.
1: Yepyeni eski zaman masalları öyle mi?
2: Evet. Masallar eski ama biz onları yeni öğrendiğimiz için bize göre yeni masallar.
0: Güzel masallar mı baba?
2: Güzeller tabii. Zaten masallar kötü olmaz ki.
0: Peki heyecanlı masallar mı baba?
2: Hem de nasıl. Hava kararsın, gece olsun, gökte yıldızlar iyice parlasın. İşte o zaman anlatırım ben sana o masalları.
0: Tamam. Başka ne getirdin bana baba?
2: Bakalım senin için başka ne varmış. Buldum. Al bakalım, bu tahta deve senin.
0: Canım babam benim. Çok güzelmiş bu. Hemen oynayabilir miyim?
2: Hadi oyna bakalım.
0: Anne, devemi kumlarda yürütebilir miyim?
1: Olur yavrum. İstediğin gibi oyna.
0: Gel bakalım devecik. Seninle çölleri geçelim.
1: bizim deveden ne haber peki? Toplayabildin mi bütün parayı?
2: Topladım sonunda. Bugün yarın gidip iyi bir deve alırım.
1: Oh nihayet. 4 yılın sonunda biriktirebildik çok şükür.
2: Elhamdülillah.
1: Artık bu kadar çok yorulmana gerek kalmayacak.
2: Al bakalım. Bu arada bunlar da senin hediyelerin.
1: Neden bu kadar zahmet ettin?
2: Bak bakalım beğenecek misin?
1: Çok güzel görünüyorlar.
2: Evet, Yemen işi kumaşlar bunlar.
1: Renkleri de çok güzelmiş. Bunlar ne güzel kolyelermiş böyle.
2: İnci ve deniz taşlarından yapılmış.
1: Çok zarif duruyorlar. Peki ya şunlar? Onların içinde neler var?
2: Baharatlar var. Tarçın, karanfil, zerdeçal filan. Bak kokla bakalım beğenecek misin?
1: Çok güzel kokuyorlar. Hepsini çok beğendim. Çok güzeller. Her biri için teşekkür ederim. Neyse hadi biraz dinlen istersen. Onca zamandır yollardasın. Yorulmuşsundur.
2: 2 ay, 2 hafta, 3 gün. Yorgunum ama bir an önce gidip Resulullah'ı görmek istiyorum. Onu çok özledim. Onu görürsem, sesini duyarsam bütün yorgunluğum gider.
1: Peki, nasıl istersen.
2: Hemen gider gelirim.
3: Evet ey Allah'ın Resulü, çok uzaktan gelmişler. Görseniz o kadar perişan durumdalar ki. Üzerlerinde yamalı eski elbiseler var. Uzun zamandır bir şey yemedikleri çok belli. Çok zayıflar, gözleri çukurlarına kaçmış. Bir deri bir kemik kalmışlar. Tamam. Tamam. Anladım ya Resulallah.
4: Üzerlerinde yünden basit elbiseler olan bu fakir bedeviler Hazreti Peygamber'in huzuruna geldiler. Allah'ın Resulü onların içler acısı hallerini görünce çok üzüldü. Ashabını onlara yardım etmeye, onların maddi ihtiyaçlarını karşılamaya teşvik etti. Nedendir bilinmez, sahabiler yardım getirmekte biraz ağır davrandılar. Teşvikine rağmen bu yoksul insanlara yardımda acele etmemeleri Resul-i Ekrem'i üzdü. Ama bu üzüntü çok sürmeyecekti.

0: Ne oluyor burada? Niye herkes sessizce bekliyor? Allah'ın Resulü neden konuşmuyor?
1: Resulullah çok üzüldü.
0: Üzüldü mü? Neden? Neye üzüldü? Bir şey mi oldu?
1: Evet, şu köşede oturan garibanların haline üzüldü.
0: Hani neredeler? Ha tamam gördüm. Yazık, gerçekten perişan haldeler.
1: Resulullah'ı görmeye gelmişler. Onların bu halini görünce Allah Resulü çok üzüldü. Yardım edilmesini söyledi. Lakin şu hale baksana, kimse yerinden bile kımıldamaz oldu. Böyle olunca da Resulullah daha çok üzüldü.
0: Öyle mi? Kimse henüz bir şey vermedi mi?
1: Hayır.
0: Tamam. Beni bekle. Hemen gidip geleceğim ben.
1: Nereye?
0: Eve gidip geliyorum hemen. Birazdan burada olurum.

0: Hayrolsun, nedir bu acelen? Ne oldu, bir şey mi oldu?
1: Sandığı getirir misin?
0: Sandığı mı?
1: Evet evet, küçük sandığı. İçinde para keseleri olan.
0: Tamam tamam, getiriyorum.
1: Al bunları. Al hadi.
2: Bak, seni biliyorum. Sen varlıklı biri değilsin. Bu verdiğim paralar senin için çok fazla değil mi?
1: Şu adamların haline bak. Ne kadar zayıf oldukları ortada. Belki yiyecek ekmekleri, içecek suları bile yok.
2: Öyle, öyleler.
1: Hem Allah'ın Resulü bu insanlara yardım edilmesi gerektiğini söylemedi mi?
2: Evet, söyledi.
1: Şimdi bu adamları böyle çaresiz, Resulullah'ı da üzgün mü bırakalım? Onun yardım edin dediği insanları geri mi çevirelim?
2: Çevirmeyelim, çevirmeyelim tabii ama senin durumun da ortada.
1: O zaman nasıl insanlar oluruz ki biz? O zaman Allah Resulü'nün arkadaşları olmaya nasıl layık olabiliriz? Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz? Eşlerimizin, çocuklarımızın yüzlerine nasıl bakabiliriz ha?
2: İhtiyar adam buraya doğru geliyor. Bizi duymuş olmalı.
3: Seni gördüm. Ne yaptığını da gördüm. Sen cömert bir adamsın. Ömrün bereketlensin. Gönlün göğün maviliği gibi genişlesin. Aklın çölün sesini...

0: sessizliği gibi sakinleşsin.
1: Allah sizlere de aradığınızı nasip etsin.
0: Aradığımızı bulduk. Biz yoksul insanlarız. Bugün bulursak yeriz, bulamazsak sabrederiz. Duyduk ki Allah'ın elçisi herkesi dinler ve ihtiyacı olana yardım edermiş. O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor, yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
2: Peki şimdi ne yapacaksınız? İsterseniz burada bizimle kalabilirsiniz.
0: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik. Şimdi de ait olduğumuz yere geri dönüyoruz.
1: Selametle gidin.
2: Yolunuz açık olsun.
0: Sağ olun.
3: Elinde bir kese gümüş parayla çıkıp gelen bu sahabi birçok şeyi değiştirdi. Ondan sonra bir başkası, sonra bir başkası ve diğer sahabiler yardımlarını peş peşe getirdiler. Bu manzaraya şahit olan Allah Resulü'nün yüzünde sevinç tebessümleri belirmeye başladı. Ve ardından kim İslam'da güzel bir işe öncülük eder ve kendisinden sonra bununla amel edilirse kendisinden sonra o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olur ve kendisinden sonra bununla amel edilirse kendisinden sonra onu yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından da bir şey eksilmez dedi.
4: Sonra ne olmuş baba?
5: Peşindeki adamları atlatan çocuk sonunda devesine binmiş. O biner binmez de deve hızla koşmaya başlamış. Öyle hızlı koşmuş ki devenin birden kanatları çıkmış, gökyüzüne uçmuş. Ardından koşan adamlar şaşırmış, baka kalmışlar öylece. Deve uçmuş, uçmuş, bir sıçrayışta yıldızdan yıldıza konarak gözden kaybolmuş.
4: Demek deve yıldızların arasında kaybolup gitmiş, öyle mi? Ne zaman gelecekmiş peki?
5: Biraz zaman alacak gibi. Malum yıldızlar çok çok uzaktalar.
4: Çok uğraştın ama. Yıllarca çalıştın, didindin, biriktirdin. Tam istediğini alacakken başkasına verdin.
5: Olsun, yine çalışır, yine biriktiririm. Hallerini bir görsen sen de aynısını yapardın. Aç kalmak nedir iyi bilirim. Sırtında kaba yünden bir elbiseyle güneş altının zahmetini de bilirim. Biri karnındaki, diğeri sırtındaki deriyi kemiklerine yapıştırır. Kimse bu kadarına katlanmak zorunda kalmamalı.
4: Allah razı olsun. Oğlumun iyi ki böyle bir babası var.
5: Allah sizlerden de razı olsun.
6: Hadislerin hikayeleri.

İnsanları teravih namazı için tek bir imamın arkasında ilk toplayan Hazreti Ömer'in ilk defa böyle bir kararı nasıl aldığını, Hazreti Peygamber döneminde doğduğunu bildiğimiz Abdurrahman bin Abdelkari şöyle anlatır. Bir Ramazan gecesi Ömer'le birlikte mescide çıktık. Bir de baktık ki insanların kimi kendi başına namaz kılıyor, kimi de başkalarının namazına uyarak kılıyordu. Hazreti Ömer dağınık şekilde namaz kılan bu insanları tek bir imamın arkasında toplarsam sanırım daha iyi olacak dedi. Sonra buna kesin kararını verdi ve ertesi gece onları Übey bin Kab'ın imamlığı arkasında topladı. Ve böylece teravih namazı cemaatle kılınmaya başlandı. Sonra bir başka gece yine Hazreti Ömer'le beraber mescide çıktık. İnsanlar imamlarına uyup namaz kılıyorlardı. Hazreti Ömer bu manzarayı görünce "Nimetil bid'atü hazihi, teravihin böyle cemaatle kılınması ne güzel bir yenilik, bid'at oldu. Fakat şimdi uyuyup gecenin sonunda kalkıp kılanlarınki şu anda kılanlarınkinden daha faziletlidir" dedi. Çünkü o cemaatle kılan insanlar bu namazı gecenin evvelinde kılıyorlardı. Allah mahlukatı yarattıktan sonra rahim dile gelerek "Burası akrabalık ilişkilerini kesmekten sana sığınanların makamıdır" der. Allah "Evet öyledir. Sen seninle bağ kuranlarla benim bağ kurmama, seninle ilgiyi kesenlerden de ilgiyi kesmeme razı olmaz mısın?" diye sorar. Rahim "Evet razıyım Rabbim" deyince Yüce Allah "Öyleyse bu sana verilmiştir" buyurur. Bundan sonra Resulullah "İsterseniz şu ayetleri okuyun" der. Demek siz İslam'dan yüz çevirip de yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık ilişkilerini koparacaksınız öyle mi? İşte Allah'ın lanetlediği, kulaklarını sağır ve gözlerini kör ettiği kimseler bunlardır. Bunlar Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var?

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor

0: ağaçlar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında. Çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı. Şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Hele terk edilmeye görsün, kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesi Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Çocuklarınızdan 7 yaşına geldiklerinde namaz kılmalarını isteyin. 10 yaşına bastıklarındaysa namaz kılmaları için paylayın. Kardeş de olsalar yataklarını ayırın.

Ümmü Seleme radiyallahu anha anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarımdır dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

0: Ebu Hureyre'nin radiyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten sonra geriye kalan ancak mübeşşirattır dedi. Sahabiler mübeşşirat nedir ya Resulallah dediler. İyi, güzel, salih rüyadır cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Mugire'nin katibi Verrat'tan naklolunduğuna göre o şöyle demiştir. Mugire bin Şube, Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her farz namazdan sonra şöyle derdi. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şey.

şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğini verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır. Resul-i Ekrem bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz analara itaatsizliği, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabah veya akşam hangi vakitte olursa olsun namaz kılmak için camiye giden kimseye her gidiş gelişinde Allah cennette bir yer hazırlar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp yellenerek uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar. Kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek şunu hatırla, bunu hatırla diyerek daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da insan kaç rekat kıldığını bilmez hale gelir. Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız diye dua edin.

0: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her Perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimizin kıymetini bilmeyen bizden değildir. İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya sadece hayır getirir buyurmuştur. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize yaptığı bir vaaz ve nasihatte şöyle buyurmuştur: ey insanlar, siz yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzurunda haşrolunacaksınız. Zira Allah, başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız buyurdu. Bilin ki kıyamet gününde kendisine ilk elbise giydirilecek kimse İbrahim aleyhisselam olacaktır. Yine bilin ki benim ümmetimden bir takım kimseler getirilecek ve sol tarafa sevk olunacaklar. Ya Rabbi, bunlar benim ashabımdır. Onlara merhamet et diyeceğim. Onların senin ardından neler yaptıklarını sen bilmiyorsun denilecektir. Ben de salih kul İsa aleyhisselamın dediği gibi, ben aralarında bulunduğum sürece onlara şahittim. Ama beni içlerinden aldığında artık onları yalnız sen görüyordun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer bağışlarsan, yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin diyeceğim. Bunun üzerine bana, sen onların aralarından ayrıldığın günden itibaren, onlar gerisin geriye dönmüştüler denilecektir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir yerde oturup da yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu: ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken

aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ve Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bize silah çeken bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda tahıl satan birinin yanına uğradı. Tahıl öbeğine elini sokunca parmakları ıslandı. Ey satıcı, bu ne hal diye sordu. Adamın yağmurda ıslandı ey Allah'ın Resulü cevabına karşı o, ıslak kısmını üzerine koysan da insanlar onu görse olmaz mı? Bizi aldatan bizden değildir buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Bir hanım hizmetkar, Ümmü Rafi Selma. Resulullah'ın azatlısı ve hizmetkarı diye tanıtılan Selma'nın ne zaman Müslüman olduğu hakkında bir bilgi olmasa da ilk Müslüman hanımlardan olması muhtemeldir. Nitekim o, Ebu Cehil'in Resul-i Ekrem'e yaptıklarını avdan dönen Hamza'ya haber vererek onun Müslüman olmasına ve yeğenine sahip çıkmasına vesile olmuştur. Selma'nın ne zaman Hazreti Peygamber'in hizmetine verildiği ve ne zaman azat edildiği bilinmemektedir. Ancak Allah Resulü'nün hicretten sonra Ebu Eyyub'un evine yerleştiği, Ebu Eyyub'un ona hizmet ettiği, hatta Ebu Enis kuyusundan tatlı su getirdiğini anlatmasından Medine devrinin ilk yıllarında Hazreti Peygamber'in yakınında olduğu anlaşılmaktadır. Hazreti Peygamber Selma'yı Bedir'den sonra Medine'ye hicret eden azatlısı Ebu Rafi ile evlendirmiştir. Selma bu evlilikten doğan oğluna nispetle Ümmü Rafi künyesiyle anılır. Onun diğer bir oğlu Ubeydullah ise ileride Hazreti Ali'nin katipliğini yapacaktır. Ümmü Rafi peygamberin çeşitli hizmetlerini görmüştür. Kimi zaman çarşıda ona eşlik etmiş, kimi zaman kendisine abdest suyu dökmüştür. Bir seferinde Allah Resulü'nün iki arkadaşıyla birlikte kendilerini ziyarete geldiğini anlatmıştır. Ümmü Rafi bu

0: Bu kutlu misafirlere hazira denilen yiyecekten yapıp ikram etmiş, yemeğin bir kısmı da artmıştır. Sonra bir bedevi gelmiş, Hazreti Peygamber onu davet edip yemekten ona da ikram etmiş, yemeğin tamamını eline alıp hemen yemeye başladığını görünce ona müdahale edip önce besmele çekmesini, ardından önünden yemesini söylemiştir. Ümmü Rafi, bedevinin Allah Resulü'nün uyarısını dikkate almasıyla yemekten biraz daha arttığını ilave etmiştir. Hazreti Hatice'nin doğumlarında ebelik yaptığı kaydedilen Selma, Hazreti Peygamber'in son doğan çocuğu İbrahim'in de ebesi olmuştur. Hazreti Fatıma vefat ederken yanında bulunmuş, ona hizmet etmiştir. Allah elçisinin vefatından yıllar sonra Hazreti Hasan, Abdullah bin Cafer ve İbni Abbas, Ümmü Rafi'nin yanına uğrayıp kendisinden Hazreti Peygamber'in sevdiği bir yemek yapmasını istemişler. O da, "Oğullarım, siz bugün onu beğenmezsiniz," demiş, sonra kalkıp biraz arpa öğütmüş, öğüttüğü arpayı savurmuş ve ondan ekmek yapmıştı. Katık olarak da zeytinyağı koymuş, üzerine karabiber serpip, "Resulullah bunu severdi," diyerek onlara takdim etmiştir. Bir gün Ümmü Rafi, Resul-i Ekrem'den özel bir tavsiye istemiş, Allah Resulü de ona, "Namaz için her kalktığında 10 kere tesbih, 10 kere tahmid, 10 kere tehlil, 10 kere tekbir, 10 kere istiğfar söyle. Zira her bir seferinde Allah, bu benim içindir," der, "bağışlanma dileğinde de bağışladım," der, buyurmuştur. Bir kadının hapsedip yemek vermediği, başka şeyleri yemesine de müsaade etmediği bir kedi yüzünden azap göreceğine dair hadis de Ümmü Rafi'nin naklettiği rivayetlerdendir. Ümmü Rafi, Selma ve dönemin tüm sahabileri zor zamanların Müslümanı olarak üzerlerine düşeni layıkıyla yaptılar. Hazreti Peygamber'e yakın oldular, ona hizmette kusur etmediler. Bu vesileyle ondan pek çok güzel şey öğrendiler. Onlar sabırlı, kanaatkar, vefalı, mütevazı mümindiler.
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali, güzel koku satanla demircinin misali gibidir. Güzel koku satan adam ya sana güzel kokusundan bir miktar verir veya sen satın alırsın, yahut ondan hoş koku koklarsın. Körü küfüren demirciye gelince, ondan sana ya bir kıvılcım isabet eder, elbiseni yakarsın, yahut körüğün kötü kokusundan rahatsız olursun.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevgi

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu anh'ı öptü. O sırada yanında bulunan Akra bin Habis, "Benim 10 çocuğum var. Onlardan hiçbirisini öpmüş değilim," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hayretle baktı ve "Merhamet etmeyene merhamet edilmez," buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyada ipek giyen kimse ahirette giyemez buyurmuştur.

Hicretin 9. yılında Tebuk seferinden önce Basra'da bir grupla birlikte İslam'a giren Malik bin Üveyris arkadaşları ile Medine'ye gelir. Sonrasında olanları şöyle anlatır. Biz yaşları birbirine yakın gençler olarak Resulullah'ın yanına gittik. Orada 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve yufka yürekli bir insandı. Ailelerimizi özlediğimizi fark edince ailelerimiz konusunda bizimle sohbet etti. Sorular sordu. Biz de kendisini anlattık. Bunun üzerine Allah Resulü, haydi ailelerinizin yanına dönün. Onların yanında kalın. Öğrendiklerinizi onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz siz de aynı şekilde kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden birisi ezan okusun ve en büyüğünüz de size imam olsun buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

Yemame reisi Sümame, Hicret'in 7. yılı Muharrem ayında Necid bölgesine yönelik düzenlenen askeri bir sefer esnasında esir alındı. Daha önce Resulullah'ın bir elçisini öldürmeye teşebbüs ettiği için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun cezalandırılmasını istemişti. Derken Resulullah tutuklu haldeki Sümame'ye "Yanında bana sunacağın ne var?" diye sorduğunda Sümame "İyi bir şey." dedi ve ekledi. "Eğer beni öldürürsen kanı helal birini öldürmüş olursun. Eğer bana lütufta bulunursan, canımı bağışlarsan, şükreden birine iyilik yapmış olacaksın. Eğer kurtuluş fidyem için mal istersen, ne kadar dilersen işte malım." 3 gün tekrar eden bu görüşmenin neticesinde Allah'ın elçisi Sümame'nin serbest bırakılması talimatını verdi. Gördüğü iyi muamelenin de etkisiyle orada Müslüman olan Sümame şu samimi itirafta bulunmuştur: "Ey Muhammed, vallahi yeryüzünde benim için senin yüzünden daha nahoş bir yüz yoktu. Şimdi senin yüzün benim için bütün yüzlerden daha güzel oldu. Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din yoktu. Artık bana göre senin dinin bütün dinlerden daha güzeldir. Vallahi benim için senin beldenden daha sevimsiz bir belde yoktu. Şimdi belden de benim için bütün beldelerden sevimli oldu."

Peygamberimiz, fakir olduğu için zenginlerin mallarını infak ederek elde ettikleri faziletlere ulaşamamaktan yakınan Ebu Zerre şöyle demiştir. Söylediğim takdirde bunu söyleyenlerden başka hiç kimsenin elde edemeyeceği kadar mükafat olan bazı kelimeleri sana öğretmemi istemez misin? Ebu Zer, evet isterim ey Allah'ın Resulü deyince Efendimiz her namazın sonunda 33 kere Allahu Ekber, 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah diye Allah'a hamd etmelisin. Sonra da bunu La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir diye bitirmelisin şeklinde tavsiyede bulunmuş, hatta bu zikrin dininizin köpüğü kadar çok bile olsalar günahların bağışlanmasına vesile olacağını ifade etmiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh, babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir.

0: Tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. Üç kişilik süvari ise bir topluluk demektir. Zeyd bin Halid el-Cüheni'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de gece yağan yağmurdan sonra bize sabah namazını kıldırdı. Namaz sonrasında cemaate dönüp, "Biliyor musunuz Rabbiniz bu gece ne buyurdu?" diye sordu. Sahabiler, "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dediler. Resul-i Ekrem, "Allah Teala kullarımdan kimi bana iman ederek, kimi de kafir olarak, nimete nankörlük ederek sabahladı. Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmur yağdı diyenler bana iman etmiş, yıldızları inkar etmiştir. Filan ve filan yıldızın batıp doğmasıyla yağmur yağdı diyenler ise beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir buyurdu," dedi. Ebu Salebe el-Huşeni Cürsüm bin Naşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bir takım şeyleri farz kılmıştır. Onları yitirmeyin. Bazı sınırlar günahlar için cezalar koymuştur. Onları aşmayın. Bir takım şeyleri haram etmiştir. Onlara da el uzatmayın. Unutmuş olduğu için değil, sırf size merhametinden dolayı bir kısım şeylerin hükümleri hakkında da bir şey dememiştir. Onları da soruşturmayın. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinlerden, kem gözlerden Allah'a sığınırdı. Nihayet muavvizeteyn, kul euzu bi rabbil felak ile kul euzu bi rabbin nas sureleri nazil olunca bu ikisini okuyarak Allah'a sığınmaya başladı. Diğer duaları bıraktı.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İnsan neye meyleder? Nedir bu dünyadan istediği? Ne bekler hayattan? Değişir aslında herkese göre beklenen. Asıl olan niyetledir. Neye göre harekete geçtiğidir insanın. Çıkar mı harekete geçirir, beklentiler mi, iyilik mi, merhamet mi? Ne? Merhamet.
2: Merhamet.
1: Ah, o merhamet. En soğuk kalpleri ısıtıverir. En derinlerde bir kandil yakar, sessiz ama etkili. Çünkü insanlığı insanlıktan çıkaran şeylerin çok ötesindedir merhamet. Karşılık beklemez. Dünyalıklara aldanmış kalpleri kendinden tamamlar. Yaşarken bir diğerini de düşünebiliyorsanız, merhamet iliklerinize kadar işlemiş demektir. Ne mutlu size. Allah'ın merhameti de sizinle. Öyle diyor Efendimiz. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Eğer siz merhamet ediyorsanız, Allah da size merhamet edecektir. Eğer insanlara merhamet etmek bir yük gibi gelmiyorsa, bilin ki kalbiniz hala diri, hala ışığa açık demektir. Çünkü merhamet insanın içini ağırlaştırmaz, aksine hafifletir. Bir başkasının acısına dokunduğunuzda kendi acılarınızın da yumuşadığını fark edersiniz. Sanki görünmez bir el kalbinizin üzerindeki o sert kabuğu hafifçe kaldırır da siz yeniden nefes alırsınız. İşte merhamet tam da böyle bir şeydir. Kimse bilmez, kimse görmez belki ama kalp hisseder. Kalbin bildiğini Allah da bilir elbet. Merhamet çoğaltır insanı, eksiltmez. Paylaşmakla güçlenir insan, insanlığını hisseder. An gelir, kaybolduğunuzu hissedersiniz. Kalbinizdeki merhametin ışığında yürüyün. Dünya üstünüze yıkılmış gibi hissetseniz de inanın ki doğru yoldasınız. Merhamet bir tebessüm, bazen bir iyiyim diyene gerçekten iyi misin diye sormaktır. Bazen anlamak, bazen dinlemek, bazen de susmaktır. Hep yüceltir, hep iyileştirir. Merhamet etmeyi sürdürün. Belki bir gün biri sizin kalbinize dokunacak ve diyeceksiniz ki, iyi ki merhametten vazgeçmemişim, iyi ki Efendimin yolundan ayrılmamışım.

0: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeği sağ, altını da sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediğini gördüm.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. İbrahim aleyhisselam eşi Hacer ve emzirmekte olduğu oğlu İsmail'i Mekke'ye getirdi ve onları Beyt'in Kabe yanında yüksek bir yerde Zemzem kuyusunun yukarısındaki büyük bir ağacın yanına bıraktı. O günlerde Mekke'de kimse olmadığı gibi içecek su da yoktu. İşte İbrahim aleyhisselam onları burada bıraktı. Yanlarına da hurma dolu bir kap ve su dolu bir kırba koydu. Sonra Hazreti İbrahim oradan ayrıldı. İsmail'in annesi Hazreti İbrahim'in peşinden biraz giderek, "Ey İbrahim, görüşecek kimse ve yiyip içecek bir şey bulunmayan bu ıssız vadide bizi bırakıp nereye gidiyorsun?" dedi. Hacer bu sözleri birkaç kez tekrarladıysa da İbrahim ona hiçbir cevap vermedi. Nihayet Hacer ona, "Bizi burada bırakmayı sana Allah mı emretti?" diye sordu. İbrahim aleyhisselam, "Evet," diye cevap verdi. Bunun üzerine Hacer, "Öyleyse Allah bize sahip çıkar," dedi. Sonra oğlunun yanına döndü. İbrahim aleyhisselam da ayrılıp gitti. Hacer ve İsmail'in göremeyecekleri Mekke'nin üst tarafındaki Seniyye denilen yere vardığında, Hazreti İbrahim yüzünü Beyt istikametine çevirdi, sonra ellerini kaldırarak şöyle dua etti. "Ey Rabbimiz, ben soyumdan bir kısmını saygı duyulması gereken mukaddes evinin yanına, ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, orada namazı dosdoğru kılsınlar diye insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara yönelt. Kâbe'yi ziyarete gelsinler. Onları dışarıdan gelecek her türlü meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler." Artık İsmail'in annesi oğlu İsmail'i emziriyor ve kırbadaki sudan ona içiriyordu. Kırbadaki su tükenince hem Hacer hem de çocuğu susadı. Hacer çocuğun susuzluktan toprak üstünde kıvrandığını görünce onu görmemek için yanından kalkıp gitti. Kendisine en yakın dağ olarak Safa tepesini gördü ve onun üstüne çıktı. Sonra acaba birini görebilir miyim diye vadiye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Bu defa Safa tepesinden indi. Vadiye varınca ayağına dolanmasın diye elbisesinin eteğini topladı. Sonra çok zor durumdaki bir insanın son gayretiyle koşmaya başladı. Vadiyi geçip Merve'ye geldi. Orada da biraz durdu ve bir kimse görebilir miyim diye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Hacer bu şekilde Safa ile Merve arasından 7 defa gidip geldi. Ravi İbn Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İşte insanlar Safa ile Merve arasında bunun için sa'y ederler, hızlı yürürler," buyurdu. İbn Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer son defa Merve üzerine çıktığında bir ses işitti ve kendi kendine, "Sus, iyice dinle dedi. Sonra dikkatle dinleyince o sesi tekrar işitti. Bunun üzerine Hacer sesin geldiği tarafa bakıp, ey ses sahibi, sesini duyurdun. Eğer yardım imkanın varsa bize yardım et dedi. Ve böyle der demez, şimdiki Zemzem kuyusunun bulunduğu yerde bir melek, Cebrail aleyhisselam göründü. Topuğu ile veya kanadıyla toprağa kazıp suyu, Zemzem'i ortaya çıkardı. Hacer de bir taraftan taşıp boşa gitmesin diye eliyle suyun etrafını çevirip havuz haline getiriyor, bir taraftan da kırbasını doldurmaya çalışıyordu. Su ise avuç avuç alındıktan sonra yeniden fışkırıyordu. İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah İsmail'in annesine rahmet etsin. O Zemzem'i kendi haline bırakmış olsaydı yahut suyu avuçlamasaydı Zemzem akan bir pınar olurdu buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer bu sudan içti ve çocuğunu emzirdi. Cebrail aleyhisselam Hacer'e sakın yok oluruz diye korkmayın. İşte şurası Allah'ın evinin yeridir. O beyti bu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki Allah o beytin ailesini yok etmez dedi. Beytullah'ın yeri hafif bir tepe gibi yerden biraz yüksekçeydi. Uzun zaman seller sağını solunu kazıp aşındırmıştı. Hacer bu şekilde yaşayıp giderken günün birinde Cürhüm kabilesinden veya onların ailesinden bir grup Keda yolu üzerinden gelip Mekke'nin alt tarafına indiler. Cürhümlüler Zemzem'in bulunduğu yerde kuşun dolaştığını görünce, kuşlar mutlaka bir suyun başında döner dolaşır. Halbuki biz bu vadide suyun bulunmadığını biliyorduk diyerek oraya hızlı yürüyen bir iki kişi gönderdiler. Onlar orada Zemzem'i bulunca dönüp gelerek orada su olduğunu haber verdiler. Bunun üzerine Cürhümlüler suyun yanına geldiler. Vardıklarında İsmail'in annesi suyun başındaydı. Cürhümlüler ona senin yanına gelip yerleşmemize izin verir misin dediler. Hacer de evet ama bu suda hak iddia edemezsiniz dedi. Onlar da bunu kabul ettiler. İbni Abbas diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam ediyor. Onların gelişi, insanlarla bir arada yaşama ihtiyacı hisseden Hacer'in bu arzusuna uygun düştü. Cürhümlüler Mekke civarına yerleştiler ve diğer ailelerine de haber gönderdiler. Onlar da gelip Mekke'ye yerleştiler. Evbark sahibi oldular. Hacer'in oğlu İsmail büyüyüp Cürhümlülerden Arapça öğrendi, onların beğenisini kazandı ve takdirlerini topladı. Sonra evlilik çağına erişince Cürhümlüler onu kendilerinden bir kızla evlendirdiler. Günün birinde İsmail'in annesi vefat etti. İsmail evlendikten sonra İbrahim aleyhisselam orada bıraktığı Hacer'i ve oğlunu görmeye geldi. İsmail o sırada evde yoktu. İsmail'in hanımına onu sordu. O da rızkımızı elde etmeye, bir rivayette avlanmaya gitti diye cevap verdi. Sonra İbrahim aleyhisselam ona geçimlerinin ve durumlarının nasıl olduğunu sordu. O, durumumuz çok kötü, darlık ve sıkıntı içindeyiz diye şikayet etti. İbrahim aleyhisselam, kocan geldiğinde ona selamımı ilet ve kapısının eşiğini değiştirmesini söyle dedi. İsmail geldiğinde bir şey sezmiş gibi eşine, evimize biri mi geldi diye sordu. O da, evet, şu şekilde yaşlı bir adam geldi, seni sordu. Ben de söyledim. Geçim şartlarımızı sordu. Çok sıkıntılı bir durumda olduğumuzu söyledim, dedi. Bunun üzerine İsmail, sana bir şey tavsiye etti mi, diye sordu. O da, evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini değiştir, dedi. İsmail hanımına, o gelen benim babamdır. Bana senden ayrılmamı emretmiş. Artık sen ailenin evine git, dedi ve onu boşadı. Sonra Cürhümlülerden başka bir hanımla evlendi. İbrahim aleyhisselam, Allah'ın dilediği bir müddet onlardan uzak kaldıktan sonra tekrar geldi. İsmail'i yine evde bulamadı. Bunun üzerine İsmail'in hanımının yanına girdi. İsmail'e sordu. O da, rızkımızı temin etmeye gitti, dedi. İbrahim aleyhisselam, durumunuz nasıl diyerek geçimlerini ve hallerini sordu. Durumumuz iyi, elimiz geniş, dedi. Ve Allah'a hamd ve sena etti. İbrahim aleyhisselam, ne yiyor, ne içiyorsunuz diye tekrar sordu. O, et yiyoruz, zemzem suyu içiyoruz, dedi. İbrahim aleyhisselam, Allah'ım, bunların etlerini ve sularını bereketli kıl, diye dua etti. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim zamanında Mekke'de tahıl namına bir şey yoktu. Eğer olsaydı, Hazreti İbrahim tahıl için de dua ederdi, buyurdu. İbni Abbas diyor ki, et ve su ile

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz aksırdığı vakit Allah'a hamdolsun dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin. Ebu Mes'ud Ukbe bin Amr el-Bedri el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluğa içlerinde Kur'an'ı en iyi okuyan kişi imam olsun. Eğer kıraatte eşitseler sünneti en iyi bilen. Şayet sünnet bilgisinde de eşitseler en önce hicret etmiş olan. Hicrette de eşitseler en yaşlı olan imam olsun. Bir adam misafiri olduğu kimseye imam olmasın ve izni olmadıkça da onun yerine oturmasın.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların altın, gümüş ve bunun gibi madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar, anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise birine bir yüzde, diğerine de başka bir yüzde gelen iki yüzlü kimselerdir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geceliğin kalkıp namaz kılan ve eşini uyandıran, eşi kalkmak istemediğinde yüzüne su serpen adama Allah rahmet etsin. Yine gece kalkıp namaz kılan, sonra kocasını uyandıran ve uyanmak istemediğinde yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerinizi kabir haline getirmeyin. Nafile ibadet edin, Kur'an okuyun. Şeytan Bakara suresinin okunduğu evden kaçar buyurmuştur.

Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün, "Ey Allah'ın Resulü, bana sarılacağım bir şey söyle," dedim. Resul-i Ekrem, "Rabbim Allah'tır de, sonra da dosdoğru ol," dedi. "Ey Allah'ın Resulü, hakkımda en çok korktuğun şey nedir?" dedim. Mübarek dilini eliyle tutarak, "İşte budur," buyurdu. Ebu Said Rafi bin Mualla radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada, "Ya Resulallah,

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir topluma bir şeyi yemeyi haram kıldığında onlara bedelini de haram kılar.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifai Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Bugün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i farklı bir özelliğiyle tanıyacağız. Müellifimiz başlığını şöyle atmış: Fasdun fi husni işretihi ve edebihi ve baskı hulubihi sallallahu aleyhi ve selleme ma esnafil hark. Fahri Cihan aleyhi salavatür rahman Efendimizin güzel geçini, bugün okuyacağımız dersimizin adı Efendimizin güzel geçimi, üstün edebi ve insanlarla olan engin ahlak. Gerçekten oldukça zengin bir ders olacak inşallah. Bu bahsi bitirebilirsek çok iyi. Biraz gayret edelim bakalım. Ve emmâ husne işreti bi ve edebuhu ve bastu hulukihi sallallahu aleyhi ve selleme ma esnafil halk ve bihaysün teşerat bihil ahbarus sahiha. Kadı İyaz diyor ki, Allah ona rahmet eylesin, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin insanlarla mükemmel bir şekilde geçinmesine dair, üstün edebine dair, engin ahlakına dair pek çok hadisi şerifler vardır. Sahih pek çok hadisi şerifler vardır. Kâl Ali'in radıyallahu anhu fî vasfihi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi en iyi anlatan, en iyi vasfeden, tasvir edenlerden biri olan Ali, Hazreti Ali radıyallahu anh, yanındaki insanlara Peygamber Efendimiz'i tanıtırken şöyle demiştir:

كان أوسع الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم إشرة. Peygamber Zişan Efendimiz diyor Hazreti Ali, insanların en geniş kalplisiydi. İnsanların en doğru sözlüsüydü. İnsanların en yumuşak huylusuydu. Etrafındaki insanlarla en güzel şekilde geçinen bir insan. Böylesine hoş bir ahlakı vardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kalbi dar değil, son derece geniş. Yani kimse onu rahatsız edemez, incitemez. Kendisini incitmeye çalışanlara fazla önem vermez. Aynı zamanda doğru sözlü, yumuşak huylu ve herkeste iyi geçinen bir tabiata sahipti. Dedikten sonra ilk hadisi zikrederken yine müellifimiz adeti olduğu üzere ilk hadisin senedini verecek. Yani ben bu hadisi filan hocamdan aldım, o falan hocasından aldı, ta Efendimiz'e varıncaya kadar söyle, kim kimden aldı onu zikredecek. Diyor ki, Haddesena Ebu'l-Hasem Ali ibn Müşerrefin el-Enmatli'yi fîmâ ecâzenîye, bu hocasından bu hadisi icazet yoluyla almış, onu söylüyor. Ve garahtuhu alâ gayrihi, ben bu hadisi daha başka hocalarıma da okudum. Demek ki birinden icazet yoluyla almış, diğerlerinden huzurlarında okuyarak bu hadisi onlardan öğrenmiş. Kale haddesena Ebu İshak el-Habbal, kale haddesena Ebu Muhammed İbnu el-Nahhas, kale haddesena İbnül Arabi, kale haddesena Ebu Davud, kale haddesena Hişam İbni Mervane ve Muhammed İbnül Müsenna, kale haddesena El-Velid İbni Müslümin, قال حدثنا الأوزاعي سمعت يحيى بن أبي كثير يقول حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن قيس بن سعد قال. Tabii sevgili kardeşlerim, 6 asrı geçerek Efendimizin zamanına geliyoruz ya. Ensar-ı kiramın önde gelenlerinden Sa'd ibn Ubade var. Onun oğlu Kays şöyle diyor. Zârenâ Resûlullâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün Fahri Cihan aleyhi salavatür rahman Efendimiz bizi ziyarete geldi. Evimize şeref verdi. Ve zekere kıssaten fî âhirihâ. Kays bir olay anlattı. Geniş uzun bir kıssa anlattı da o kıssanın sonunda felemmâ erâdel insirâfe قرب له سعد همارا ووطع عليه بقطيفة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم diyor. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı sahabilerini çeşitli münasebetlerle ziyaret eder. Hastaysa gider veya görüşecekleri bir mesele varsa evlerime şeref verirdi. Bu da enteresan bir olaydır. Sa'd bin Ubade uyanık sahabilerden biri. Efendimiz evine geliyor ve o günün adetleri üzere selam vererek izin istiyor. Esselamu aleyküm diyor. Ne demek? Yani ben geldim, sizi görmek istiyorum, izin var mı demektir. Sa'd bin Ubade ve oğlu, ev halkı kapıyı açmak istiyorlar ama Sa'd bin Ubade diyor ki durun, acele et, daha çok selamını alalım. Ve aleyküm selam diyor yavaş sesle. Efendimiz ikinci defa esselamu aleyküm ve aleyküm selam. Üçüncü defa gene Efendimiz esselamu aleyküm. Efendimiz buyurur ki bir yere girmek istediğinizde 3 defa iziniz. Bugün diyelim ki 3 defa zile basın. Kapı açılmıyorsa, buyurun denmiyorsa size ısrar etmeyin, dördüncüsü yok. Geri dönün gidin. Efendimiz de öyle yapmış. Geri dönmüş. Giderken Sa'd bin Ubade arkadan koşmuş gelmiş, ya Resulallah kusura bak, ben böyle yaptım. Senin daha çok selamını almak için böyle yaptım. Her bir selamımı verdikçe aldım.
filan diyerek hoş bir davranış göstermiş. Diyor ki oğlu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ziyarette bulundu. Evine dönmeyi arzu edince babam Sa'd bin Ubade bir eşek hazırladı. Yani Efendimiz üzerine binsin de eli uzaktaymış. Rahat gitsin, güneşte yorulmasın diye. Demek ki Efendimiz yaya gelmiş oraya. Eşeğin üzerine sırtına diyor bir kadife örttü. Resulullah Efendimiz de eşeğe bindi. Sümme kâle Sa'dün. Sonra Sa'd bin Ubade oğluna dedi ki, ya Kays, oğlum Kays, ishab Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Sen de Resulullah Efendimizle beraber git dedi. Yani eşeği geri al, getir demek istiyor. Kâle Kays'un, Kays şimdi olayı anlatarak diyor ki, ve kâle li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, irkeb fe ebeyt. Efendimiz bana dedi ki, buyurdu ki, hadi sen de bin dedi eşeğe. Ben binmek istemedim. Yani utandım diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da aynı hayvana binmek bana ağır geldi diyor. Terledim diyor yani. Ben binmeye utanınca fekale Efendimiz buyurdu ki, imma en terkebe ve imma en tansarife. Ben sana ya gelip sen de binersin veya geri dönersin. Yani ben binitliyken benim yanımda birinin yaya gitmesi beni rahatsız eder. Hayvanın durumu da müsait, ikimizi de taşıyabilir. Demek ki güçlü kuvvetli de bir hayvanmış. Ben utandım diyor binmeye. Geri dön deyince de başka ne diyebilirim? Geri döndüm. Ve fi rivayetin ukra, bir başka rivayet daha var. Orada da şöyle geçiyor. İrkeb emami. Efendimiz buyurmuş ki gel sen benim ön tarafıma bin. Fe sahibu dâbbeti evlâ bi mukaddeniha. Çünkü hayvan sahibinin öne binmeye hakkı vardır. Öne binme hakkı hayvan sahibine aittir diyor Efendimiz. Hayvan kime aitse onun öne binme hakkı vardır. Böyle buyurmuş. Fakat o utanmış, binmemiş. Bu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üstün edebini gösteriyorlar. Yani kendisi binitliyken bir başkasının yanında yaya gitmesini arzu buyurmuyor. Rahatsız oluyor ama. Öylesine hassas bir insan. Ve kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yüellifuhum ve la yüneffiru. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem aralarında dargınlık olan Müslümanların arasını bulurdu. Onun güzel adetlerinden biri ümmetinin birbirine küs olmasını istemez, bundan rahatsız olur. Birbirine küs olanları barıştırır, kaynaştırırdı. İnsanların hoşlanmayacağı şeyleri yapmazdı. Demek ki Efendimiz küslükten rahatsız oluyor ve Müslümanlara yakıştıramıyor. Birbirine küs olmayı mutlaka barıştırıyor. Bize de bu ders olmalı güzel kardeşlerim. Tanıdığımız kardeşlerimizin arasında birbiriyle konuşmayan, görüşmeyen varsa biz de onları barıştırmaya gayret etmeliyiz. Bu da bir sünnet demek. Efendimizin önemli sünnetlerinden biri. Bunu uygulamaya gayret etmeliyiz. Ve kimsenin hoşlanmayacağı bir şey yapmaz. Demek ki bu da çok önemli bir şey. Beraber olduğunuz arkadaşlarınıza zıt bir şey yapmayacaksınız. Ve yükrimu kerime külli kavmin ve yüvellihi aleyhi. Her kavmin önde gelen şahsiyetine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikramda bulunurdu. Bu adam filan kabilenin önde geleni. Başkanı mesela. Ona ikram etmek, kabilesine ikram etmektir aynı zamanda. Değil mi? İnsanlar başkanlarına değer verirler. Onun için Peygamber Efendimiz bir kabilenin önde gelenlerine değer verir, ikramda bulunur ve onları kabilelerine başkan tayin ederdi. Ve yahterisu minhum min gayri en yatfiye an ahadin minhum bişrahu ve la hulugahu. Şayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı yöneticilerin huyunu, ahlakını, hallerini beğenmiyorsa, Müslümanları onlara karşı dikkatli olmaya teşvik ederdi. Yani bu adam huysuz bir adam. Dikkatli ol. Onun yanında dikkatli davran. Kendinizi

0: bitmesine fırsat vermeyin manasında o adamı tanıtırdı. Kendisi de onlara karşı, o kabil insanlara karşı dikkatli ve ihtiyatlı davranır. Bununla beraber o kimselere güler yüzlü davranır. Adam geliyor, böyle bir adam, huysuz bir adam, kabilesinin kötü adamı olarak biliniyor. Efendimiz de bazı sahabilerle oturmuş, adam dışarıya gelmiş, izin istiyor içeri girmek için. Efendimiz buyuruyor ki onlara, bu adama karşı dikkatli olmak lazım. Bu adam sert bir adam, huysuz bir adam filan diyor. Adam içeri girince buyur buyur filan yer gösteriyor. Abi şaşırıyorlar, hem öyle dedi hem böyle davran. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böylece ashabını uyarmış oluyor. Kötü insanın şerrinden korunmak için de demek ki idare edeceksiniz onu. Onu idare edeceksiniz. Ona zıt davranmayacaksınız. Çünkü sıkıntı verir. Böyle bir sıkıntıya niye giresiniz? Böyle kendisine karşı dikkatli olunması gereken kimseler hakkında Efendimiz şöyle buyurmuştu bir defasında. Kıyamet gününde Allah Teala'nın huzurunda kötü durumda kalacak olan kişiyi şerrinden insanların korkup çekindiği ve bu yüzden kendisiyle ilgiyi kestiği kimsedir. Onun için böyle olmamaya çalışın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yetefekkadu ashabehu ve yu'ti kulle culesaihi nasibe. Mescid-i Nebevi'de göremediği bazı sahabilerinin durumunu sorardı. Falanı göremiyorum. Nerede? Bileniniz var mı? Derdi. Cemaatiyle böyle meşgul oluyor. Onun hakkında bilgi alır, yanında olanlarla ilgilenir, yanında olanların halini, hatırını sorar. Demek ki mecliste bulunmayanları soruşturuyor. Niye yok? Hasta mı? Öğrenin. Yanına gelenlere de hal hatır soruyor. Nasılsın, iyi misin? Diye güler yüzle onu memnun ediyor. Ve la yahsebu celisuhu enne ahaden ekremu aleyhimin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunanlar zannederdi ki onun en sevdiği adam kendisidir. Böyle bir intibaa kapılırdı herkes. Onlarla nasıl ilgileniyor ki? Nasıl güler yüz gösteriyor ki? Herkes derdi ki en çok sevdiği adamdı. Okumuştuk yani bir defasında Amr ibn As, en sevdiği adam benim diyor. Ya Resulallah, en çok sevdiğiniz kim? Ayşe. Sonra kim? Babası. Sonra kim? Ömer. Sonra Hazreti Osman diyor. Kendisine sıra gelmeyeceğini anlayınca vazgeçiyor. Sormaktan vazgeçiyor. Demek ki öyle bir intibaa kapılıyor ki yanında oturan adam beni çok seviyor. En çok sevdiği adam ben. Sevgili kardeşlerim, bunların her biri bizim için ibrettir. Böyle olmaya gayret etmeliyiz. Efendimizin ahlakını kendimize ahlak edinmeye gayret etmeliyiz. Yani yanımızda oturan insanlara güler yüz göstermeliyiz. Hal hatır sormalıyız. Ona muhabbet duyduğumuzu ifade etmeliyiz. Böylece onunla kaynaşmalıyız. Men câlesehu ev kârebehu li hacetin sâberehu hattâ yekûne huvel munsarifu an. Bir kimse soracağı bir soru için veya isteyeceği bir şey için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelip oturmuşsa, o kimse yanından, kendiliğinden kalkıp gidene kadar Efendimiz orayı terk etmez. Yani adam gücenebilir bana. Ben kendisine soru sormak için geldim veya kendisinden bir şey istemek için geldim. Bana tahammül etmedi. Kalktı gitti diye adamın kalbine bir şey gelir düşüncesiyle o adam diyelim ki sorularıyla, bir şeyleriyle kendisini rahatsız etse bile kalkıp gitmiyor, sabrediyor, oturuyor. O giden hepler. Ya Rabbi, ne güzel alem. Yüce Rabbim hepimizi salih kullarından eylesin. Ahlakımızı güzelleştirsin. Yavrularımızı, torunlarımızı, yakınlarımızı salih kullarından eylesin. Ve hepimizi onun şefaatine nail eylesin. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatih.
1: Ş- Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece, gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakî'ye gider ve şöyle derdi: "Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey, ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım, gargat ağaçlarının bulunduğu Bakî mezarlığındakileri bağışla." Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Herhangi bir Müslümanın diktiği ağaçtan yenen, çalınan ve alınan şey, o ağacı diken kimse için sadakadır." Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Müslümanın Müslüman üzerinde 5 hakkı vardır. Bunlar selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demektir."

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad ederken gözleri kızarır, sesi yükselir ve düşman yağma etmek için sabah ve akşam geliyor. Kendinizi koruyun diye ordusuna seslenen kumandan gibi hiddeti artar ve şehadet parmağıyla orta parmağını birleştirerek ben peygamber olarak gönderildim. Kıyametle aram işte şu iki parmak gibi yakındır buyururdu. Sonra da sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı ise Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüleri sonradan uydurulan şeylerdir. Her bid'at dalalettir derdi. En sonra da ben her bir mümine kendisinden daha yakınım. Haklarını daha çok korurum. Bir kimse mal bırakırsa yakınlarına aittir. Borç ve bakıma muhtaç yakınlarını bırakacak olursa onları üstlenmek benim görevimdir derdi.

Hudeybiye Antlaşması imzalandıktan sonra Ömer bin Hattab geldi ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına giderek, "Ey Allah'ın Resulü, biz hak üzereyiz. Onlar da batıl üzere değil mi?" dedi. Resulullah, "Evet," buyurdu. Sonra Hazreti Ömer, "Bizim ölenlerimiz cennette, onların ölenleri ise cehennemde değil mi?" diye sordu. Resulullah yine "Evet," diye buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Öyleyse neden dinimiz hususunda bu acizliği gösteriyoruz da Allah henüz onlarla bizim aramızda bir hüküm vermeden geri dönüyoruz?" dedi. Resulullah şöyle cevap verdi. "Ey Hattab'ın oğlu, ben gerçekten Allah'ın Resulüyüm. Allah ebediyen benim emeğimi boşa çıkarmaz." Sonrasında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Fetih suresi nazil oldu. Allah Resulü hemen Hazreti Ömer'e birini gönderip sureyi ona okuttu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Ya Resulallah, bu Hudeybiye antlaşması gerçekten bir fetih midir?" diye sordu. Hazreti Peygamber de "Evet" cevabını verdi. Artık Ömer'in gönlü oldu ve döndü.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına dönerek, "Bugün içinizden kim oruçlu olarak sabahladı?" diye sordu. Orada hazır bulunanlardan Hazreti Ebu Bekir, "Ben" cevabını verdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bugün içinizden kim bir cenazenin arkasından gitti?" dedi. Yine Ebu Bekir, "Ben" cevabını verdi. Hazreti Peygamber bu sefer, "Bugün içinizden kim bir fakiri doyurdu?" diye sordu. Ebu Bekir yine "Ben" cevabını verdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Peki bugün içinizden hanginiz bir hastayı ziyaret etti?" buyurdular. Yine Ebu Bekir "Ben" cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu hasletler kimde bulunursa o mutlaka cennete girer" buyurdu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmâti min şerri mâ halak.
2: Ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: O burada mı? Söyleyin Allah aşkına. O burada mı?
1: Kim? Kimi arıyorsunuz? Ayrıca ne oldu size böyle? Nedir bu haliniz?
2: Allah'ın Resulünü arıyoruz.
0: Evet, onu görmeye geldik.
3: Uzaklardan geliyoruz. Ne yiyeceğimiz kaldı ne de suyumuz. Ayrıca çok yorgunuz.
1: Tamam, daha fazla yormayın kendinizi. Ayakta beklemeyin. Hadi şu gölgeliğe geçin de biraz dinlenin. Ben Resulullah'a haber verip geleceğim.

0: Anne, kapı çalıyor.
1: Bak bakalım yavrum, kim gelmiş?
0: Tamam anne. Babam gelmiş, babam gelmiş. Anne, babam gelmiş anne.
2: Gel bakayım buraya. Nasıl da özlemişim seni.
0: Canım babam benim.
1: İki ay, iki hafta, üç
2: gün.
1: Doğru.
2: Evet, tam iki ay, iki hafta, üç gün oldu gideli.
0: Her gün saydı anne.
2: Ben de saydım oğlum.
1: Evine hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Dur yardım edeyim sırtındaki yükü indirmeye.
2: Sağ olasın, Allah razı olsun.
1: Senden de. Ha, bırakıver şuraya.
2: Tamam.
1: Çok özlemiş seni. Baksana inemedi bir türlü kucağından.
0: Canım babam benim.
2: Ben de sizi çok özledim.
1: Hadi geçin oturun şöyle. Ayakta beklemeyin.
2: Ah, iyi olur. Asıl da yorulmuşum. Sen de şöyle geç bakayım oğlum. Otur yanıma.
0: Tamam baba. Bana ne getirdin baba?
2: Neler getirmedim ki sana? Hikayeler, masallar getirdim. Hem de yepyeni eski zaman masalları.
1: Yepyeni eski zaman masalları öyle mi?
2: Evet, masallar eski ama biz onları yeni öğrendiğimiz için bize göre yeni masallar.
0: Güzel masallar mı baba?
2: Güzeller tabii. Zaten masallar kötü olmaz ki.
0: Peki heyecanlı masallar mı baba?
2: Hem de nasıl. Hava kararsın, gece olsun, gökte yıldızlar iyice parlasın. İşte o zaman anlatırım ben sana o masalları.
0: Tamam. Başka ne getirdin bana baba?
2: Bakalım senin için başka ne varmış? Buldum. Al bakalım. Bu tahta deve senin.
0: Canım babam benim. Çok güzelmiş bu. Hemen oynayabilir miyim?
2: Hadi oyna bakalım.
0: Anne, devemi kumlarda yürütebilir miyim?
1: Olur yavrum. İstediğin gibi oyna.
0: Gel bakalım devecik. Seninle çölleri geçelim.
1: Bizim deveden ne haber peki? Toplayabildin mi bütün parayı?
2: Topladım sonunda. Bugün yarın gidip iyi bir deve alırım.
1: Oh nihayet. 4 yılın sonunda biriktirebildik çok şükür.
2: Elhamdülillah.
1: Artık bu kadar çok yorulmana gerek kalmayacak.
2: Al bakalım. Bu arada bunlar da senin hediyelerin.
1: Neden bu kadar zahmet ettin?
2: Bak bakalım beğenecek misin?
1: Çok güzel görünüyorlar.
2: Evet, Yemen işi kumaşlar bunlar.
1: Renkleri de çok güzelmiş. Bunlar ne güzel kolyelermiş böyle.
2: İnci ve deniz taşlarından yapılmış.
1: Çok zarif duruyorlar. Peki ya şunlar? Onların içinde neler var?
2: Baharatlar var. Tarçın, karanfil, zerdeçal filan. Bak kokla bakalım, beğenecek misin?
1: Çok güzel kokuyorlar. Hepsini çok beğendim. Çok güzeller. Her biri için teşekkür ederim. Neyse, hadi biraz dinlen istersen. Onca zamandır yollardasın. Yorulmuşsundur.
2: 2 ay, 2 hafta, 3 gün. Yorgunum ama bir an önce gidip Resulullah'ı görmek istiyorum. Onu çok özledim. Onu görürsem, sesini duyarsam bütün yorgunluğum gider.
1: Peki, nasıl istersen.
2: Hemen gider gelirim.
3: Evet ey Allah'ın Resulü, çok uzaktan gelmişler. Görseniz o kadar perişan durumdalar ki. Üzerlerinde yamalı eski elbiseler var. Uzun zamandır bir şey yemedikleri çok belli. Çok zayıflar, gözleri çukurlarına kaçmış. Bir deri bir kemik kalmışlar. Tamam. Anladım ya Resulallah.
4: Üzerlerinde yünden basit elbiseler olan bu fakir bedeviler Hazreti Peygamber'in huzuruna geldiler. Allah'ın Resulü onların içler acısı hallerini görünce çok üzüldü. Ashabını onlara yardım etmeye, onların maddi ihtiyaçlarını karşılamaya teşvik etti. Nedendir bilinmez, sahabiler yardım getirmekte biraz ağır davrandılar. Teşvikine rağmen bu yoksul insanlara yardımda acele etmemeleri Resul-i Ekrem'i üzdü. Ama bu üzüntü çok sürmeyecekti.

0: Ne oluyor burada? Niye herkes sessizce bekliyor? Allah'ın Resulü neden konuşmuyor?
1: Resulullah çok üzüldü.
0: Üzüldü mü? Neden? Neye üzüldü? Bir şey mi oldu?
1: Evet, şu köşede oturan garibanların haline üzüldü.
0: Hani neredeler? Ha tamam gördüm. Yazık, gerçekten perişan haldeler.
1: Resulullah'ı görmeye gelmişler. Onların bu halini görünce Allah Resulü çok üzüldü. Yardım edilmesini söyledi. Lakin şu hale baksana, kimse yerinden bile kımıldamaz oldu. Böyle olunca da Resulullah daha çok üzüldü.
0: Öyle mi? Kimse henüz bir şey vermedi mi?
1: Hayır.
0: Tamam. Beni bekle. Hemen gidip geleceğim ben.
1: Nereye?
0: Eve gidip geliyorum hemen. Birazdan burada olurum.

0: Hayrolsun, nedir bu acelen? Ne oldu, bir şey mi oldu?
1: Sandığı getirir misin?
0: Sandığı mı?
1: Evet evet, küçük sandığı. İçinde para keseleri olan.
0: Tamam tamam, getiriyorum.
1: Al bunları. Al hadi.
2: Bak, seni biliyorum. Sen varlıklı biri değilsin. Bu verdiğim paralar senin için çok fazla değil mi?
1: Şu adamların haline bak. Ne kadar zayıf oldukları ortada. Belki yiyecek ekmekleri, içecek suları bile yok.
2: Öyle, öyleler.
1: Hem Allah'ın Resulü bu insanlara yardım edilmesi gerektiğini söylemedi mi?
2: Evet, söyledi.
1: Şimdi bu adamları böyle çaresiz, Resulullah'ı da üzgün mü bırakalım? Onun yardım edin dediği insanları geri mi çevirelim?
2: Çevirmeyelim, çevirmeyelim tabii, ama senin durumun da ortada.
1: O zaman nasıl insanlar oluruz ki biz? O zaman Allah Resulü'nün arkadaşları olmaya nasıl layık olabiliriz? Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz? Eşlerimizin, çocuklarımızın yüzlerine nasıl bakabiliriz ha?
2: İhtiyar adam buraya doğru geliyor. Bizi duymuş olmalı.
3: Seni gördüm. Ne yaptığını da gördüm. Sen cömert bir adamsın. Ömrün bereketlensin. Gönlün göğün maviliği gibi genişlesin. Aklın çölün sessizliği gibi sakinleşsin.
1: Allah sizlere de aradığınızı nasip etsin.
3: Aradığımızı bulduk. Biz yoksul insanlarız. Bugün bulursak yeriz, bulamazsak sabrederiz. Duyduk ki Allah'ın elçisi herkesi dinler ve ihtiyacı olana yardım edermiş. O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor, yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
2: Peki şimdi ne yapacaksınız? İsterseniz burada bizimle kalabilirsiniz.
3: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik. Şimdi de ait olduğumuz yere geri dönüyoruz.
1: Selametle gidin.
2: Yolunuz açık olsun.
3: Sağ olun.
4: Elinde bir kese gümüş parayla çıkıp gelen bu sahabi birçok şeyi değiştirdi. Ondan sonra bir başkası, sonra bir başkası ve diğer sahabiler yardımlarını peş peşe getirdiler. Bu manzaraya şahit olan Allah Resulü'nün yüzünde sevinç tebessümleri belirmeye başladı. Ve ardından kim İslam'da güzel bir işe öncülük eder ve kendisinden sonra bununla amel edilirse kendisinden sonra o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olur ve kendisinden sonra bununla amel edilirse kendisinden sonra onu yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından da bir şey eksilmez dedi.
5: Sonra ne olmuş baba?
1: Peşindeki adamları atlatan çocuk sonunda devesine binmiş. O biner binmez de deve hızla koşmaya başlamış. Öyle hızlı koşmuş ki devenin birden kanatları çıkmış, gökyüzüne uçmuş. Ardından koşan adamlar şaşırmış, baka kalmışlar öylece. Deve uçmuş, uçmuş, bir sıçrayışta yıldızdan yıldıza konarak gözden kaybolmuş.
0: Demek deve yıldızların arasında kaybolup gitmiş, öyle mi? Ne zaman gelecekmiş peki?
1: Biraz zaman alacak gibi. Malum yıldızlar çok çok uzaktalar.
0: Çok uğraştın ama. Yıllarca çalıştın, didindin, biriktirdin. Tam istediğini alacakken başkasına verdin.
1: Olsun, yine çalışır, yine biriktiririm. Hallerini bir görsen sen de aynısını yapardın. Aç kalmak nedir iyi bilirim. Sırtında kaba yünden bir elbiseyle güneş altında yürümenin zahmetini de bilirim. Biri karnındaki, diğeri sırtındaki deriyi kemiklerine yapıştırır. Kimse bu kadarına katlanmak zorunda kalmamalı.
0: Allah razı olsun. Oğlumun iyi ki böyle bir babası var.
1: Allah sizlerden de razı olsun.
6: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
7: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri nefsim murdar oldu demesin, nefsim kötü oldu desin. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nafile namazlar içinde en fazla sabah namazının 2 rekat sünnetine önem verirdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam, "Ya Resulallah, ben sefere çıkmak istiyorum, bana nasihat et," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana daima Allah karşısında takva sahibi olmanı, her yüksek yere çıktığında tekbir almanı tavsiye ederim," buyurdu. Adam dönüp gidince Resulullah, "Ya Rab, ona uzakları yakın et ve bu yolculuğunu kolaylaştır," diye dua etti. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zan ile konuşmaktan sakının, çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Ebu Süfyan'ın kızı, müminlerin annesi Ümmü Habibe Remle'den radıyallahu anha işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her gün farzların dışında Allah Teala'nın rızasını gözeterek 12 rekat nafile namaz kılan Müslüman için Allah cennette bir köşk yapar veya onun için cennette bir köşk yapılır.
6: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz, ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa, o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas ve Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ademoğlunun bir vadi altını olsa ikincisini ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder. Yine Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolculuklarında yükleri taşıma vazifesi gören Kirkire adlı bir adam vardı. Bu adam öldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o cehennemdedir dedi. Bunun üzerine gidip eşyasına baktılar. Ganimetten çaldığı bir aba buldular.

Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e yönetici olarak gönderirken şöyle buyurdu. Sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığını ve benim de Allah'ın elçisi olduğumu ikrar etmeye davet et. Eğer bunu kabul ederlerse onlara Allah'ın her gün kılınan 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse Allah'ın onlara zekatı farz kıldığını bildir ki o zekat zenginlerden alınır, fakirlerine verilir. Bunu da kabul ederlerse zekat alırken onların kıymetli mallarına el uzatmaktan sakın. Mazlumun bedduasından da sakın. Çünkü Allah'la mazlumun duası arasında bir engel yoktur.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokmada yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepinize yeterdi buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: اِنَّ الصِّدْقَ يَهْد۪ي اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْد۪ي اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا وَاِنَّ الْكَذِبَ يَهْد۪ي اِلَى الْفُجُورِ وَاِنَّ الْفُجُورَ يَهْد۪ي اِلَى النَّارِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا.
3: Şüphesiz doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılır.

0: olmaz. Böylece Allah katında doğru, sıddık olarak tescillenir. Yalandan sakın, çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşar. Böylece Allah katında yalancı olarak tescillenir. İslam dinine göre doğruluk, peygamberliğin özelliği, takvanın da meyvesidir. Doğruluk, samimi bir imanla, hak ve hayır yolunda kararlı, dengeli bir hayat sürmedir. Doğruluk, bütün iyi ve güzel şeylerin temel unsurudur. Rabbimizin, emrolunduğun gibi dosdoğru ol buyurduğuyla, İslam dininin özünün doğruluk olduğu vurgulanmıştır. İnsanın içiyle dışının, özüyle sözünün bir olması, söyledikleriyle yaptıklarının birbirine uyumlu olması gerektiği hatırlatılmıştır. Bunun üzerine, bunun zıddıysa yalancılıktır. Yalancılıksa İslam dininde şiddetle yasaklanmıştır. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, İslamiyet hakkında bana öyle bir öğüt ver ki, sizden sonra artık kimseden bir şey sormaya ihtiyacım kalmasın," diye sorulduğunda Peygamberimiz, "Allah'a inandım de sonra da dosdoğru ol," buyurdu. Bu hadisle Allah'a imanın ve doğru olmanın önemine dikkat çekilmiştir. Sevgili Peygamberimiz hadiste doğruluğun huzur, yalancılığın kuşku ve huzursuzluk kaynağı olduğunu bildirmiştir. Cennet ve cehennem bu dünya hayatındaki davranışlara göre kazanılacaktır. İnsan doğru olanı tercih etmelidir. Çünkü doğruluk aklın ve dinin gereğidir. Buna karşılık akıl ve din yalancılığı reddeder. Yalanı huy haline getiren kişi doğru yoldan ve insanlıktan çıkar. İstikamet, samimi tevhid inancı, sözde, niyette ve amelde doğruluk ister. Tevhid, doğrulukla olgunluğa eriştirir. Doğru insan sözünde durur, emaneti korur, ticaretinde dürüsttür. Bu, dosdoğru haliyle insanlara güven verir. Güvenin olmadığı yerde şüphe vardır. Şüphenin olduğu yerde ise samimiyetten, birlik ve beraberlikten bahsedilmez. Zaten güven vermemek, ihanet etmek de münafıklığın göstergesidir. Mümin, kendisine bahşedilen her nimetin emanet olduğu bilinciyle hareket etmelidir. İnandığı değerlere her zaman sadakat göstermeli, bu haliyle doğruluk sahibi ve güvenilir olmalıdır. Böylelikle iyilerden olur ve iyilerle beraber cennete gider.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi' lana min emrina reşada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Kibir ve Gurur adlı bölüm. Malum olduğu üzere İmam Nevevi bölüm girişlerine ayet-i kerimeler yerleştiriyor. Bu bölümün girişinde de pek çok ayet-i kerimeye yer vermiş. Sıradaki ayet-i kerimemiz: Estaizu billah ve betagi fîmâ âtâkallâhu dâral âhira. Allah'ın sana verdikleri üzerinden ahiret yurdunu iste, talep et. Cenab-ı Hak Karun'a çok mal, mülk, servet verdi. Kavminden bazı kimseler, yani İsrailoğullarından bazı kimseler ona şımarıklık etme, Allah şımarıklık edenleri sevmez. وَبْتَغِ فِي مَا اَتَاكَ اللّٰهُ دَارَ الْآخِرَةِ. Allah'ın sana verdikleriyle ahiret yurdunu murad et. Ahireti kazanmaya bak. Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği bu imkanlar ahireti kazanmak için, ahiret yurdunu kazanmak için son derece elverişli. Cenab-ı Hak ahirete ahiret yurdu diyor, çünkü o hayattan da ötesi, gerçek hayat. Bu sebepledir ki Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ahirete hiçbir zaman dünya hayatı der gibi ahiret hayatı dememiştir. İşte burada olduğu gibi ahiret yurdu diyor veya tekil olarak ahiret diye bahsediyor. Neden? Çünkü وَاِنَّ الدَّارَ الْاَخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. Bir başka ayette ahiret yurdu var ya, o gerçek hayattır buyuruyor. Ve inne daral ahirete lehiyel hayvan. Belli ki bizim yaşadığımız oyun gibi bir hayat. Bu sebeple Cenab-ı Hak pek çok ayette açık açık dünyaya oyun demiştir. Ve mel hayatu dunya illa laibun. Dünya hayatı bir oyundan başka bir şey değildir. Hatta oyundan başka bir şey olamayacağını söylemiştir. Bunlar çok çarpıcı ifadeler.

Aynı Rabbimiz ahirete sıra gelince وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ Ahiret yurdu ise gerçek hayattır. Hal böyle olunca ister Karun olsun ister bir başkası dünyadan eline geçenler ile kul kalıcı yurdunu, ahiret yurdunu, ebedi hayatını imar etmeye çalışır. Ebedi hayatını kazanmaya çalışır. Makul olan budur. Çünkü endeki fırsat geçicidir. Bugün işe yarayan malımız, mülkümüz, servetimiz yarın aradan ecel gelip dayanınca artık hükümsüz olur. Hiçbir işe yaramaz. Tedavülden kalkan para gibi. Dolayısıyla kavminden kimseler Karun'a çok akıllıca bir fikir verdiler. İçtenlikle nasihat ettiler. Allah'ın sana bu verdikleriyle ahiret yurdunu kazanmaya çalış. Onun peşine düş. وَبْتَغِي ف۪ي مَا اَتَاكَ اللّٰهُ دَارَ الْاٰخِرَةِ Kul işin gerçeğinin farkına varsa, ahiretin ebedi boyutlarıyla, dünyanın bu sınırlı süresini ve imkanlarını bütün çıplaklığıyla görse, her şeyiyle ahirete adanır. Çünkü sonsuzun yanında süreli olanın, sınırlı olanın bir hükmü yoktur. Matematiksel olarak bir sayı ne kadar büyük olursa olsun, sonsuzla karşılaştırıldığında netice sıfırdır. Dolayısıyla kavminden belli ki ilim sahibi olan kimseler Harun'a gerçekten faydalı bir öğütte bulundular. Cenab-ı Hak da onların dilinden aldı, kitabına koydu. Böylece kıyamete kadar, Karun kadar olmasa bile, mülke, imkana, servete kavuşanlara büyük bir tavsiye oldu. وَبْتَغِي ف۪ي مَا اَتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ Allah'ın sana verdikleriyle ahiret yurdunu kazanmaya çalış. Devamında dediler ki وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Dünyadan da nasibini unutmayasın. Sanki kul ahiretin gerçek boyutlarını kavrasa, öyle bir adanır ki dünyayı unutabilir, dünyayı dikkatinden kaçırabilir. Bu sebepledir ki kavmi ona وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Dünyadan da nasibini unutma dediler. Halbuki biz tam tersi düşünürüz. İnsanlar öyle ya da böyle dünyaya adanırlar, biz onlara öğüt verirken ahireti de unutmayasın ha deriz. Ahireti de unutmamak lazım deriz. Arada dikkatten kaybolup gözden kaçmaması gereken ahirettir. Çünkü bizler gözümüzün önünde olan bu dünyaya çoğumuz kapılırız. O yüzden bizim hatırlatmamız Kur'an'ın ifadesinin hatırlatmasıyla tam zıt oldu. Kur'an'da Cenab-ı Hak kavminin Karun'a ahireti kazanmaya bak, dünyayı da unutma demişken, bizim öğütlerimizde insanlar zaten dünyaya büsbütün meylettikleri için onlara ahireti de unutma deyiveriyoruz. Halbuki ahiret, asıl ahiret, bütünüyle kapılmayı, bütünüyle adanmayı, bütünüyle heyecanına girmeyi hak ediyor. Dünyayı unutturacak kadar. Öyle bir olmalı ki dünyayı unutmamak Allah'ın emri olarak devreye girmeli. Kişi neredeyse dünyayı unutacak kadar ahiretin heyecanına kendisini kaptırmalı. Bu ayet o an anlamlı olarak devreye girmeli. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Düşünebiliyor musunuz? Bu bir Kur'an ayeti. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Dünyadan da nasibini sakın unutmayasın. Bize deseler biz diyeceğiz ki ya biz unutmayız ki zaten dünyayı. Unutsak unutsak belki ahireti unuturuz. Nitekim çoğumuz unutuyoruz. Çoğumuzun düşünce denklemleri dünya temellidir. Bir meseleyi ele alırken ahirete bakan yüzünü çoğu zaman ihmal ederiz. Seküler ele alır, seküler sonuçlandırırız. Varsa da yoksa da dünyevi boyutlar

o zaman esas olur. Dolayısıyla birileri bize, ya bu işin bir de ahirete bakan yüzü var, bu yaptığınız iş sizin ahiretinizi sıkıntıya sokar diye hatırlatması icap eder. Halbuki İsrailoğullarından o iyi kimseler Karun'a öğüdü çok düzgün verdiler. Allah'ın sana verdikleriyle ahireti öyle bir iste, öyle bir murad et ki, ama dikkat et, ahirete büsbütün kapılıp dünyayı tamamen ihmal etme. Cenab-ı Hak da bu öğüdü beğenmiş ve kitabını alıp koymuş. Kantarın topuzu kaçacaksa ahiretten yana kaçsın. Bir kimse kendisini büsbütün kaptıracaksa, bu olsa olsa ahiret olur. İşte böyle bir kimse uyarıyı hak eder, dünyayı da unutma diye. Ahiretin heyecanı, varlığı, sonsuzluğu akreden kimsenin yüreğinde o denli bir karşılık bulur ki, öylelerini ayrıca dünyayı unutma diye ikaz etmek gerekir. Doğal olan budur, normal olan budur. Ancak bizim yaşadıklarımız bununla uyumlu değil, biz çoğunlukla dünyayı bütün boyutlarıyla heyecanımızın odağına çekiyoruz. Dolayısıyla bizim için birilerinin ahireti de unutma diye uyarıda bulunması gerekiyor. Devamında dediler ki, ve ehsen, ve sen ey Karun, iyilik yap, güzellik yap, millete yardımda bulun, insanların gönlünü hoş et. Bak Allah sana nasıl iyilikte bulunmuş, güzellikte bulunmuş. Sen de bunu insanlara yansıt. Bu da çok önemli bir Kur'an esasıdır. Bakmayın Karun'la ilgili ayetin ortasında geçiyor. Kur'an'da geçen bu anlamdaki güzel her bir hüküm başlı başına Kur'an'ın esasıdır. Kur'an'ın öğretilerinin içerisinde yer alır. O yüzden hattatlarımız bunu buradan alıp steril bir halde tablolaştırmışlardır. Ve ehsen kema ehsanallahu ileyk. Allah sana nasıl iyilikte bulunduysa sen de öyle iyilikte bulun. İyiliği Allah'tan kendine beklerken bol bol cömertçe, ama aynı iyiliği bu kez insanlara yansıtırken cimri davranman doğru olmaz. Allah sana nasıl cömertçe davrandıysa sen de insanlara öyle cömertçe davran. وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ. Dolayısıyla ihsan en çok zenginlere yakışır. Neden? Çünkü Allah'ın ihsanına muhatap oldular. Cenab-ı Hakk'ın onlara yaşattığı güzellikleri yaşıyorlar. Beklenir ki onlar da bu güzelliği insanlara yansıtsınlar. Onlara yaşatsınlar. Yedirerek, içirerek, güzel konuşarak, nazik, kibar, beyefendi olarak. Ama gel gör ki bazı zenginler, hatta çoğu zenginler, tarih boyunca hep böyle olmuştur. İstikbara kayarlar. Müstekbir davranmayı zenginlikle eşdeğer bir davranış biçimi sayarlar. Bu çok büyük bir yanılgı. Bir kimse daha çok zengin oldukça daha bir, tabirimi caiz görün, burnundan kıl aldırmaması, ekabirleşmesi olsa olsa şeytani bir vehimdir. Neden zenginlik bir insanın kibrini artırsın ki? Tam tersi iyiliğini artırmalı, ihsanını artırmalı. Çünkü Allah'tan bir kul ne kadar ihsan alıverirse, insanlara da o kadar ihsan yansıtması beklenir. Allah onu adam yerine koymuşken, ona bolca mal, mülk, servet vermişken, iyiliği Cenab-ı Hak'tan alış tarafında kana kana alırken, aynı iyiliği insanlara yansıtmaya yanaşmayan, birdenbire kas katı kesilen, küçük dağları sanki o yaratmışçasına, haşa, müstekbir davranan, insanları aşağılayan, küçük gören kimseler tam bir davranış bozukluğu içerisindedir. Şeytani bir aldanmaya kapılmışlardır. Makul olan Cenab-ı Hakk'ın kendilerine bolca ihsan ettiği kimseler, bu bizim değildi zaten, Allah bize verdi, biz de onun rızasını gözeterek insanlarla paylaşalım demeleri makuldür. Çünkü bir taraftan alırken bunu yaşıyor zaten.
Diğer taraftan

insanlara verirken bunu yaşatması gayet beklenen bir durumdur. O yüzden ilahi emrin içerisindeki mantık geçerlidir. Yerli yerincedir. Ve ehsen kema ehsenallahu ileyk. Allah sana nasıl ihsanda bulunduysa sen de insanlara öyle ihsanda bulun. Dolayısıyla Cenab-ı Hak'tan kendisine ulaşan bu ihsanı, yani güzelliği, insanlara yansıtması, onlara da yaşatması beklenir. İlahi emir böyledir. Ancak ne var ki çoğu zengin Karun gibi davranır. İnsanlara kibirli yaklaşır. Kendi üstünlüğüne, büyüklüğüne bizatihi kendisi inanır. Kendini dev aynasında görmek dediğimiz olay işte budur. Daha çok zenginleştikçe daha mütevazi olacağına, bu lütufları Allah'tan alan biri olarak Cenab-ı Hakk'ın yolu ve rızası uğrunda tevazuyla, nezaketle, kibar ve güzel davranışlarla ahlaklı, edepli davranacağına çokları tersi davranır. Büyüklenir, diklenir. Hani derler ya, kendisini bir şey zanneder, kazandıklarını kendinden zanneder, gitgide Allah'ı görmezden gelir ve etrafındaki insanları aşağılar. Tam da İmam Nevevi'nin bu bölüme verdiği başlık. Kibir ve gurur. Kibir ve gururun malla birlikte doğrusal olarak artması aslında mantıklı değildir. Ama sahada yaşanan çoğunlukla böyledir. Neden? Çünkü kazandıklarını kendilerinden bilirler, sahiplenirler. Bu da onları kibre ve gurura sevk eder. Nitekim ayetin devamında Cenab-ı Hak, Karun'un meseleye nasıl baktığını bize haber vermiş. Böylece zenginlerimiz oradan ibret alsınlar. Hiçbiri Karun kadar zengin olmayacak ama hepsi Cenab-ı Hakk'ın huzurunda mütevazi olmak zorundadır. Karun kadar zengin olmayanların, hatta zenginlikleri onun yanından bile geçmeyenlerin Karun gibi müstekbir olmaları anlaşılabilir bir şey değildir. Komik kalır. Karun görse onları, ya topu topu şu kadar mülk için mi böyle şımardınız, Allah'a karşı istikbara yöneldiniz, çok komiksiniz diyecektir. Ve ehsen kema ehsenallahu ileyk. Allah sana nasıl güzellikte bulunduysa sen de insanlara güzellikte bulun. Devamında dedi ki, ve la tebghil fesada fil ard. Ve sakın ha yeryüzünde fesat çıkarma. Kibar ol, nazik ol, alçak gönüllü ol, sempatik ol, sevecen ol. İhsan tüm bu güzellikleri içine alan güzel bir kavram. Bak Allah sana nasıl ihsanda bulunuyor. Halbuki senin zenginliğin Cenab-ı Hakk'ın zenginliğinin yanında hiç kalır. Allah mutlak zengin. Buna rağmen Cenab-ı Hak kullarını muhatap alıyor, onlara değer veriyor, vahyini indirmiş, onlara hitabını kavuşturmuş, onlara konuşuyor. Eğer zenginlik insanları beğenmemek, onlarla konuşmamak, onları adam yerine koymamak, yolda karşılaşsa selam vermemek, böylece büyüklenip diklenmek olsaydı, bunu zorunlu olarak gerektirseydi, göklerin ve yerin sahibi mutlak zengin olan Allah Azze ve Celle'nin hiç kimseyi muhatap almaması, hiç kimseye değer vermemesi, hiç kimseyle konuşmaması gerekirdi. Zenginliğin illa büyüklenmeyi gerektirdiği şeklindeki algı şeytani bir vehimdir. Sen artık çok zengin oldun, onunla konuşma, berikiyle konuşma, şununla oturma, falancayla muhatap olma. Sen ancak kendi liginde, kendi seviyendeki insanlarla konuşursun biçimindeki zenginlikten ötürü şeytanın vehmettiği kibir hali yanlıştır, mantıksızdır, hatalıdır. Çünkü hiç kimse kendi kazanımlarını kendisi kazanıp kendisi sonuçlandıramaz. Allah'ın lütfudur, Allah'ın ihsanıdır. Alttan alta Karun'a demek istediler ki, bak bunlar Allah'ın sana ihsanı. Sen de Allah'ın sana ihsanı ile
kullara ihsanda bulun. Böylece köprü oluştur. Allah'tan sana ulaşan güzellikleri insanlara kavuştur. Ve ehsin kemme ehsanallahu ileyk. Ve la tebğil fesade fil ard. Sonra dediler ki, sakın ha yeryüzünde fesat çıkarma. Ve la tebğil fesade fil ard. Yeryüzünde fesat çıkarma. Kur'an, insanlık tarihindeki en önemli zenginlerden birine dikkatimizi çekiyor ve onunla olan diyalogta önemli bir konu başlığı fesat çıkarmamak. Belli ki zenginlerin böyle bir eğilimi var. Nasıl istikbar eğilimleri var, kibirlenme, gururlanma, kendisini bir şey zannetme eğilimleri var, bununla imtihan oluyorlar. O yüzden kavminden ilim sahipleri olanlar, sen de Allah gibi güzel davran, sen de Cenab-ı Hak gibi ihsan sahibi ol. Bak Allah sana nasıl güzel davranmış, bol bol ikramda bulunmuş. Sen de bol bol ikramda bulun, güzel davran diye o büyüklenmeye müsait, diklenmeye yeltenen yanına nasıl öğüt verdilerse, bu kez yeryüzünde fesat çıkarma eğilimine karşılık olarak uyarıda bulundular. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. Muhtemelen insanlık tarihi boyunca fesadın en önemli kaynaklarından bir tanesi müstekbir zenginlerin sermayesi. Bunlar kendilerini insanlardan üstün görür, milletleri ve hatta devletleri hizaya sokmaya çalışır. Ekonomik güçleriyle onların tepesine binmek isterler. Ticareti onlar dizayn etmek ister. Hatta siyaseti onlar dizayn etmek ister. Sahip oldukları ekonomik güç ile iletişimi, yani medyayı da kontrol etmek isterler. Ve tüm bunları daha fazla kazanç elde etmek uğruna operasyonel enstrümanlara dönüştürürler. Hal böyle olunca yeryüzünde fesat çıkar. Çünkü sağlıklı, dingin ortamlarda daha fazla kazanmak mümkün değildir. Ama fesat çıkar, ortalık karışırsa, bu kez üssel olarak, yani eksponansiyel olarak kazanma imkanlarının önü açılır. O yüzden harp çıkarmayı severler. Cenab-ı Hak zenginlerin ve özellikle zengin Yahudilerin nasıl harp çıkarma sevdalısı olduklarına Kur'an-ı Kerim'de işaret etmiş. Kullemâ avkadû nâran lil harbi atfa'ahallâh. Onlar her defasında yeryüzünde harbin fitilini ateşlemeye kalktıklarında Allah söndürüvermiştir. Ve yes'avne fil ardi fesada. Ve bunlar yeryüzünde fesadın peşini kovalarlar. Bütün çabaları fesat çıksın, savaş çıksın, ortalık karışsın diyedir. Çünkü savaş dönemlerinde bunlar servetlerine servet katarlar, varlıklarını, zenginliklerini kat be kat katlarlar. Her şeyin fiyatı artar, silahın fiyatı artar, gıdanın fiyatı artar. Dolayısıyla normalde 10 kazanıyorlarsa bu dönemlerde 100 kazanırlar, hatta 1000 kazanırlar. Herhalde bu yüzdendir ki yaygın bir söylentidir, denir ki bir kazanmak istiyorsan ticaret yap, 100 kazanmak istiyorsan siyaset yap, ama 1000 kazanmak, milyon kazanmak istiyorsan savaş çıkar. Bizim halklar olarak savaş diye gördüğümüz şeylerin ardında çoğu zaman zenginlerin fesat çıkarma arzusu yer almaktadır. Çünkü onlar güvenlik riskinin artmasıyla birlikte oluşan ticaret zorluğunu en güçlü katsayılarla fırsata çevirirler. Buna hazırlıklıdırlar ve çoğu zaman bunun peşini kovalarlar. Ayette Cenab-ı Hak وَيَسَعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا. Yeryüzünde fesadın peşini kovalarlar. Barış olmasın isterler. İnsanlar biri birine girsin isterler. Böylece onlar hegemon unsurlar olarak etinden, sütünden, her şeyinden varıp istifade etmek isterler. Nerede olursa olsun her türlü problemin, yaranın onlar açısından bir kazanç kalemi olduğunu asla unutmayalım.
ve bu süreçlerde satın aldıkları

siyaset adamlarını, yani firavunları istedikleri gibi kullanırlar. Bu hikmetle olmalı ki Cenab-ı Hak Karun'u firavunun önünde zikretmiştir. Ve Karun ve Firavun ve Haman. Karun ve Firavun ve Haman. Bu üçlüyü böyle zikretmiştir. Firavun'un bile sonrasına düştüğü bir Karun'dan söz ediyoruz. Bu adam aslen İsrailoğullarından idi. Fakat onun korkunç para kazanma hırsı ve emeli onu canavarlaştırdı. Firavun'la işbirliği içerisinde halkına zulmetmeye, taşkınlık etmeye sevk etti. Şimdi İsrailoğullarından bu ilim sahibi kimseler ona öğütte bulunuyorlar. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ Yeryüzünde fesat çıkarma. Yapma bunu. Var olan mülkiyetin neyine yetmiyor? Bununla ahireti kazanmaya bak. Kendi geleceğine, sonsuz geleceğine yatırım yap. Birazcık olsun akıllı davran. Ama yok, Karun bildiğini okuyacak. Nitekim zenginlerin çoğu da hep böyle yapa gelmiştir. Yeryüzünde fitne ve fesadı alttan alta onlar çıkarırlar. Ve fitne fesadın kol gezdiği ortamlarda hayali yüksek kazançlar elde ederler. İsterse dünyanın servetini kazansın bir insan. Ayetin sonundaki şu ifade onun nasıl bir hiçe dönüştüğünü gösteriyor. Buyurdu ki Cenab-ı Hak, İnnallaha la yuhibbul mufsidin. Allah müfsitleri sevmez. Yeryüzünde fesat çıkarma dediler. Sonra ona hatırlattılar. Allah müfsitleri sevmez. Bir kimse Cenab-ı Hakk'ın sevgisini kaybettikten sonra dünyayı tamamıyla kazansa ne olur? Hiçbir anlamı kalmaz. Esas olan her şeyi yaratan, her şeyin sahibi ve her şeyin maliki olan Allah'ın katındaki kulun değeridir. Ki o takvasıyla belirlenir. Eğer kul Cenab-ı Hakk'ın katında değersizleşmiş, Allah'ın artık sevgisinden mahrum kalmış ise kazandıklarının hiçbir anlamı yoktur. Bu noktaya uyanmamız lazım. Hayatımız ne kadar takvaya dönüşüyorsa, çıktı olarak o kadar doğru ve isabetli bir hayat yaşıyoruz demektir. Ancak hayatımız takvaya dönüşmüyor da, çıktı olarak mala, mülke, servete, betona, taşa, kayaya, araziye, mala mülke servete dönüşüyorsa ve biz bu uğurda bir o kadar takvadan mahrum kalıyorsak bir hiçe dönüşüyoruz demektir. Çünkü ecel bütün tapu sicillerini boşa düşürür. Nüfus müdürlüğünden gelen A kişisi artık ölmüştür mesajı o kişiyle sahip olduğu bütün tapu tescilleri, bütün banka kayıtları, mevduatlar, yurt içi, yurt dışı, cari olanlar, vadeli olanlar, hepsiyle olan irtibatı an itibariyle koparır. Kişi öteden tek bir EFT bile yapamaz. Artık o muazzam servetin onunla hiçbir alakası yoktur. Çünkü kişi hayattayken öteye gönderdikleriyle ahiretine yatırım yapar. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ Hak Teala buyurdu ki herkes yarın için kendisine ne gönderdiğine baksın. Burada bırakacaklarına sabah akşam bakmak ahmakça bir durumdur. İnsan terk edeceklerine değil yanında götüreceklerine odaklanması akıllıcadır. Varınca Hakk'ın huzurunda وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا Ne yapmışlarsa, ne göndermişlerse hepsini orada hazır buldular. Ayetini yaşamak mantıklı olandır. Yoksa kendisinden bahsettiğimiz bu Karun, hazinelerinin anahtarlarını dahi iri yarı güçlü kimselerin zor taşıdıkları, bu tarihin gördüğü en önemli zenginlerden biri yahut en önemli zengin, bu süreçte Allah'ın sevgisini kaybetmiş, Cenab-ı Hakk'ın dilinde, onun kitabında böylece yerilmiştir.

0: Neticede ne hayatı kaldı, ne hayatındaki servetleri kaldı. Bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun. Müslim'in sahihindeki rivayetinde de yemin etmek isteyen yalnız Allah'a yemin etsin veya sussun denilmiştir.
4: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Allah'ım beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et buyurdu. Diğer bir rivayette ise Allah'ım senden beni doğru yola iletmeni ve beni doğru kılmanı dilerim diye dua et buyurdu.
3: Evs bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli günlerinizden biri cuma günüdür. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salavatınız bana ulaştırılır buyurmuştur.
4: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Gerçek Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret eden ise Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir. Ziyad bin İlaka'nın amcası Kutbe bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım çirkin huylardan ve amellerden nefsani arzulardan sana sığınırım derdi.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmam ancak kendisine uyulan kimsedir. Öyleyse onun yaptıklarına aykırı davranmayın. O tekbir getirdiğinde siz de tekbir getirin. O rükû ettiğinde siz de rükû edin.

0: O Semiallahu limen hamide, yani Allah kendisine hamd edeni işitir dediğinde, siz Allahümme Rabbena lekel hamd, yani Rabbimiz olan Allah'ım hamd sanadır deyin. O secde ettiğinde siz de secde edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman 70 yahut 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür. Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimin iyi ve kötü bütün amelleri bana arz olundu. İyi amellerin içinde insanlara sıkıntı verecek şeylerin yoldan kaldırılmasını da gördüm. Mescidin tükürükle kirletilmesini ve yok edilmeden o şekilde bırakılmasını da kötü, çirkin ameller arasında gördüm.

İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter.

Peygamberimiz Es-Sâib bin Ebu Sâib el-Mahzumi ile ticaret ortaklığı yapmıştı. Nitekim Es-Sâib Mekke'nin fethi sırasında Allah Resulü'nün yanına gelmiş, orada oturanlar onu övmeye ve iyiliklerini anlatmaya başlayınca Allah Resulü de "Ben onu sizden daha iyi tanırım" buyurmuştu.

0: bunun üzerine Es-Sahip, "Evet ey Allah'ın Resulü, gerçekten sen beni iyi tanırsın. Anam babam sana feda olsun. Benim ortağımdın, ne de iyi bir ortaktın. Bana ne muhalefet ederdin, ne de benimle çekişirdin" demekten kendini alamamıştı. Ashab-ı kiramın peygamber sevgisinin büyüklüğü, ama bir sahabinin dudaklarından dökülen şu sözlerle ifade edilmişti. "Ben peygambere bakmak, onu görmek için gözlerimi istiyordum. Fakat şimdi peygamber vefat etti. Allah'a yemin ederim ki eğer Yemen'deki Tübale beldesinin ceylanlarından bir ceylanın gözü dahi bende olsa artık buna sevinmem."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Horoza sövmeyin, çünkü o insanı namaza uyandırır." Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüklerinde önce mescide uğrar ve orada iki rekat namaz kılardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki cihadın tozu ile cehennem dumanı bir kimse üzerinde birleşmez" buyurmuştur. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Fakat onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır." Bera bin Azib'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yatarken namaz abdesti gibi abdest al, sonra sağ yanının üzerine uzanıp şu duayı oku: Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtü vecihi ileyke ve fevvattu emri ileyke ve elce'tu zahri ileyke rabeten ve rehbeten ileyke la melce'e ve la menca minke illa ileyke amentu bi kitabikellezi enzelte ve bi nebiyyikellezi erselte. Allah'ım, sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işlerimi sana havale ettim. Azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim" de. Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen, fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun.''

Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Subhanallahi ve bihamdihi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaatle ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsunuz," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olduğunu ifade etti. Bunun üzerine İmran'la aralarında şu diyalog geçti. "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet." "Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi?" "Biz de bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olan şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz?" "Biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz de bizden. Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, Makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Biz bunları da Allah'ın peygamberinden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir kimse muhtaç olur da bunun için insanlara başvurursa ihtiyacı karşılanmaz. Ama bir kimse ihtiyacını Allah'a arz ederse Allah'ın hemen veya ileride ona rızık vermesi umulur."

İbrahim bin Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre oruçlu olan Abdurrahman bin Avf'ın önüne yemek getirdiler. Bunun üzerine dedi ki, benden hayırlı olan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Uhud savaşında şehit edildi. Kendisine bir bürdeden, kare şeklindeki çizgili bir kumaştan başka kefen bulunamadı. Onunla başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açıkta kalıyordu. Sonra tam manasıyla dünya ayaklarımızın altına serildi yahut dünyalık namına bize her şey verildi. O kadar ki iyiliklerimizin karşılığı bu dünyada veriliyor, ahirete bir şey kalmıyor diye korktuk dedi

0: ağlamaya başladı. Yemeği de bıraktı. İftar edemedi. Huzeyfe bin Yeman'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet halkasının ortasına oturan kimseyi kınamıştır. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: namaz kılmak, zekat vermek ve Müslüman olan herkese karşı samimi davranmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Husumet güttüğünde haddi aşar. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezan ile kamet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını sabah namazından evvel kılın buyurdu. Selman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir, şehitlerde olduğu gibi rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar güçleri yetiyorsa bir karınca, bir tahıl tanesi veya bir arpa tanesi yaratsınlar. Yoktan var etsinler bakalım buyurdu. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü, çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hediyeyi hediye olduğu sürece alın. Borç karşılığında bir rüşvete dönüşünce onu sakın almayın.

0: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor az sonra.
1: Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse hastalanır veya cihat maksadıyla sefere çıkarsa, sağlıklı ve mukimken ne tür ameller yapıyorduysa, ona aynı amellerin sevabı yazılır. Ebu Kerime el-Miktam bin Madi Kerib radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Ademoğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. Oysa belini doğrultacak birkaç lokma insana yeter. Daha fazla yemek mecburiyetindeyse karnının üçte birini yemeye, üçte birini içeceği suya ve üçte birini de nefesine ayırsın. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah,

0: Ya Resulallah diyor, ben önce kurbanımı kestim. Tamam diyor, sıkıntı yok. Birisi diyor, efendim ya Resulallah ben tıraş oldum. Sıkıntı yok diyor. Yani
1: olur diyor.
0: Ona da olur diyor. Hani sahabe bize diyor ki, peygamberimize o esnada kim ne sorduysa dedi ki diyor, la haraç, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Böyle söyledi diyor. Bak bu da peygamberimizin değişik bir uygulamasıdır. Onun için Hanefiler ne diyor? İmam-ı Azam Ebu Hanife ne diyor? Efendim peygamberimizin sırayla yaptığını gördüğü için diyor ki, peygamberimiz sırayla yaptı. O zaman diyor sırayla yapmak vacip. Efendim diğerleri ne diyor? Peygamber Efendimiz diyor ne dedi? Sıkıntı yok. Sırayla olsaydı böyle demezdi diyor. Bak o da bir rahmet. Onun gibi.
1: Eyvallah. Namaz hususunda böyle değerlendirmekte fayda var.
0: Hani bir de buna şu soruya da bu cevap aynı zamanda. Niçin mezhepler var sorusuna? Bu
1: çıkış
0: da bir
1: noktası
0: cevap.
1: Aslında evet. Bu. Evet. Doğru. Hasan Bey'in selamları var efendim size. Hayırlı akşamlar kıymetli hocam. Çevremde bazı insanlar başkasına ait evlerin bahçelerindeki meyveleri izin almadan koparıyor veya yol kenarındaki özel arazilerden ürün alıyorlar. Hatta cami bahçesindeki ağaçlardan da izinsiz meyve alanlar oluyor. Hatta böyle birkaç tane değil, poşet poşet topluyorlar. İslam'a göre sahibinden izin almadan böyle davranmak kul hakkına girer mi?
0: Evet, tabii ki kul hakkına girer. Sahiplerinden ve yetkililerden izin almadan kimse bu meyveleri toplayamaz. İster cami bahçesinde olsun, isterse bir kişinin özel mülkünde olsun, isterse bir kamu bahçesinde olsun, oradaki yetkililerden izin almadan bunları toplayamazlar. Bir de toplamalarına izin verilirse hepsi senin değil ya. Yani bazı insanlar...
1: İnsaflı ol biraz değil mi?
0: Yani ben bir köy için duymuştum böyle. Gitmiş caminin bahçesindeki meyvenin hepsini toplamış ve hiç kimseye bir şey kalmamış. Bütün köylüler bunun dedikodusunu yapıyorlardı. Yani niye böyle yaptı? Ne kadar açgözlü.
1: Bu kadar da olmaz.
0: Onun sahibi o mu sadece? Yani biz de bundan alabilirdik gibi böyle söylüyorlar. Böyle yapmayalım. Bencillik yapmayalım. Yani sana ihtiyacın kadar al ama hadi diyelim bir poşet aldın gittin. Eğer müsaade varsa bir poşet aldın gittin. Müsaade yoksa onu da alamaz.
1: Eyvallah. Benzer
0: sadece
1: bir soruyu
0: yiyebilir.
1: Mesela Bahriye Hanım da diyor ki site içinde dut ve asma yaprağı gibi meyvelerden yiyebilir miyiz? Haram olur mu?
0: İzin, aynı şey.
1: Burada da izin önemli değil mi?
0: Tabii
1: hocam?
0: Ki izin. O site yönetimi var.
1: Tabii orada da izin verilince hepsini al yine orada da sıkıntı
0: evet,
1: var.
0: Evet tabii ki.
1: Dikkat etmek
0: olmaz.
1: Lazım. Peki. Samsun'dan İbrahim Bey telefon attığımızda. Alo.
2: Selamun aleyküm hocam.
1: Ve aleyküm selam İbrahim Bey.
2: Benim bir sorum olacaktı. Biz 4 kişi kurban aldık.
1: Evet.
2: Bu hisseden birisi çıktı. 3'e düşüncü bize de biraz para çok düştü. 75'er lira düştü adam başı. Evet. 3'e düşüncü. Bir hafta sonra biz bu ortaklarla dedik ki hanımlarımızı da katalım dedik. Bu oldu mu yani bizim hanımları katmamızda bir mahsuratı var mı yani biz onu bilgilendirmek için aradaydım yani.
1: Anladım. Yani ekstra bir para girmedi işin içine. Bari
2: hiç
1: almışken tamam.
2: Biz 225 liraya aldık hissenin biri çıktı.
1: Ya yenge hanımlara da birer hisse kurban kesmiş olalım düşüncesiyle yaptınız.
2: Bir hafta sonra biz bunu karar aldık dedik tamam. 75 lira bize çok düşüyor. Dedik ki bir hanımları da katalım da onlar da bu işten yani sevabına nail olsunlar dedik. Anladım. Onlara da kesiyoruz kurban yani. Peki. O diye kattık hanımlarımız.
1: Anladım. Allah kabul etsin. Samsun'a selamlar. Bakalım hocam ne diyecek?
0: Ya iyi ki o kişi çıkmış hanımları katmışlar. Yani bir hayra yani. Vesile olmuş o kişi. Katabilirler. 6 hisse olmuş oluyor o takdirde. 7 hisseye kadar kesilebiliyor. Her kişiye en azından bir hisse düşüyor. Burada bir hisseden daha fazla düşüyor. Küsuratlı var. Yani caiz. Yaptıkları doğru.
1: Peki burada mesela şöyle bir şey yapsalardı. Üçüncü kişi çıktı. Dördüncü kişi çıktı. Biz 3 kaldık ya. 75 biraz bizi zorlayacak. Biz bir ortak daha bulalım dediler. Hatta 2 ortak daha bulalım. 5 kişi yapalım falan. O zaman sıkıntı olur muydu?
0: Böyle yapmaları yani sonradan yapmalarını bazı alimler mekruh olarak görürler. Yani başta işte 3 kişi vardı sonradan bir kişi daha alalım, 2 kişi daha alalım diye böyle masrafları azaltmak için yaparlarsa bazı alimler diyor ki bu mekruhtur diyor. Hatta bazı alimler de diyor ki

0: sonradan aldıklarına sadaka vermeleri uygun olur diyor. Yani bazı alimler diyorum, hepsi bu aynı şeyi söylemiyor.
1: Peki efendim. Almanya'dan Sema Nur Hanım hattımızda. Hoş geldiniz Sema Nur Hanım.
2: Merhaba.
1: Merhabalar.
2: İyi akşamlar Burhan Bey. Ben Almanya'dan arıyorum.
1: Hoş safa geldiniz. Hayırlı akşamlar.
2: Ben şey soracaktım ben. Ben huzur evinde çalışıyorum. Ben sürekli mutfaktayım. Hı-hı. Böyle bazı şey olunca yani, ellemek de istemiyorum onu ben.
1: Domuz eti.
2: Domuz etini kesiyorum makinede. Dilim dilim. Onu sormak istiyordum. Ellerim iyice yıkıyorum. İlaçlıyorum ellerimi ama onun da şefe de söyledim. Eldivenle çalışabilir miyim dedim şefime, patrona. O da dedi ki hani onun bekle dedi, o girecek olmuyor dedi. Ben de işimden de olmak istemedim. Onu yapıyorum ama ellerimi iyice bir yıkıyorum, ilaçlıyorum. Onu günah mı?
1: Soralım. Soralım Sema Nur abla. Bakalım hocam ne diyecek. Allah yardımcın olsun. Almanya'ya selamlar. Hı hı. Şimdi Almanya deyince, hadi Avrupa deyince böyle.
0: Zor ya.
1: Diyor ki buraya geliyorlar işte yazın bir ay kalıyorlar. Para harcıyorlar. İşte memleketlerinde böyle bir tatil yapıyorlar ama orada ne çekiyorlar kim bilir. İşte Sema Nur abla. İstemiyorum diyor. Ama evet, diyor yapmazsam işten olacağım diyor. Yani bize hoş geliyor gibi böyle. Avrupa böyle tatlı geliyor gibi ama ne manzaralar var kim bilir.
0: Tabii. Ya şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Hanımefendi çalışmak zorunda kalıyorsa burada çalışabilir ama bir mümin olarak hassasiyeti ne kadar güzel, vicdanı rahatsız. Yani alternatif bir iş aramasını tavsiye ederiz. Burada çalıştığı sürece ellerini böyle deterjanla tahriş etmesine gerek yok. Çünkü bize emredilmemiş böyle bir şey. Normal bir şekilde sabunla ellerini yıkasa yeter ona.
1: Normal yıkasın.
0: Evet.
1: Ama alternatif bir işte arasın diyor evet hocam. Allah yardımcısı olsun. Mine Hanım hayırlı akşamlar demiş efendim. Sorum şu. Sokaktan bir kedi yavrusu buldum. Evde bir yıldır baktım, büyüttüm. Kısırlaştırmak gerekiyormuş hocam diyor. Acaba günah olur mu? Dışarı çıkamıyor artık. Yani eve alıştı, evcil bir hayvan oldu. Bazı hocaları dinledim. Kısırlaştırılmasının caiz olmadığını söylüyorlar. Ama kedi her yere pislemeye başladı. Dışarıda koymak istemiyorum çünkü yaşayamaz. Evde büyüdü. Ne yapayım? Ne tavsiye edersiniz?
0: Eğer gerçekten kısırlaştırılması gerektiğine hükmedilmişse, veteriner demişse ki bunu kısırlaştıralım artık. Yani mümkün mertebe kısırlaştırmamaya özen göstermesi gerekir. Onların da tabii ki hayvan da olsa onların da bir hakları vardır ama kısırlaştırılması gerekiyorsa kısırlaştırılabilir.
1: Peki. Teşekkür ederiz. Evet efendim. Orhan Bey'in sorusu şöyle. Geçmişte çocuk aldırmış, kürtaj yaptırmış bir kimsenin durumu nedir? Çok pişman olduğunu beyan ediyor. Acaba bir para ödemesi var mıdır? Iskat mı oluyor? Ben sanki öyle duymuştum. Hocama saygılar diye bitirmiş.
0: Buna gurre deniyor. Iskat denilmiyor. Hı hı. Şayet hanımefendi bunu kocasından habersiz gizlice yapmış ise bu takdirde bir gurre ödemesi gerekiyor. O aldırmış olduğu çocuğun mirasçılarına. O da nedir? 200.5 gram altın tutarıdır.
1: Eyvallah. Geçmiş zamanlarda bir programda gurrenin miktarını sormuştum hocam bir hocamıza. Evet. İnsanız, unutuyoruz bazen. Hocamız da söylemeyince ben ısrar edip bir daha hocam miktarı neydi diye sordum. Hocamız gene tabii unutunca aklıma gelmedi, söylemedi. O gün bugündür hurre miktarı nedir diye kimseye sormuyorum hocam. Böyle siz, yani siz söyleyene kadar 200,5 gram mıydı diye böyle sormayacaktım. Ama siz unutmamışsınız maşallah.
0: Sorabilirsin Furkancığım ya. Biz her şeyi
1: İnsanız,
0: yani bilemeyiz. İnsanız.
1: Unutabiliriz bazen.
0: Unutabiliriz. Yani diyebiliriz ki ya ben bunu unuttum, biliyordum, unuttum. Veya yani bilmiyorum da diyebiliriz. Çünkü biz her şeyi bilmekle mükellef değiliz.
1: Aynen.
0: Yani burada bir sürü halkımızdan sorular geliyor. Onlar zannetmesinler ki ya hoca hepsine cevap veriyor, her şeyi biliyor. Nerede biz her şeyi bilmemiz mümkün değil.
1: Allah razı olsun hocam. Amin. Sizden. Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin. Sizin gibi hocalarımıza ihtiyacımız, tamam, var. Böyle sorularımızı sorup cevaplarını alıyor olabilmek çok önemli, çok kıymetli. İyi ki varsınız. Yayın bitmedi ama bu benim yayın.

0: bitiş sözümdü, daha var dakika.
1: Bir cümle söyleyebilir miyim bununla ilgili? Zannediyorum bir İmam Malik herhalde. Ona diyorlar ki, bir soru soruyorlar ona. O diyor ki ben bilmiyorum diyor. Tamam mı? Bilmiyorsun da o zaman neden maaş alıyorsun diyor. Ben diyor bildiklerimin maaşını alıyorum. Bilmediklerimin maaşını alsam devletin bütçesi yetmez.
0: Ya değil mi hocam? O da var. Yani hakikaten bu bir derya. Şimdi burada hocalarımızın her şeyi bilmesi, herkesin her şeyi bilmesi çok zaten düşünülemez. Bildiklerimizi uygulasak Allah'ın izniyle yeter yani. İnşallah. Bingöl'e gidiyoruz. Ahmet Bey hattımızda. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Alo.
2: Alo.
0: Hoş geldiniz Ahmet Bey.
2: Hoş bulduk. Selamun aleyküm Furkan hocam.
0: Ve aleyküm selam. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar.
2: Nasılsınız hocam? İyisiniz?
0: Duacıyım efendim sağlığınıza. Siz de iyisiniz inşallah.
2: Hocam size iki sorum olacak.
0: Ahmet abi önemli olan bir tanesini sorsan adeti bozmayalım olur mu?
2: Evet. Hocam şimdi ben çalışıyorum. Sabah saat 4'te falan işe gidiyorum.
0: Evet.
2: Akşam gece teşhir namazına kalkıyorum saat 2'de. Şimdi yatsı namazı, şimdi de kılabilir mi? Bir ay sonra falan yani biraz zorlanıyorum kılmaya. Gece 2'de kalksam yatsı namazı kılsam bir mahsur oluyor mu?
0: Soralım Ahmet abi. Allah kolaylıklar versin. Rabbim kazandığın bu rızkı senin için hayırlı eylesin. Bingöl'e selamlar, dua bekleriz. Zor bir mesai saati. Gece 2'de kalksa, önce yatsı namazını kılsa, ardından teheccüd kılsa, akabinde de vitirle bitirse olur mu?
1: Evet, öncelikle bütün çalışanlara Cenab-ı Allah yardım etsin.
0: Amin.
1: İyi ki onlar varlar ve iyi ki onlar üretiyorlar, bizim için üretiyorlar. Cenab-ı Allah onlardan razı olsun.
0: Amin.
1: Bu yatsı namazının vakti sabah namazına kadar devam ediyor. O yüzden bir insan şayet akşam namazını kıldıktan sonra yatsıyı bekleyemiyorsa uyuyabilir ve sabah namazından önce kendine bir ayarlama yapabilir. İşte 2'de mesela olabilir. Efendim bazen doğu bölgelerinde biraz daha erkenden olabiliyor. İşte orada imsak vaktine dikkat edecek. Yani yatsı namazını kılacak veya en azından yatsı namazını kılabilecek bir zaman kendisine ayırması gerekiyor. Diyelim ki bu saat 2 oldu veya 2-5 geçe oldu. Ama daha imsak vaktine var. O zaman bunu kılabilir. Teheccüdünde kılabilir. Vitrinde kılabilir.
0: Allah kabul etsin. Malatya'dan bir telefonumuz var. Ömer Bey hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar.
0: Ve aleyküm selam. Teşekkür ederiz.
3: O zaman da saygılar.
0: Allah razı olsun.
3: Din salonlara gidiyoruz. Bazen Kur'an-ı Kerim okunuyor hoca efendiler. Bazen oluyor ki oradaki gürültü Kur'an-ı Kerim'i okunma sesi bastırılıyor. Rahatsız oluyoruz. Yani o Kur'an orada okunması. Okunmasa bana, ben üzülüyorum kendime. Okunmasa daha niye acaba? Bunlar niye böyle yapıyor? Kadın, sağ, solu. İşte düğün biliyorsun. Cenaze de tamam. Cenaze de herkes dinliyor. Ama düğün salonlarında Kur'an-ı Kerim o gürültüde anlaşılmıyor. Bu tepkiler ne diyorsunuz? O zaman nedir bu konu?
0: Allah razı olsun. Malatya'ya selamlar. Güzel bir soru sordunuz. Sağlık afiyet diliyorum. Hayırlı akşamlar. Ya hakikaten öyle hocam. Kur'an-ı Kerim okunduğunda susun ve onu dinleyin. Umulur ki affedilirsiniz. Bu bir ayet-i kerime. Fakat bizim Kur'an'a olan bu saygımız böyle bazı anlarda azalıyor gibi. Cenazelerde dinleniyor dedi. Doğru. Orada bir matem havası var. Düğünlerde okunuyor ve birçok insan dinlemiyor. Ne yapmak lazım?
1: Evet. Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman ya da dinlediğimiz zaman ona gereken saygıyı göstermemiz lazım. Siz de ayet-i kerimenin mealini söylediniz. Ve izâ kuri'el Kur'an festemi'û leh. Kur'an okunduğu zaman bütün kulağınızı ona verin. Ve ensitû susun. Leallekum turhamûn. Allah'ın rahmetine nail olursunuz. Şimdi burada bu emredilmiş. Düğün salonlarında beyefendi çok güzel bir hususa temas etti. Düğün salonlarında ise maalesef Kur'an-ı Kerim okunuyor orada. Yani bir hayırla başlayalım. Kur'an'la Allah'ın kelamıyla başlayalım. Kimisi konuşuyor, kimisi koşuyor.

0: koşuyor, kimi zıplıyor, kimi başka bir şey yapıyor. Bütün insanları susturmadan Kur'an-ı Kerim okumak doğru değildir. Öncelikle bir hatırlatma yapılması lazım, bir anons yapılması lazım. Kıymetli davetliler, şu anda biraz sonra Kur'an-ı Kerim okunacak. Hepinizi sükunete davet ediyoruz diye bir uyarı yapılması lazım. Ve bu sağlandıktan sonra Kur'an-ı Kerim okunabilir. Eğer böyle değil de Kur'an-ı Kerim okunurken insanlar dinlemiyorsa ve Kur'an-ı Kerim gürültüye mağlup oluyorsa, o zaman Kur'an'ı okumak orada doğru değil.
1: Eyvallah hocam. Efendim, Musa Bey'in selamları var size. Diyor ki, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar kıymetli hocam. Adak kesmesi icap eden bir kimse yurt dışına vekalet yoluyla kurban kestirerek adak borcunu ödemiş olur mu?
0: Burada adağın kesilmesi önemlidir. Yurt içi yurt dışı diye bir şey, bir fark söz konusu değildir. Adağını istediği yerde kestirebilir.
1: Peki. Sami Bey'in hayırlı yayınlar dileklerinden sonra ilettiği soru da şöyle. Malum cep telefonlarımızda da artık Kur'an-ı Kerim uygulamaları var. Bu Diyanetimizin de var yani. Açıyoruz, istediğimiz Kur'an sayfasına girip okuyabiliyoruz. Hatta tamamını bulabiliyoruz. Hal böyleyken bu Kur'an-ı Kerimlerin yüklü olduğu cep telefonlarıyla acaba lavaboya girsek, tuvalete girsek problem olur mu? Bunu merak ederim demiş.
0: Kur'an-ı Kerimlerin yüklü olduğu cep telefonlarıyla tuvalete, lavaboya girilebilir. Bunlar Kur'an hükmünde değildir. Bazıları efendim orada Kur'an yüklü, o da Kur'an hükmündedir diye söylüyor ama onun bir delili yoktur.
1: Peki efendim, teşekkürler. İzmir'den İsmail Bey hattımızdaymış. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Selamünaleyküm, hoş bulduk hocam.
1: Ve aleyküm selam.
2: Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar.
1: Teşekkür ederiz efendim, sağ olun.
2: Hocam benim sorum kurbanla ilgili.
1: Buyurun.
2: Şimdi kurbanları doğuştan bugün üzerine ya yakıyorlar, çıkmıyor. Hı hı. Veya sonradan uzadığı zaman birbirinden kesiyorlar. Bu hayvan kurban olur mu?
1: Hemen soralım. Allah kolaylıklar versin. İzmir'e selam ediyoruz, dua bekleriz. Tabii bunun uygulama sebebi hocam, işte hayvanın gelişim sürecine biraz katkı sunmak diye okumuştum ben. Bazen o boynuz dönüyor ve gözünü kör etme ihtimali falan oluyor. Bazen de hayvanı korumak için yapılıyor. Acaba bu bir engel midir kurban olmasına?
0: Evet. Bir hayvanın kurban olmasına engel olan hususlar, onda kurbanda bir noksanlık meydana getiren hususlardır. Başlangıç itibariyle bir hayvanın boynuzunun olmaması veya işte onun köreltilmesi, gelişmesin diye köreltilmesi veya daha sonradan bunun köreltilmesi, gelişimini daha iyi sağlasın diye köreltilmesi kurban olunmasına engel değildir.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Hayriye Hanım selamlarını iletmiş. Namazda ilk rekatta okunan surenin ikinci rekatta okunan sureden daha uzun olması hususunu merak ediyorum. Bu gerekli midir demiş. Bunun tersini yapmanın tenzihen mekruh olduğu bilgisi doğru mudur diyor.
0: Evet, burada farz namazlar olsun ve diğer vacip namazlar olsun, nafile, sünnet namazlar olsun, uygulama bu şekildedir. Yani birinci rekatta, ikinci rekattakinden biraz daha fazla uzun okuruz. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Burada şayet ikinci rekattaki okuduğumuz sure bir iki ayetse, yani kısa bir iki ayetse, bunda bir problem yoktur. Ama üç ayet olması tabii ki doğru görülmemiştir. Ama buna rağmen böyle kılarsa bir kimse, onun namazı geçerlidir.
1: Peki efendim. Gülcan Hanım da yine namazla alakalı bir soru sormuş. Diyor ki, muhterem hocam, cemaatle namaz kıldığımızda imama uyduğumuz vakit öyle niyet ediyoruz diyor, hocaya uymaya. Yine de sure okuyacak mıyız?
0: Cemaatle kılındığı zaman ister hanımefendiler olsun, ister beyefendiler olsun, Hanefi olanlar sure okumazlar. Şafii olanlar Fatiha'yı okumakla yükümlüdür. Çünkü Şafii mezhebine göre muhakkak surette bu Fatiha'yı okuması gerekir. Bu arada bir boşluk varsa, yani Fatiha ile Zamm-ı Sure arasında, o boşlukta okur. O boşluğu bulamıyorsa yine orada okuyabilir.
1: Peki efendim. Cumali Bey hattımızda. Niğde'ye gidiyoruz. Alo.
3: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam Cumali Bey.
3: Hayırlı akşamlar hocam.
1: Teşekkür ederiz efendim. Hayırlı akşamlar.
3: Benim bir kurban sorum olacaktı.
1: Buyurun.
3: Ben biz ortaklarla kurban aldık.
1: Evet.
3: Ondan sonra bir kapora verdik. Bir müddet sonra cayıldı. Başka yerden aldık.
1: Evet.
3: Yani şu fark var. Aramız önceki aldığımızın fiyatından 50 lira aşağı. Bu arada farkı ne yapmamız gerekiyor?
1: Yani
3: onu sormak istiyorum.
1: İlk aldığınız kurbana sadece kapora vermiştiniz. Doğru mu?
3: Evet.
1: Tamam. Soralım. Allah yardımcınız olsun. Nide'ye selamlar. Yani aslında aldık dedi ama alınmamış. Sadece kapora verilmiş. Sözleşmişler. Sonra caydık, başka bir hayvan aldık diyor. Bu ne olacak? Kaporaya geri alma hakları var mı?
0: Eğer burada hayvan üzerine pazarlık etmişler ve hayvanı almışlarsa ve kapora vermişlerse, hani o da caymasın, biz de caymayayım diye, bunu almış sayılırlar. Evet, bunu almış sayılırlar. Sadece kapora veriyor. Yani aldığını teyit etmek için. Yani daha zaten üzerinde anlaşmadan kapora vermezler. Yani evet, anlaştıkları için kaporayı veriyorlar. Bundan caymışlar, daha sonra başka bir kurban almışlar ve aldıkları ikinci kurban biraz daha ucuz olursa tabii bu kurban geçerli midir? Evet, geçerlidir. Lakin burada tavsiye edilen şey bazı, yani bu mecburi değil. Sadece tavsiyedir bu. Aradaki farkın tasadduk edilmesi daha iyi olur.
1: İnşallah uygularlar. Azerbaycan'dan Musa Bey kardeşim diyor ki, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adını her işittiğimde ellerimi yüzüme sürüyorum. Her defasında böyle yapmam doğru mudur?
0: Evet, tabii ki bu bir saygının gereğidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adı anıldığı zaman ve orada eğer bir salavat okunursa, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin veya Allahümme salli ala Muhammedin ve ala el Muhammed deniliyorsa, bu aynı zamanda bir duadır. Yani Allah'ım Muhammed Aleyhisselam'ı bağışla anlamındadır. Dualardan sonra da eller yüze sürülebilir. Ama sadece Peygamberimizin ismi geçti ve orada salavat söylemedi.
1: Sadece o zaman sürdü.
0: Eline yüzüne sürmesi, bu uygulamalarda böyle bir şey yoktur.
1: Salatü selam getirsin. Evet. O şekilde.
0: Salatü selam getirsin, ondan sonra sürebilir.
1: Peki efendim. Mahmut Bey diyor ki, bir şehirde hastaneye yatan bir kimse, ne zaman çıkacağı da belli değil, namazlarını bu süre zarfında seferi mi yoksa mukim olarak mı kılacak?
0: Ne zaman çıkacağı belli değilse, doktorları bugün şu gün veya süre veremiyoruz, her an çıkabilirsin veya daha uzun da kalabilirsin, bunu biz kestiremiyoruz diyorlarsa, o takdirde bu kişi seferi olmaya devam eder.
1: Eyvallah hocam. Kazım Bey diyor ki, geçtiğimiz günlerde programınızı dinlerken seferilikle alakalı bir soru sorulmuştu. Şehrin çıkışından sonra diye bir ifade söyledi hocamız. Şehrin çıkışı, mesela Ankara'dan Bolu'ya giden bir insan Kahraman Kazan'da gişelerden sonra mı sayacak kendini diyor, şehirden çıktım olarak? Yoksa diyor, evi Keçiören'deyse Keçiören sınırlarını geçince artık seferilik hükümlerine tabi mi olacak? Burada bir kafa karışıklığı var. Hocam ne der demiş.
0: Eğer bir insan kendi aracıyla yolculuk yapıyorsa, yani kendi aracı olmasa bile bir araçla yolculuk yapıyor, bir taksiyle yolculuk yapıyorlar, bu insan için kendi ilçesinin sınırlarını geçtiği andan itibaren başlar. Yani en son ilçe değil, büyük şehir sınırları değil.
1: Kendi ilçesi.
0: Kendi ilçesini geçtiği andan itibaren başlar.
1: Otobüsle gidiyorsa.
0: İnişleri Yüksek Kurulumuzun bu konudaki fetvasına göre otobüsle gidiyorsa otogarda başlar. Eğer trenle gidiyorsa tren garında başlar. Uçakla gidiyorsa havalimanında başlar.
1: Peki efendim.
0: Ve buralara geldiği zaman da sona erir.
1: Peki efendim. Teşekkürler. Latife Hanım diyor ki, muhterem hocam, namaz kıldıktan sonra saçımın açık olduğunu fark ettim. Namaza iade mi etmem gerekir? Ne dersiniz?
0: Eğer hanımefendi saçının dörtte birinden fazlası, dörtte bir veya dörtte birinden fazlası açıksa namazın iade etmesi gerekir. Bundan daha az bir miktarsa muhtemelen daha az bir miktardır. Namazını iade etmesine gerek yoktur.
1: Peki. Oktay Bey'in sorusu da kurbanlıkla alakalı. Özellikle alkollü ürünler satan süpermarketlerden kurbanlık alınması hususunu soruyorum. Bu caiz midir demiş.
0: Evet, onlar şimdi bize biraz kızabilirler. Ama biz de tabii gerçeği söylemekle mükellefiz. Bir Müslümanın, duyarlı bir Müslümanın, bak burada bu kelimeyi özellikle söylüyorum. Yani herkes Müslümandır ama duyarlı Müslümanlar daha farklıdır. Duyarlı bir Müslümanın haramları çoğaltmaması gerekir veya haramın çoğalmasına vesile olmaması gerekir. Yüce Rabbimiz bize Maide suresinde ne buyuruyor? وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى İyilik ve takva üzere birbirinize yardım edin. وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ Günah ve düşmanlık üzere birbirinize yardım etmeyin. Bir Müslüman alkol satılan bir yerden kurban aldığı zaman o alkolün orada satılmasına yardımcı olmuş mudur? Olmuştur. Bir nevi olmuştur. Dolayısıyla bunu yapmaması lazım ve bu gibi yerlerden kurban almamaya özen göstermesi lazım. Peki buna rağmen aldı, kurbanı geçerli mi? Evet, kurbanı geçersizdir diyemeyiz. Kurbanı geçerlidir ama duyarlı olmalı. Duyarlı olmalı, bir kere daha söylüyorum.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Müstefit oldum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Güzel, keyifli bir program.
0: Estağfurullah.
1: Cenab-ı Allah sizden razı olsun.
0: Sizden de razı olsun.
1: İyi ki varsınız hocam. İyi ki bizim hocamızsınız.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet muhterem izleyicilerimiz, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki kim bir konuda insanlar kendisine buğz etse dahi o konuda Allah'ın rızasını ararsa Allah da insanların vereceği sıkıntıdan onu kurtarır. Kim de Allah'ın hoşnut olmayacağı bir konuda insanların beğenisini elde etmek isterse Allah onu o insanların insafına terk eder. Cenab-ı Allah bizi insanların insafına terk etmesin. Bizi rızası doğrultusunda meşgul olanlardan eylesin. Hatta canımızı da rızası üzere bir iş üzereyken almayı Rabbim nasip etsin. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Hadislerle İslam az sonra.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan, yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perde ile örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benzi attı ve "Ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır." buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa istiğfar edeyim derken kendisine sövebilir. Ne söylediğini bilmez buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazıları önünüze geçip size namaz kıldıracaklar. Şayet şartlarına uygun bir şekilde namaz kıldırırlarsa bu hem sizin hem de onların lehinedir. Ama hata ederlerse bu sizin lehinize, onların ise aleyhinedir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi, kişinin Allah'ın haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır. Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike le, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır.

İnsan. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar madenlerdir. İslam'dan önce iyi olanları İslam'dan sonra da iyidir. Yeter ki dinlerini iyi kavrasınlar. Sevgili Peygamberimiz çeşitli münasebetlerle insanın karakter yapısına, mizacına ve ahlaki eğilimine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur. Bu hadisinde de insanları madene benzeterek hangi inanca veya kültüre mensup olurlarsa olsunlar, bütün insanların değişmez bir öze sahip olduklarına dikkati çekmiştir. Böylece insanın doğuştan gelen fıtri yapısına işaret etmiştir ki o da ahlaktır. Yine bu bağlamda Hazreti Peygamber, her doğan fıtrat üzerine doğar. Sonra anasıyla babası onu ya Yahudi ya Nasrani yahut Mecusi yaparlar buyurarak, insanın yaratılıştan saf ve temiz bir fıtrata, ahlaka sahip olduğunu ifade etmiş, onun doğuştan lanetli ve günahkar olduğu yönündeki inanışı da reddetmiştir. İşte insandaki öz, tıpkı madende olduğu gibi işlenmeye muhtaçtır. Yeryüzünde altınıyla, gümüşüyle, demiriyle, bakırıyla nasıl farklı farklı vasıflara sahip madenler mevcutsa, aynı şekilde birbirinden farklı özleri olan, çeşit çeşit karaktere sahip olan insanlar mevcuttur. Nasıl ki madenler asıl değerlerini, önemlerini işlendikten sonra daha iyi kazanıyorsa, insanın yaratılıştan sahip olduğu akıl, kalp, ruh ve vicdan gibi meziyetleri de ilahi hakikatlerin ışığında, rahmet elçilerinin rehberliğinde işlenmek suretiyle değer kazanır. Zira peygamberler insanın iyilik potansiyelini, şeytani güçlerse iyilikten yüz çevirme potansiyelini harekete geçirmeye çalışırlar. İnsan sadece maddesiyle, bedeniyle insan olmaz. Onun insan olarak varoluşunu cismiyle birlikte ruh ve manası tamamlar. İlk başta onu topraktan yaratan Allah, ona ruhundan üfleyerek can vermiştir. Nitekim bedeniyle, ruhuyla, maddi ve manevi çehresiyle insan, ilahi sanatın benzersiz ve mükemmel oluşunu gösteren en büyük kanıttır. Tamamen ilahi iradenin bir tecellisi olarak vücuda gelen insan, görünümüyle, yapısıyla bir mucize olmasına karşın, duygu ve istidatları bakımından bir takım zaaflarla yaratılmıştır. Bu bağlamda Yüce Allah Tin suresinde, "Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık." buyurarak, insanın mükemmelliğe doğru giden yolda yaratıldığına işaret etmiş, sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik diyerek, olgunlaşmayı tercih etmeyen insanın, kendi iradesiyle düştüğü, düşebildiği durumu göstermiştir. Dolayısıyla Allah insanın içine hem sakınma hem de sapma eğilimini ilham etmiş, böylece onu hem iyiliğe hem de kötülüğe meyletme yeteneğiyle yaratmıştır. Bununla beraber sınırlı güç ve imkanlarla yaratılan insan, hırs ve hevesleri bakımından sınırsız isteklere sahip olabilmektedir. O, kendine verilen ömrün bitmesini hiç istemez. İhtiyarlasa, güç ve kudretten düşse dahi, dünya sevgisi ve uzun emelleri hiç eksilmez. Başına bir sürü şey gelir, fakat o sürekli emelinin peşinde koşar ve eceli aklına getirmez, getirmek istemez. Bunu bir örnekle göstermek isteyen Hazreti Peygamber, bir gün eline iki taş alarak, "Şu ve şu nedir biliyor musunuz?" deyip taşları fırlatmış, biri hemen yakına, diğeri de uzağa düşen taşları gören arkadaşları, "Allah ve Resulü daha iyi bilir," demişlerdir. Bunun üzerine o, "Uzağa düşen insanın emeli, yakına düşen de ecelidir," buyurmuştur.

İnsan uzun ömür kadar mala karşı da çok hırslıdır. Dünyayı sever, ahireti ihmal edip dünya nimetlerine kavuşmakta acele eder. O kadar aceleci ve tez canlıdır ki sabredemez. Sanki iyiliği istiyormuşçasına ısrarla hakkında iyi olmayanı ister. Bazen farkında olmadan kötülük için dua eder. Dünya malına o kadar düşkündür ki malının kendisini ölümsüz kılacağını sanır. Başkasından Allah için ister ama kendisinden Allah için bir şey istendiğinde vermez. Böylece insanların en şerlisi, en kötüsü olur. Bu hep kendine düşkün olmasından kaynaklanır. Tespitlere sık rastlanır. Ancak Kur'an her defasında bilinçli ve azimli bir yaklaşımla ahlaki zaafların yok edilebileceği

mesajını vermiştir. Allah'ın insan için belirlediği yasa açıktır. O da hürriyet ve mükellefiyet, yani özgürlük ve sorumluluktur. Özgürlük, sorumlu bir varlık olmanın temelini teşkil eder. Şöyle ki, iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı birbirinden ayırabilmesi yanında, bunlardan birini tercih edebilme yeteneğinin insana verilmiş olması, onun düşünce, inanç ve davranışlarını belirlemede baskı altında olmadığını gösterir. Bu yüzden insan mümin de olabilir, kafir de olabilir. Şükreden bir kul da olabilir, nankör biri de olabilir. Kaldı ki Allah elçileri aracılığıyla hakikatleri insana iletir. Bundan sonra doğru yolu tercih etmişse kendi lehine, yanlış yolu tercih etmişse kendi aleyhinedir. Bu yüzden hukuktaki kişisel mesuliyet hesap günü için de temel ölçüt olacaktır. İnsan yaptıklarından sorumludur ve eyleminin sonucuna kendisi katlanır. Bu durumda insanı değerli ve değersiz kılan şey davranışlarıdır. İslam'a göre insan zenginlik, güzellik, soy sop gibi maddi ve geçici ölçülere göre değerlendirilmemelidir. Zira insan bizatihi değerli bir varlıktır. Bu doğrultuda Allah katında en kıymetliniz, ona karşı derin bir sorumluluk bilincine, yani takvaya sahip olanınızdır. İlahi buyruğuna paralel olarak Resulullah da insanı ahlaki tutumlarına göre sınıflandırmış, bunun dışında tüm insanların eşit olduğunu vurgulamıştır. Bunların yanında insan, Allah katında diğer canlılar arasında müstesna bir yere sahiptir. Hatta bazı melekeleri itibarıyla meleklerden de üstündür. Bu üstünlük, meleklerde olmayan bir ayrıcalığa sahip olmasından kaynaklanmaktadır ki, o da düşünme, akletme, muhakeme etme yeteneğidir.

0: olmuştur. Birbirinize nefret ve düşmanlık beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küsmesi helal değildir.
1: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Hazreti Adem'in yaratıldığında Allah'ın emriyle tüm meleklerin saygıyla önünde eğildiği insanın bu saygınlığı, yeryüzünde tek idareci ve egemen güç olarak yaratılmasının yanında, orada onurlu bir yaşam sürmesini sağlayacak tüm imkanlara sahip kılınmasıyla iyice pekiştirilmiştir. Allah katında insan o kadar değerlidir ki, göktekiler ve yerdekiler, güneş ve ay, geceyle gündüz onun hizmetine sunulmuştur. Dolayısıyla insan gaye bir varlıktır. Diğer varlıklar insan için birer araçtırlar, onun hatırına var kılınmışlardır. Ancak insanın diğer canlılar arasında özel bir yere sahip olması, onlar üzerinde istediği gibi tahakküm edebileceği anlamına gelmez. Allah katında kerim ve şerefli kılınan insanın bu şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlar sergilemesi yasaklanmıştır. Bu bağlamda Allah'tan başkasına boyun eğmek, kul köle olmak, hatta bunu andıracak hareketler yasaklanmıştır. Zira nebevi öğretide insanın saygınlığı dokunulmazdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanın kişilik onuru, malı ve kanı saygındır, ona dokunulamaz. Takva, Allah'a karşı sorumluluk bilinci kalptedir. Müslümanın Müslüman kardeşini küçük görmesi, kötülük olarak ona yeter buyururken, insan onurunun dokunulmazlığı esasına işaret etmiştir. Ve insanın canı her şeyden değerlidir. Kur'an'a göre birinin öldürülmesi, bütün insanlığın öldürülmesi kadar kötüdür. Aynı şekilde bir insanın hayatının kurtarılması da, bütün insanlığın hayatının kurtarılması kadar değerlidir. Velhasıl, yaratılış özellikleri itibarıyla mükemmel bir varlık olmaya aday olan insan, kainattan süzülmüş bir özdür.

0: Hüsnü Hal.
1: Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Ele terk edilmeye görsün. Kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güneşin doğduğu her gün insanın her eklemi için bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında doğrulukla hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklemen sadakadır. Hoş söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.

0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah rahmeti 100 parçaya bölmüştür. 99'unu kendi katında tutmuş, bir parçasını da yeryüzüne indirmiştir. İşte bu parçayla yaratılmışlar birbirine şefkat eder. Hatta hayvan yavrusunu emzirirken incitirim korkusuyla ayağını bu rahmetle kaldırır. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek, vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın. Kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

İbni Ömer'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber dünyada bir garip gibi, yabancı gibi, hatta bir yolcu gibi ol. Kendini kabir halkından biri gibi kabul et buyurmuş. Rivayetin devamında İbni Ömer hadisi rivayet eden Mücahid'e hitaben, sabaha çıktığında akşama varacağım diye içinden geçirme. Akşama ulaştığında da sabaha çıkacağım diye içinden geçirme. Hastalığından önce sağlığından, ölümünden önce hayatından istifade ederek hazırlık yap. Ey Allah'ın kulu, yarın halinin ne olacağını bilemezsin demiştir.

Tebuk Savaşı öncesi Efendimiz ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabiler ise binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste geliyorlardı. Efendimiz yüzündeki örtüyü kaldırıp gerisine bakınca

ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yana çağırarak şöyle söyledi. Ey Muaz, buyur ey Allah'ın peygamberi dedi Muaz. Yaklaş buyurdu. Muaz hemen Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. İnsanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum dedi Resulullah. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın peygamberi, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette. Kah yayılıyor, kah yürüyorlar dedi. Efendimiz, evet ben de uyuklamışım buyurdu. Muaz, Resulullah'ın müjde verici yüzünü ve kendisine yaklaştığını fark edince şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bu konuyu sormak istiyorum. Buyur, dilediğini sor buyurdu Efendimiz. Muaz, ey Allah'ın peygamberi, bana kendisiyle cennete girebileceğim bir amel söyle. Başka bir şey sormayacağım dedi. Aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu Allah'ın hayrını murat ettiği kişiye kolaydır dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı. Sonra buyurdu ki, Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarla deyince, Hazreti Peygamber bu sözünü 3 kere tekrarladı ve şöyle dedi, ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim. Elbette ey Allah'ın peygamberi, anam babam sana feda olsun, buyur dedi Muaz. Allah Resulü bundan sonra ise, bu işin başı senin, Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse, haklı bir sebep olmadıkça canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabı ise Allah'a kalacaktır buyurdular. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.

0: O burada mı? Söyleyin Allah aşkına. O burada mı?
1: Kim arıyorsunuz? Ayrıca ne oldu size böyle? Nedir bu haliniz?
2: Allah'ın Resulünü arıyoruz.
0: Evet, onu görmeye geldik.
3: Uzaklardan geliyoruz. Ne yiyeceğimiz kaldı ne de suyumuz. Ayrıca çok yorgunuz.
1: Tamam, daha fazla yormayın kendinizi. Ayakta beklemeyin. Hadi şu gölgeliği geçin de biraz dinlenin. Ben Resulullah'a haber verip geleceğim.

0: Gel bakayım buraya. Nasıl da özlemişim seni.
1: Canım babam benim.
2: 2 ay, 2 hafta, 3 gün. Doğru.
0: Evet, tam 2 ay, 2 hafta, 3 gün oldu gideli.
1: Her gün saydı annem.
0: Ben de saydım oğlum.
2: Evine hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
2: Dur yardım edeyim sırtındaki yükü indirmeye.
0: Sağ olasın. Allah razı olsun.
2: Senden de. Bırakıver şuraya.
0: Tamam.
2: Çok özlemiş seni. Baksana inemedi bir türlü kucağından.
1: Canım babam benim.
0: Ben de sizi çok özledim.
2: Hadi geçin oturun şöyle. Ayakta beklemeyin.
0: Ah, iyi olur. Nasıl da yorulmuşum. Sen de şöyle geç bakayım oğlum. Otur yanıma.
1: Tamam baba. Bana ne getirdin baba?
0: Neler getirmedim ki sana? Hikayeler, masallar getirdim. Hem de yepyeni eski zaman masalları.
2: Yepyeni eski zaman masalları öyle mi?
0: Evet. Masallar eski ama biz onları yeni öğrendiğimiz için bize göre yeni masallar.
1: Güzel masallar mı baba?
0: Güzeller tabii. Zaten masallar kötü olmaz ki.
1: Peki heyecanlı masallar mı baba?
0: Hem de nasıl. Hava kararsın, gece olsun, gökte yıldızlar iyice parlasın. İşte o zaman anlatırım ben sana o masalları.
1: Tamam. Başka ne getirdin bana baba?
0: Bakalım senin için başka ne varmış? Buldum. Al bakalım, bu tahta deve senin.
1: Canım babam benim. Çok güzelmiş bu. Hemen oynayabilir miyim?
0: Hadi oyna bakalım.
1: Anne, devemi kumlarda yürütebilir miyim?
2: Olur yavrum. İstediğin gibi oyna.
1: Gel bakalım devecik. Seninle çölleri geçelim.
2: Bizim deveden ne haber peki? Toplayabildin mi bütün parayı?
0: Topladım sonunda. Bugün yarın gidip iyi bir deve alırım.
2: Oh nihayet. 4 yılın sonunda biriktirebildik çok şükür.
0: Elhamdülillah.
2: Artık bu kadar çok yorulmana gerek kalmayacak.
0: Al bakalım. Bu arada bunlar da senin hediyelerin.
2: Neden bu kadar zahmet ettin?
0: Bak bakalım beğenecek misin?
2: Çok güzel görünüyorlar.
0: Evet, Yemen işi kumaşlar bunlar.
2: Renkleri de çok güzelmiş. Bunlar ne güzel kolyelermiş böyle.
0: İnci ve deniz taşlarından yapılmış.
2: Çok zarif duruyorlar. Peki ya şunlar? Onların içinde neler var?
0: Baharatlar var. Tarçın, karanfil, zerdeçal filan. Bak kokla bakalım beğenecek misin?
2: Çok güzel kokuyorlar. Hepsini çok beğendim. Çok güzeller. Her biri için teşekkür ederim. Neyse hadi biraz dinlen istersen. Onca zamandır yollardasın. Yorulmuşsundur.
0: 2 ay, 2 hafta, 3 gün. Yorgunum ama bir an önce gidip Resulullah'ı görmek istiyorum. Onu çok özledim. Onu görürsem, sesini duyarsam bütün yorgunluğum gider.
2: Peki, nasıl istersen.
0: Hemen gider gelirim.
3: Evet ey Allah'ın Resulü, çok uzaktan gelmişler. Görseniz o kadar perişan durumdalar ki. Üzerlerinde yamalı eski elbiseler var. Uzun zamandır bir şey yemedikleri çok belli. Çok zayıflar, gözleri çukurlarına kaçmış. Bir deri bir kemik kalmışlar. Tamam. Tamam. Anladım ya Resulallah.
4: Üzerlerinde yünden basit elbiseler olan bu fakir bedeviler Hazreti Peygamber'in huzuruna geldiler. Allah'ın Resulü onların içler acısı hallerini görünce çok üzüldü. Ashabını onlara yardım etmeye, onların maddi ihtiyaçlarını karşılamaya teşvik etti. Nedendir bilinmez, sahabiler yardım getirmekte biraz ağır davrandılar. Teşvikine rağmen bu yoksul insanlara yardımda acele etmemeleri Resul-i Ekrem'i üzdü. Ama bu üzüntü çok sürmeyecekti.

0: Ne oluyor burada? Niye herkes sessizce bekliyor? Allah'ın Resulü neden konuşmuyor?
1: Resulullah çok üzüldü.
0: Üzüldü mü? Neden? Neye üzüldü? Bir şey mi oldu?
1: Evet, şu köşede oturan garibanların haline üzüldü.
0: Hani neredeler? Ha tamam gördüm. Yazık, gerçekten perişan haldeler.
1: Resulullah'ı görmeye gelmişler. Onların bu halini görünce Allah Resulü çok üzüldü. Yardım edilmesini söyledi. Lakin şu hale baksana, kimse yerinden bile kımıldamaz oldu. Böyle olunca da Resulullah daha çok üzüldü.
0: Öyle mi? Kimse henüz bir şey vermedi mi?
1: Hayır.
0: Tamam. Beni bekle. Hemen gidip geleceğim ben.
1: Nereye?
2: Eve gidip geliyorum hemen. Birazdan burada olurum.

0: Hayrolsun, nedir bu acelen? Ne oldu, bir şey mi oldu?
1: Sandığı getirir misin?
0: Sandığı mı?
1: Evet evet, küçük sandığı. İçinde para keseleri olan.
0: Tamam tamam, getiriyorum.
1: Al bunları. Al hadi.
2: Bak, seni biliyorum. Sen varlıklı biri değilsin. Bu verdiğim paralar senin için çok fazla değil mi?
1: Şu adamların haline bak. Ne kadar zayıf oldukları ortada. Belki yiyecek ekmekleri, içecek suları bile yok.
2: Öyle, öyleler.
1: Hem Allah'ın Resulü bu insanlara yardım edilmesi gerektiğini söylemedi mi?
2: Evet, söyledi.
1: Şimdi bu adamları böyle çaresiz, Resulullah'ı da üzgün mü bırakalım? Onun yardım edin dediği insanları geri mi çevirelim?
2: Çevirmeyelim, çevirmeyelim tabii, ama senin durumun da ortada.
1: O zaman nasıl insanlar oluruz ki biz? O zaman Allah Resulü'nün arkadaşları olmaya nasıl layık olabiliriz? Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz? Eşlerimizin, çocuklarımızın yüzlerine nasıl bakabiliriz ha?
2: İhtiyar adam buraya doğru geliyor. Bizi duymuş olmalı.
3: Seni gördüm. Ne yaptığını da gördüm. Sen cömert bir adamsın. Ömrün bereketlensin. Gönlün göğün maviliği gibi genişlesin. Aklın çölün sessizliği gibi sakinleşsin.
1: Allah sizlere de aradığınızı nasip etsin.
3: Aradığımızı bulduk. Biz yoksul insanlarız. Bugün bulursak yeriz, bulamazsak sabrederiz. Duyduk ki Allah'ın elçisi herkesi dinler ve ihtiyacı olana yardım edermiş. O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor, yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
2: Peki şimdi ne yapacaksınız? İsterseniz burada bizimle kalabilirsiniz.
3: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik. Şimdi de ait olduğumuz yere geri dönüyoruz.
1: Selametle gidin.
2: Yolunuz açık olsun.
3: Sağ olun.
4: Elinde bir kese gümüş parayla çıkıp gelen bu sahabi birçok şeyi değiştirdi. Ondan sonra bir başkası, sonra bir başkası ve diğer sahabiler yardımlarını peş peşe getirdiler. Bu manzaraya şahit olan Allah Resulü'nün yüzünde sevinç tebessümleri belirmeye başladı. Ve ardından kim İslam'da güzel bir işe öncülük eder ve kendisinden sonra bununla amel edilirse kendisinden sonra o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olur ve kendisinden sonra bununla amel edilirse kendisinden sonra onu yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından da bir şey eksilmez dedi.
5: Sonra ne olmuş baba?
1: Peşindeki adamları atlatan çocuk sonunda devesine binmiş. O biner binmez de deve hızla koşmaya başlamış. Öyle hızlı koşmuş ki devenin birden kanatları çıkmış, gökyüzüne uçmuş. Ardından koşan adamlar şaşırmış, baka kalmışlar öylece. Deve uçmuş, uçmuş, bir sıçrayışta yıldızdan yıldıza konarak gözden kaybolmuş.
0: Demek deve yıldızların arasında kaybolup gitmiş, öyle mi? Ne zaman gelecekmiş peki?
1: Biraz zaman alacak gibi. Malum yıldızlar çok çok uzaktalar.
0: Çok uğraştın ama. Yıllarca çalıştın, didindin, biriktirdin. Tam istediğini alacakken başkasına verdin.
1: Olsun, yine çalışır, yine biriktiririm. Hallerini bir görsen sen de aynısını yapardın. Aç kalmak nedir iyi bilirim. Sırtında kaba yünden bir elbiseyle güneş altında yürümenin zahmetini de bilirim. Biri karnındaki, diğeri sırtındaki deriyi kemiklerine

0: yapıştırır. Kimse bu kadarına katlanmak zorunda kalmamalı.
1: Allah razı olsun. Oğlumun iyi ki böyle bir babası var.
0: Allah sizlerden de razı olsun.
2: Hadislerin hikayeleri.
3: Enes bin Malik vasıtasıyla nakledilen bir hadiste Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, öyle insanlar vardır ki adeta hayrın anahtarları şerrin sürgüleri gibidir. Kimi de şerrin anahtarları ve hayrın sürgüleri gibidir. Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ne mutlu. Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ise yazıklar olsun.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
4: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
5: Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.
6: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirlerine söven iki kişi arasındaki günah, mazlum olan kişi haddi aşmadıkça ilk sövene aittir. Abdullah bin Saib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi. İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hangi amel daha faziletlidir diye Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisi dedim? Anaya ve babaya iyilik etmek dedi. Sonra hangisi deyince Allah yolunda cihattır buyurdu. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda bir gün oruç tutan kimseyle cehennem arasında Allah yerle gök arası kadar hendek açar demiştir.
6: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Ali oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Esat, neler olduğunu anlatacak mısın?
2: Elbette. Hele otur şöyle.
1: Duyduğuma göre atalarımızın dini üzerine olmayacak şeyler söylüyormuşsun. Biz büyüklerine söz söyletecek adamlar değiliz. Niyetiniz bozuksa derhal burayı terk edin.
3: Biraz otursan, söyleyeceklerimi dinlesen, beğenirsen kabul etsen, beğenmeyecek olursan yüz çevirsen, hoşlanmadığın şeye o zaman engel olsan olmaz mı?
1: Esat, neler oluyor anlat bakalım.
2: Bir hoş geldin demeyecek misin?
1: Aramızdaki akrabalık olmasaydı benden iyilik görmezdin. Bizim hoşlanmadığımız şeyleri mahallemizde yapmak imkanını da bulamazdın.
2: Saat, bana karşı ön yargılısın. Dediklerimize bir kulak ver de eğer beğenmezsen, aklına yatmıyorsa o zaman istediğini yaparsın.
4: Peki, dinliyorum.
1: Hakikati görmüşken yanlışla direnmek olmaz. Bu sözler insan sözü değil. Ancak yüce bir makamdan inmiş hikmetli sözler. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine ben şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir.
2: Çok şükür. Seni hidayete erdiren Rabbime şükürler olsun.
1: Hadi bana dininizin gereklerini ve verinizi anlatın. Biliniz ki lideriniz Müslüman olmuştur. Bundan sonra benimle irtibatını sürdürmek isteyen bu dini kabul etmelidir. İman edinceye kadar sizin erkek ve kadınlarınızla konuşmak bana haram olsun.
0: 25. Bölüm.
5: Peygamber Efendimizin Yesrib'e İslam'ı öğretmek üzere gönderdiği Musab bin Ümeyr ile Abdullah İbni Ümmü Mektum burada 11 ay kaldılar. Bu süre içerisinde İslam'ı duymayan kimse İslam'ın girmediği ev kalmamıştı. Artık Resulullah'ın hicret edebileceği bir yurt vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gelişmeyi amcası Abbas'la paylaşmayı uygun buldu. Mekke'de güvenebileceği çok az insan vardı. Abbas henüz Müslüman olmasa da Resulullah'ın arkasındaydı. Eşi Ümmül Fadl da öyle. Peygamberimiz bu aileye Yesrib'e gidip orada yaşamayı ümit ettiğini, bunun da hac zamanı gelecek heyete bağlı olduğunu söylemişti. Abbas çok sevdiği yeğenine bir zarar gelmemesi için elinden geleni yapıyordu. O Yesrib'e yaptığı ticari seferler dolayısıyla onlar tarafından çok iyi tanınıyordu. Yesrib'den ayrılan 73 erkek, 2 kadın Müslüman Mekke'ye doğru yola çıktılar. Niyetleri peygamberimizle buluşmaktı. Ancak bu niyetlerini gizli tutuyorlar, hac yolculuğuna çıkmış gibi davranıyorlardı. Kimisi kendi başına hareket ediyor, kimisi ise kafile halinde yol alıyordu.
6: Ey Bera, neden farklı bir yöne dönerek namaz kıldın?
7: Kabe'ye dönerek kılıyorum ben namazlarımı.
6: Ama Resulullah Kudüs'e yöneliyor, biliyorsun.
7: Biliyorum ama Allah'ın evi Mekke. Resulullah da orada. Kur'an da orada iniyor. Neden oraya değil de Kudüs'e yöneliyoruz?
6: Çünkü peygamberimizden böyle görüyoruz. Biliyorsun o da kıblesinin Kabe olmasını ister ama henüz bir emir gelmiş değil. İlahi bir emir gelene kadar da buna uymak zorundayız.
7: Haklısın. Zaten bana karşı olmanızdan dolayı ruhumu şüpheler kapladı. Mekke'ye ulaşınca bunu Resulullah'a soracağım.
6: İşte Kabe göründü.
7: Hamdolsun. Ömrümün son demlerinde bir kere daha Allah'ın evine gelmek nasip oldu.
6: Elhamdülillah. Bu sefer sevincin iki katı olmalı. Resulullah'la tanışacaksın.
7: Bu büyük şeref için ne kadar şükretsem azdır. Nerede acaba?
6: Ben sorup geleyim.
7: Peki. Öğrenebildin mi?
6: Evet.
7: Bir şey sezmediler değil mi?
6: Hayır. Muhammed bin Abdullah'ı nerede bulabilirim diye sordum. Yesrib'ten geldiğimizi öğrenince Abbas'ı tanırsınız. Kabe'nin yanında Abbas'ın yanında oturan kişi dediler.
7: Dikkatli olmalıyız. Amacımız öğrenilirse peygamberimizin başı derde girer. Hadi gidelim yanlarına.
5: Bera bin Azib'le Ka'b bin Malik Kabe'nin yanında oturmakta olan peygamberimizle tanıştılar. Bera'nın samimiyetle sorduğu sorusunu "Bir kıblen var, ona yönelmeliydin." diye yanıtladı peygamberimiz. Aslında kendi arzusu da Kabe'yi kıble edinmekti. Ama henüz böyle bir emir gelmemişti. Asıl konuşmak istedikleri konu nerede nasıl buluşacaklarıydı. O gece gecenin 1/3 geçince Mekke'ye 3 kilometre uzaklıktaki Akabe'de buluşmayı kararlaştırdılar. Peygamberimizle tanışmış olmanın verdiği sevinçle yanından ayrılan bu iki güzel insan, kafiledeki Müslümanları tek tek haberdar ederek buluşmayı ayarladılar. O gece Müslüman Yesripliler, kafilelerindeki diğer insanlarla beraber uyudular. Sonra belirlenen vakitte gizlice yataklarından kalkıp Akabe mevkiinde buluştular. Peygamberimiz de yanında amcası Abbas'la toplantıya katıldı.
8: İşte Abbas, yanındaki de peygamberimiz oldu.
9: Merhaba, hoş geldiniz.
7: Hoş geldiniz ey Allah'ın Resulü.
6: Ey Allah'ın Resulü, söz verdiğimiz gibi buradayız. 75 kişiyiz. Sana bağlılığımızı arz etmeye geldik. Bizim yurdumuzun senin yurdun olduğunu söylemeye ve seni rahat edebileceğin bir yere götürmeye geldik.
10: Ey Evs ve Hazreç topluluğu, ben Abbas bin Abdülmuttalib'im. Peygamberiniz benim kardeşimin oğludur. Benim için insanların en sevgilisidir. Eğer siz ona inanıyor, onun Allah'tan getirdiklerini tasdik ediyor ve kendisini beraberinizde götürmek istiyorsanız, sizden beni tatmin edecek sağlam bir söz almak isterim. Biliniz ki Muhammed bizdendir. O peygamber olduğunu söylediğinde biz onu kavmimizden koruduk. Onun kavmi içinde şerefli bir yeri vardır. Emniyettedir. Ancak o sizinle gelmeye ve aranıza katılmaya karar verdi. Şimdi size karşı tüm Araplar birleşecek ve düşmanlık edecektir. Buna göğüs gerecek bir kuvvete sahipseniz bunu aranızda görüşüp konuşarak kararlaştırın. Sonradan anlaşmazlığa düşmeyin. Siz ona verdiğiniz sözü yerine getirebilecek, onu muhaliflerinden koruyabilecek misiniz? Bunu yapabilirseniz ne âlâ. Yok eğer Mekke'den çıkar çıkmaz kendisine yardımsız bırakacaksanız hiç bu işe kalkışmayın. Onu bırakın, kavminin arasında güvenle yaşasın.
11: Senin sözlerini işittik. Senin sözlerini duyduk.
12: Ya Resulallah, sen de konuş. Kendin ve Rabbin adına bizden neler istediğini söyle.
2: Ya Resulallah, müsaade eder misin konuşayım? Ben Esad bin Zürare. Geçen yıl seninle bu mevkide sözleşmiştik. Aradan 1 yıl geçti. Gönderdiğin elçilerle İslam'ı anlatmadığımız kimse, Yesrib'de İslam'ın girmediği ev kalmadı. Her davetin bir yolu vardır. Ya kolay olur ya zor. Bugün senin bizi davet ettiğin şey çok zordur. Sen bizi inandığımız dini bırakmaya davet ettin ki bu iş çok zor olduğu halde biz bu teklifi kabul ettik. Sen bizi bu yolda insanlarla aramızda bulunan yakın uzak bağları kesmeye davet ettin. Bu da çok güç bir iş olduğu halde bu teklifini de kabul ettik. Şimdi seni korumak üzere söz veriyoruz ki bu da kolay bir şey değildir. Biz sana inandık, getirdiklerine iman ettik. Bunu dilimizle ikrar, kalbimizle tasdik ettik. Şimdi ellerimizi sana uzatmak suretiyle de biat etmek, sana söz vermek istiyoruz. Biz Rabbimize ve sana biat ediyoruz. Bundan sonra kanlarımız senin kanınla, ellerimiz de senin elinledir. Çoluk çocuğumuzu, eşlerimizi nasıl koruyorsak, seni de öyle koruyacağız. Eğer bu sözümüzü bozarsak, sözünü tutmayan bedbaht insanlardan oluruz. Ya Resulallah, biz sözümüze sadığız. Allah da yardımcımızdır.
12: Doğru söylüyor.
9: Evet,
12: evet.
9: Doğru söylüyor. Haklı.
5: Bera bin Azib ayağa kalkarak peygamberimizin elini tuttu ve şöyle dedi.
7: Seni hak üzerine gönderen Allah'a yemin ederim ki seni ailelerimizi koruduğumuz gibi koruyacağız. Biz savaşı iyi biliriz. Atalarımız iyi silahlara sahip büyük savaşçılardı. Savaştan korkmayız. Sen bizim yanımızda olduğun müddetçe güvende olursun.
8: Doğru söylüyorum.
11: Evet,
8: doğru
11: söylüyorum. Evet,
8: evet.
11: Doğru söylüyorum. Kesinlikle
2: doğru. Ey konuşurken bize söz dokunduran kişi. Kardeşinin oğlunun sana insanların en sevgilisi olduğunu söylüyorsun. Bu sözünle neyi kastettiğini ancak Allah bilir. Biz yakın ve uzak tüm akrabalarımızla ilişkiyi kesmeyi göze alarak şahitlik ediyoruz ki bu zat Allah'ın Resulüdür. Onu Allah göndermiştir. Onun getirdikleri de Allah katındandır. O sözler insan sözü değildir. Allah Resulü hakkında seni tatmin edecek bir teminat istediğini söyledin. Sana istediğin teminatı veriyoruz. Ya Resulallah, sen de kendin için arzu ettiğin ahdi bizden alabilirsin. Rabbin için ve kendin için ne dilersen bize söyle.
5: Peygamberimiz Allah'ın kelamıyla başladı sözlerini. Bir müddet Kur'an okuduktan sonra şöyle dedi. Yüce Rabbim için şartım, ona hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibadet etmeniz, namaz kılmanız, zekat vermenizdir. Kendim için istediğime gelince, beni hanımlarınızı ve çocuklarınızı koruduğunuz gibi korumanızdır.
8: Kabul ediyoruz ya Resulallah. Kabul ediyoruz ya Resulallah. Ya Resulallah, şimdi sana biat edeceğiz.
6: Bu konu bir daha açılmayacak. Biz verdiğimiz söze sadık kalacağız.
13: Başka ne dilersin bizden?
5: Peygamberimiz tekrarladı. Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma tanıklık ederek namazı kılacağınıza, mallarınızdan zekatı vereceğinize, neşeli ve neşesiz zamanlarınızda sözlerimi dinleyip emirlerime tamamen boyun eğeceğinize, darlıkta ve bollukta muhtaçlara yardım edeceğinize, hiçbir kınayanın kınamasından korkmadan Allah yolunda Allah için hakkı söyleyeceğinize, İnsanları iyiliğe teşvik edip kötülüklerden sakındıracağınıza dair kesin söz vermelisiniz, dedi.
6: Uzat elini ya Resulallah. Seni hakla gönderene yemin olsun ki ailemizi koruduğumuz gibi seni koruyacağımıza dair söz veriyoruz. Yemin ederim ki biz savaş yiğitleriyiz.
2: Ya Resulallah, bizim yaşadığımız yerde Yahudilerle aramızda bir antlaşma vardı. Bu biatla o anlaşmayı kesip atmış oluyoruz. Allah seni muzaffer kıldıktan sonra kavmine Mekke'ye döner de bizi yalnız bırakırsan halimiz nice olur.
5: Peygamberimiz gülümseyerek, kanınız kanımdır, malınız malımdır. Ben sizdenim, siz de bendensiniz. Savaştığınızla savaşır, barıştığınızla barışırım, diye cevap verdi.
2: Biat edeceklerin ilki benim. Ya Resulallah, uzat elini. Bu dediklerini yapmak hususunda sana söz veriyorum.
10: Şu mübarek ayda ve mübarek beldede söz verenlerin sözüne Allah şahittir. Bu sözünüzle mutlaka hayra ereceksiniz.
13: Ya Resulallah, bu sözümüze karşılık bize ne vaat ediyorsun?
5: Peygamberimiz, Allah'ın hoşnutluğu ve cenneti vaat ediyorum, dedi.
11: Razı olduk ve kabul ettik. Evet,
6: evet. Kabul ettik.
8: Ya Resulallah, Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamak üzere sana biat ediyorum.
13: Allah'a söz veriyorum. Ya Resulallah, sana da bu yolda azimli ve devamlı sabit olmak üzere biat ediyorum.
14: Ben de Allah'ın ve Resulünün hiçbir emrine karşı gelmemek, hiçbir sözünü yalanlamamak üzere biat ediyorum.
13: Allah'a hamdolsun ki bizi Muhammed Aleyhisselam'la, onun sevgisi ve yoldaşlığıyla şereflendirdi.
10: Allah'ın ve Resulünün davetini kabul ettik.
11: Dinledik ve boyun eğdik.
5: O gece Akabe'de bulunan ikisi kadın 75 kişi tek tek Resulullah'a söz verdi. Erkekler peygamberimizin ellerini tutarak biat ederken kadınlar sadece sözle biat ettiler. İkinci Akabe biatı olarak tarihe geçen bu hadise İslam tarihinde bir dönüm noktasıydı. Bu biat hicretin habercisiydi.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
15: Huzeyfe radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız ya da Allah Teala size azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarırsınız fakat duanız kabul edilmez." Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Yakın akrabalarını uyar ayeti celilesi nazil olduğu vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesini çağırdı. Onlar da toplandılar. Onlara hem genel olarak hem de ayrı ayrı kabilelerini zikrederek seslendi: "Ey Abdüşşems oğulları, ey Ka'b bin Lüey oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Mürre bin Ka'b oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Abdümenaf oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Haşim oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Abdülmuttalib oğulları, kendinizi ateşten kurtarın. Ey Fatıma, sen de kendini cehennemden kurtar. Çünkü Allah katında sizin için benim elimde hiçbir şey yoktur. Şu kadar var ki ben sizinle akrabalık ilişkilerimi canlı tutacağım." Ebu Abdullah Ez-Zübeyr bin Avvam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Birinizin ipini alarak dağa gidip sırtında odun getirerek satması, Allah'ın da bu suretle onun şerefini koruması, istediği verilse de verilmese de haktan dilenmesinden daha hayırlıdır." Ebu'l-Velid Ubade bin Samit radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Zorluk ve kolaylık zamanlarda, neşeli ve kederli zamanlarda söz dinleyip boyun eğmeye ve başkalarını bize tercih etse de sabretmeye, elimizde bulunan kesin delillere göre açık küfür sayılan bir şey görmedikçe iş başındakilerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım kimsenin kınamasından çekinmeyerek hakikati söyleyeceğimize dair Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlılık sözü verdik."
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
16: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
17: "Ma naqasat sadaqatun min malin ve ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan ve ma tawada'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah."
16: Sadaka malı eksiltmez. Allah affedici olanın şerefini artırır. Alçak gönüllü olanı da yüceltir. Hayatımızın her anında, evimizde, mahallemizde, iş yerimizde, trafikte, alışverişte canımızı sıkan, bize rahatsızlık veren durumlarla karşılaşabiliriz. İmtihan dünyasında yaşadığımızı düşünerek bu davranışlar karşısında sabırlı ve sağduyulu olabilmeliyiz. Yanlışları büyütmek yerine nasihat ve af yolunu tutarak Rabbimizin rızasını ve mükafatını kazanmanın gayretiyle hareket etmeliyiz. Eğer işin sonucunu düşünmeden hislerimizle hareket eder ve yanlışa aynı yanlışla karşılık verirsek, o yanlışı yapandan hiç farkımız kalmaz. Hiçbirimiz günahsız ve hatasız değiliz. Bazen düşünmeden hareket edebiliriz. Bazen de hiç araştırmadan aslı astarı olmayan haberlerin peşine takılıp yanlış yapabiliriz. Unutmayalım ki hata yapmak insanın bir zaafıdır. Önemli olan yapılan yanlışların farkına varıp hatamızdan geri dönebilmektir. İnsanlara karşı kusurlarımızda kendilerinden özür dileyebilmektir. bizim dışımızdaki insanların da tıpkı bizler gibi hata edebileceğini kabullenebilmektir. Suç ve hataları bağışlamak belki onları ortadan kaldırmaz. Ancak öfke ve düşmanlığı ortadan kaldırır. Kusur ve kabahatleri affetmek belki onları unutturmaz. Ama nefret ve intikamın izini siler. Hataları affetmek suretiyle insan esasen kötülüğe kötülük, öfkeye şiddet, kine kin eklemeyi reddeder. Sevgili Peygamberimiz, bağışlamayı benimsediği gibi insanları da bağışlamayı tavsiye etmiştir. Bir mümin, kabahatinden dolayı kardeşinden özür dilediğinde, özrünün kabul edilmemesinin büyük bir vebal olduğunu bizlere öğütlemiştir. O, ey Allah'ın kulları, kardeş olun çağrısıyla, müminleri kin ve intikam ateşinden uzak durmaya davet etmiştir. O, başka bir hadisi şerifinde ise, düşmanlığı sürdürmen sana günah olarak yeter buyurarak ikazda bulunmuştur. Bizzat kendi adına intikam almaktan uzak durarak müminlere örnek olmuştur. Mümin, bir haksızlığa uğradığında ya hukuk yoluyla suça denk bir ceza ister yahut affetme yolunu seçer. O bilir ki affetmek müminlerin en önemli özelliğidir. Affetmek, takvaya en yakın olan davranıştır. Ne mutlu affederek bağışta bulunanlara, ne mutlu bağışlanarak affın yolunu tutanlara.
18: Kırk hadiste güzel ahlak.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
19: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan, ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi der. Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam geceliğin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat, Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar.

Sehl bin Sa'd şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır, dedi. Sonra da şu ayeti okudu. Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır, korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez. Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Ona karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum, dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da tadı da hoştur. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoksa da tadı hoştur. Kur'an okuyan münafık reyhana benzer. Kokusu hoş, tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir. Oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayete göre Hazreti Peygamber eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır.

Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmek.

0: masının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki Bir Hadis Bir Çocuk her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde cayar. Husumet sırasında haktan sapar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize haset etmeyin. Alışverişte pazarlığı kızıştırarak birbirinizi aldatmayın. Birbirinize dargın durmayın ve birbirinize yüz çevirmeyin. Birbirinizin bitmemiş pazarlığını bozmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve ona hor bakmaz. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğsüne işaret ederek 3 defa, takva işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Her Müslümanın canı, malı ve kişiliği diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır.

0: Abdullah bin Amr radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah nezdinde dostların en hayırlısı dostuna karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısı ise komşusuna karşı hayırlı davranandır. Ebu Hüneyde Vail bin Hucur radıyallahu anh anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem: Ey Allah'ın Resulü! Başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen, ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse bize ne yapmamızı tavsiye edersin dedi. Peygamber ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi bir insana günah olarak yeter.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Toplumda yaşamanın bedeli. Ebu Musel Eş'ari'den nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Sizden biriniz bir mescide veya bir çarşıya ya da bir meclise elinde oklarla uğradığında onların ucunu tutsun. Ebu Musa dedi ki: Allah'a yemin olsun ki bu okları birbirinizin yüzlerine doğrultmadan bu dünyadan ayrılmayın.

Hadis, insanların toplum içinde birbirlerine zarar vermeden yaşamalarını hedefleyen Allah Resulü'nün bazılarımız için belki ayrıntı sayılabilecek bir konudaki uyarısını içermektedir. Hazreti Peygamber'in yaşadığı dönemde insanlar savunma amacıyla veya özel bir sebeple çoğu kez silahlarını yanlarında bulundurmakta, çarşı ve mescit gibi insanların yoğun oldukları yerlerde de bu şekilde çıkmaktaydılar. Günün şartlarına göre kılıç, ok veya hançer gibi yanda taşınan bu silahların açık olması veya uçlarının dışarıda bulunması halinde sokakta yürürken, mescitte namaz kılarken veya bir mecliste otururken yakındaki kişilere dokunarak zarar vermesi muhtemeldi. Allah Resulü belki yaşanan bazı olaylar üzerine veya bir ön tedbir olarak bu uyarıyı yapmıştı. Yine bu endişeden hareketle o, kılıcın kınından çıkarılmış olduğu halde alınıp verilmesi yasaklamıştı. Onun ana baba bir kardeşi bile olsa, bir din kardeşine demirle işaret eden kimseye meleklerin lanet edeceğini bildirmesi de aynı duyarlılığın bir sonucuydu. Buhari'de yer alan bir rivayette bu anlatım daha da netleşmekte ve hiç kimse kardeşine silahla işaret etmesin. Çünkü o bilmez ki belki şeytan elini çekiverir de kardeşini istemeden vurabilir ve böylece bir cehennem çukuruna yuvarlanmış olur buyurulmaktadır. Muhtemelen bizdeki şeytan doldurur sözünün kaynağı olan bu hadisle aynı bölümde yer alan bize silah çeken bizden değildir hadisi bu konuda son noktayı koymakta ve hiçbir müminin bu sıfatıyla din kardeşine silah çekemeyeceğini ifade etmektedir. Görüldüğü üzere sevgili Peygamberimiz bu mesajlarıyla 14 asır öncesinden sanki bizlere hitap etmektedir. Kaza kurşunuyla en yakınlarını öldüren, sevincini ifade için kalabalıkta veya meskun mahalde silahını ateşlemeyi marifet sayan, en mutlu günlerini kutlamak için silahtan başka bir şey aklına gelmeyen insanların doğurdukları tehlike ve yol açtıkları olumsuz sonuçlar bu uyarıların önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Şaka veya korkutma kastıyla birisine silah doğrultmanın, ihmal veya dikkatsizlik sonucu tehlikeli biçimde silah taşımanın sebep olabileceği kazalar bile büyük acılara ve telafisi mümkün olmayan zararlara yol açarken, herhangi bir bahaneyle ortalığa yüzlerce kurşun sıkmanın nelere mal olduğunu hemen her gün yaşayarak görüyoruz. Çoğu zaman faili bulunamadığı için maganda kurşunu deyip geçtiğimiz ve belki de kendileri bile hangi cana kıydıklarının farkında olmayan bu sorumsuz insanlar, bugün aramızda ellerini kollarını sallayarak dolaşsalar da, yarın ilahi adaletten yakalarını asla kurtaramayacaklardır. Yol üzerinde insanlara zarar verecek şeylerin kaldırılmasını bile imandan bir şube sayan Allah Resulü'nün, başkalarına zarar verip vermemeyi imanla ilişkilendirmesi son derece anlamlıdır. Çünkü onun tarifine göre Müslüman, başkalarının elinden ve dilinden salim olduğu, mümin ise insanların canları ve malları konusunda kendisinden emin olduğu kimsedir. Onun için mümin, başkalarına zarar vermek bir yana, zarar verme potansiyeli taşıyan her hareketten de titizlikle kaçınmak zorundadır. Toplum içinde yaşayan insanlar, kendilerinden önce başkalarını hesap etme alışkanlığını kazanırlarsa, daha rahat bir hayat sürmenin yolunu da bulmuş olurlar. Çünkü önce başkalarıyla ilgili hesabı yapıp, onlara bir zararlarının dokunmayacağını anladıklarında, kendi alanlarının sınırlarını daha kolay belirleyecek ve işlerini gönül huzuru içinde yapacaklardır. Her şeyin merkezine kendi çıkarlarını koyan insanlar, etraflarına fazla bakmadıkları için, bu çıkarları elde ederlerken, kimlere zarar verdiklerini ancak şikayetler çoğalınca anlarlar. Bu aşamadan itibaren çatışmalar ve düşmanlıklar başlayacağı için çoğu zaman iş işten geçmiş olur. İşte İslam dini her şeyin merkezine kendisini koyan bencil insan yerine başkalarını da hesaba katarak onlarla barış ve huzur içinde yaşayacak insan modelini hedeflemiş. Allah Resulü de söz ve tatbikatıyla bunun nasıl başarılacağını göstermiştir. Rivayetin son kısmında yer alan Ebu Musel Eşari'ye ait söz, acı bir itirafı dile getirmektedir. Hicretin 42. yılında ölen Ebu Musa, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra ortaya çıkan siyasi ve sosyal çalkantılara,
Cemel ve Sıffin gibi iç savaşlara yakinen şahit olmuş ve bunların Müslüman toplum üzerindeki tahribatını bizzat görmüş bir sahabidir. Müslümanların birbirlerine zarar vermemek için oklarını, kılıçlarını korumaya almaları konusunda Hazreti Peygamber'in hassasiyetini yansıtan bu hadisi nakleden Ebu Musa, daha 30 yıl geçmeden o okları ve kılıçları birbirlerine karşı kullanır hale gelen peygamber ümmetinin düştüğü durumu hayıflanarak anlatmaktadır. Hicretin 74. yılında vefat eden Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer de kendisine ihramlıyken sivrisineğin öldürülmesinin hükmünü soran Iraklı bir adama, "Şuna bakın, Nebi'nin torununu öldüren adamlar bana sivrisineğin öldürülmesini soruyor," diyerek o acı günleri aynı hayıflanma duygusuyla yad etmiştir. Sonuç olarak toplum içinde yaşamak mutlaka sorumluluk, yerine göre farkındalık gerektirir. Farkındalık bir yana, sadece sorumluluklarımızın farkında olmak bile toplum olarak huzurlu bir hayat sürmemiz için yeterli olacaktır.

İbn Abbas'ın naklettiğine göre Kureyşliler Yahudilere gelerek "Musa size mucize olarak ne getirdi?" dediler. Onlar asasını ve bembeyaz görünen el, yedi beyza mucizesini dediler. Sonra Hristiyanlara gelerek "İsa'nın mucizeleri nasıldı?" dediler. Onlar da "Körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirdi" diye cevap verdiler. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve dediler ki, "Rabbine dua et de Safa tepesini bizim için altın haline getirsin." Hazreti Peygamber de Allah'a dua etti. Bunun üzerine, "Göklerin ve yerin yaratılmasında ve gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır" ayeti nazil oldu ve onlara "Bu ayetleri düşünsünler" denildi.

0: Cabir bin Semure es-Süvai, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında şöyle derken işittiğini anlatıyor. Bu din, kendisine düşmanlık besleyenlere üstün olmaya devam edecektir. Dine karşı duranlar ve onu terk edenlerse ona zarar veremezler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı sonra geridekileri sıra ile doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur. Avf bin Malik bin Tufeil'den şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Ayşe'nin yaptığı bir satış veya bağış hakkında yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in Allah'a yemin ederim ki Ayşe ya bundan kendisi vazgeçer yahut onu ben engellerim dediği kendisine haber verilince Hazreti Ayşe bunu o mu söyledi dedi. Evet demeleri üzerine Abdullah bin Zübeyr ile asla konuşmamak üzere Allah adına nezir ediyorum, adak adıyorum dedi. Dargınlığın uzaması üzerine Abdullah bin Zübeyr teyzesinin affedip kendisiyle konuşması için ona aracı göndermek istediyse de Hazreti Ayşe hayır, Allah'a yemin ederim ki onun hakkında ne aracılığı kabul ederim ne de nezrimi, adamı bozarım dedi. Hazreti Ayşe'nin küs durma süresi iyice uzayınca Abdullah bin Zübeyr, Misver bin Mahreme ve Abdurrahman bin Esved bin Abdiyagus ile konuştu ve onlara Allah aşkına beni teyzem Ayşe'nin evine götürün. Çünkü onun benimle alakayı kesmek üzere adak adaması helal olmaz dedi. Bunun üzerine Misver ve Abdurrahman onunla birlikte Hazreti Ayşe'nin evine vardılar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. İçeri girebilir miyiz diyerek izin aldılar. O girin dedi. Onlar hepimiz de mi dediler? O da evet hepiniz de girin dedi. Abdullah bin Zübeyr'in onların yanında olduğunu bilmiyordu. Bunlar girince Abdullah bin Zübeyr perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı, ağlayarak Allah aşkına beni affet diye özür diledi. Misver ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar. Ve Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle 3 geceden fazla küs durması helal olmaz dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. Ben nezrettim. Nezri bozmak zordur dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe Abdullah bin Zübeyr ile konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı. Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dua

0: ibadetin ta kendisidir buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah vakti girmeden evvel vitir namazınızı kılın. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Necid'den bir grup insan Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Kur'an'ı ve sünneti öğretmesi için kendilerine birilerini göndermesini istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Ensar'dan 70 adam gönderdi. Bunlara Kurra denilirdi. Bunların içlerinde dayım Haram bin Milhan da vardı. Kur'an okurlar ve geceliğin onu müzakere ederek öğrenirlerdi. Gündüzleri su getirirler, onu mescide koyarlar, odun toplayıp satarlar ve parasıyla Suffe ehli ve fakirler için yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya Necid'e onları gönderdi. Yolda giderken bunlara düşman saldırdı ve gittikleri yere varmadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatıldıklarında, Allah'ım bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol dediler. Enes'in radıyallahu anh dayısı olan Haram'ın yanına arkasından bir adam gelip mızrağını sapladı ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi. Kardeşleriniz öldürüldü ve onlar Allah'ım bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol diye niyaz ettiler. İbni Mesud, İbni Ömer ve Enes'ten radıyallahu anhüm rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir.
1: Bir sözle başlar, az sonra. Hüsnü Hal.
2: Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan, çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimse

Gencikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı. Şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Hele terk edilmeye görsün, kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İnsan neye meyleder? Nedir bu dünyadan istediği? Ne bekler hayattan? Değişir aslında herkese göre beklenen. Asıl olan niyetledir. Neye göre harekete geçtiğidir insanın. Çıkar mı harekete geçirir, beklentiler mi, iyilik mi, merhamet mi? Ne? Merhamet.
1: Merhamet.
0: Ah, o merhamet. En soğuk kalpleri ısıtıverir. En derinlerde bir kandil yakar, sessiz ama etkili. Çünkü insanlığı insanlıktan çıkaran şeylerin çok ötesindedir merhamet. Karşılık beklemez. Dünyalıklara aldanmış kalpleri kendinden tamamlar. Yaşarken bir diğerini de düşünebiliyorsanız, merhamet iliklerinize kadar işlemiş demektir. Ne mutlu size. Allah'ın merhameti de sizinle. Öyle diyor Efendimiz. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Eğer siz merhamet ediyorsanız, Allah da size merhamet edecektir. Eğer insanlara merhamet etmek bir yük gibi gelmiyorsa, bilin ki kalbiniz hala diri, hala ışığa açık demektir. Çünkü merhamet insanın içini ağırlaştırmaz, aksine hafifletir. Bir başkasının acısına dokunduğunuzda kendi acılarınızın da yumuşadığını fark edersiniz. Sanki görünmez bir el kalbinizin üzerindeki o sert kabuğu hafifçe kaldırır da siz yeniden nefes alırsınız. İşte merhamet tam da böyle bir şeydir. Kimse bilmez, kimse görmez belki ama kalp hisseder. Kalbin bildiğini Allah da bilir elbet. Merhamet çoğaltır insanı, eksiltmez. Paylaşmakla güçlenir insan, insanlığını hisseder. An gelir, kaybolduğunuzu hissedersiniz.

değilsiniz. Kalbinizdeki merhametin ışığında yürüyün. Dünya üstünüze yıkılmış gibi hissetseniz de inanın ki doğru yoldasınız. Merhamet bir tebessüm, bazen bir iyiyim diyene gerçekten iyi misin diye sormaktır. Bazen anlamak, bazen dinlemek, bazen de susmaktır. Hep yüceltir, hep iyileştirir. Merhamet etmeyi sürdürün. Belki bir gün biri sizin kalbinize dokunacak ve diyeceksiniz ki, iyi ki merhametten vazgeçmemişim, iyi ki efendimin yolundan ayrılmamışım.

0: çağları aşan kutlu çağrı.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım bizi bağışla, bize merhamet eyle, bizden razı ol. Amellerimizi kabul eyle, bizi cennetine koy, bizi cehennemden kurtar ve bizim her halimizi ıslah eyle.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Esved bin Yezid'den rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya soruldu. Ev işiyle uğraşırdı. Yani ailesine hizmet ederdi. Namaz vakti gelince de namaza giderdi cevabını verdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan vardır ki Allah onları hiçbir gölgenin, himayenin bulunmadığı günde arşın gölgesinde gölgelendirir. Yani himaye eder. Adaletli devlet başkanı. Allah'a ibadet ederek yetişen genç. Gönlü mescitlere bağlı olan kimse. Allah için birbirini seven ve bu şekilde bir araya gelip bu sevgiyle ayrılan iki dost. Mevki sahibi güzel bir kadının birlikte olma isteğine ben Allah'tan korkarım cevabını veren kimse, sağ elinin verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek kadar gizli veren kimse, tenha yerlerde Allah'ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimse.

Yine Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim bol yağmura benzer. Bu yağmur suyu emen iyi bir toprağa yağar ve bol çayır ve ot bitirir. Allah Teala o suyla insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını sularlar ve onunla eker biçerler. Yine o yağmur öyle bir toprağa yağar ki orası kayalıktır. Ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan ve onları öğrenip başkalarına da öğreten kimseyle buna kulak asmayan ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin misali budur.

0: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Muhacir de Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçınan kimsedir.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Hazreti Ayşe validemizin anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kapısı önünde bir alacak davasından dolayı hasımların yüksek sesle tartıştıklarını işitmişti. Borçlu olan alacaklıdan borcun bir miktarından vazgeçmesini ve alacağı konusunda müsamahalı davranmasını istiyordu. Borç verense vallahi bunu yapmam diyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıktı ve bir iyiliği işlememek üzere Allah adına yemin eden kim diye sordu. Borç veren benim ey Allah'ın Resulü deyince Efendimiz borçlu hangisini tercih ediyorsa öyle yap buyurdu. Bir hadisinde Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Misafiri bir gece ağırlamak her Müslümanın üzerine düşen bir görevdir. Bir kimse bir Müslümanın evinin önünde sabahlarsa bu kimseye ikram etmek o ev sahibinin üzerine bir borçtur. Misafir bu hakkını ister talep eder, isterse de hakkından vazgeçer.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının başını ustura ile tıraş etmesini yasakladı demiştir. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ey Abdullah sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık

annene getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma buyurdu. Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından önce iki rekat sünnet kılardı. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi herhangi bir şeye lanet edince o lanet göğe yükselir. Fakat göklerin kapısı bu kötü söze karşı kapanır, yere iner, onun da kapıları kapanır. Sonra sağa sola gider, girecek yer bulamayınca lanetlenene döner. Eğer o kimse lanete layık değilse bu defa lanet edene döner.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma'nın faziletini anlatırken, Cuma gününde öyle bir an vardır ki bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur da Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir buyurdu. Ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süraka ismiyle meşhur olan Ümür Rabi binti Elbera bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennetteyse sabredeceğim. Değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ümmü Harise! Birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir." buyurdu.

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor, onlarla sohbet ediyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanımıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabeler kimin geleceğini merak ederken Ensardan bir zat çıka geldi. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün ashabıyla otururken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanımıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü günde aynı olayı tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı.

Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde de soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık. 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" diye sordu. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu teklifini kabul etti. Üç gün boyunca adamın davranışlarını takip eden Abdullah, onun gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi: "Konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetlerin neredeyse küçümseyecektim." Bunun üzerine ona dedim ki: "Aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber tam 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Efendimizin söylediği bu dereceye ulaştıran da nedir?" Cennetlik adam sakince, "Sadece gördüklerin," dedi. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi: "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem." Bunun üzerine Abdullah bin Amr dedi ki: "İşte seni yücelten budur. Bizim yapamadığımız da budur."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır buyurmuştur.

0: Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Eslemi radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamaz. Ömrünü nerede ve ne suretle harcadığından, ilmiyle ne yaptığından, malını nereden kazandığından ve nerelere sarf ettiğinden, vücudunu, sıhhatini nerede ve ne suretle yıprattığından.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabi Sahr bin Veda'a el-Gamidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti. Allah'ım, sabahın erken saatlerini ümmetim için bereketli kıl. Hadisi Sahr'dan rivayet eden ravi Ümare bin Hadid şu sözleri ilave ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birlik veya bir ordu gönderdiği zaman sabahleyin erkenden gönderirdi. Tüccar olan Sahr'da dua edilen bu berekete nail olmak için ticaret mallarını sabah erkenden gönderirdi. Bu sebepten zengin oldu, malı çoğaldı. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ribayı, faizi alana da verene de lanet etti. Tirmizi ve diğer muhaddisler ribaya şahitlik edenlere ve yazana da şeklindeki ziyade ile rivayet etmişlerdir. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onların yüzlerine bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsvay oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de, elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip dediler ki, ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar Üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin siz

Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu. Müslim'in rivayetinde şu kısım eklenmiştir. Aradan bir müddet geçtikten sonra fakir muhacirler tekrar Resul-i Ekrem'e gelip,

0: Ey yücelik ve ikram sahibi Rabbim, sen çok kutlusun, derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye, istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma dilerim, Allah'tan bağışlanma dilerim dersin cevabını verdi.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Her Müslümanın kanı, malı ve onuru Müslümana haram, dokunulmazdır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Bişir Kabisa bin Muharık radıyallahu anh anlatıyor. Kefil olduğum için borç edindim. Sonra bu hususta yardım istemek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müracaat ettim. Resulullah da sadaka malı gelinceye kadar bekle. Ondan sana verilmesini emrederiz dedi. Sonra ya Kabisa, istemek yalnız üç kimse için helaldir. Kefalet üstlenen kimse için borcunu ödeyinceye kadar istemesi helaldir. Sonra istemeyi bırakır. Büyük bir kazaya uğrayıp bütün malını kaybeden kimsenin geçimini yoluna koyacak kadar istemesi helaldir. Birisi son derece fakir düşer de kavminden aklı başında en az üç kişi çok fakir kaldı derlerse, o takdirde o kimsenin geçimini temin edecek kadar istemesi de helal olur. İşte ya Kabisa, bunun haricindeki istemeler haramdır. Bunu yapan şüphesiz haram yemiş olur.

0: Sehil bin Sattan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal çokluğu değil, göz tokluğudur. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güvenilir Müslüman hazine görevlisi, uhdesine tevdi edilen görevi yerine getirmek üzere emanetinde bulunan maldan kendilerine verilmesi gerekenlere gönül rahatlığıyla tam ve yeterince verirse, sadaka veren iki kişiden biri olur.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: O burada mı? Söyleyin Allah aşkına. O burada mı?
1: Kim? Kimi arıyorsunuz? Ayrıca ne oldu size böyle? Nedir bu haliniz?
2: Allah'ın Resulünü arıyoruz.
0: Evet, onu

0: Görmeye geldik.
1: Uzaklardan geliyoruz. Ne yiyeceğimiz kaldı ne de suyumuz. Ayrıca çok yorgunuz.
2: Tamam, daha fazla yormayın kendinizi. Ayakta beklemeyin. Hadi şu gölgeliğe geçin de biraz dinlenin. Ben Resulullah'a haber verip geleceğim.

0: Anne, kapı çalıyor.
1: Bak bakalım yavrum, kim gelmiş?
0: Tamam anne. Babam gelmiş, babam gelmiş. Anne, babam gelmiş anne.
2: Gel bakayım buraya. Nasıl da özlemişim seni.
0: Canım babam benim.
1: İki ay, iki hafta, üç
2: gün.
1: Doğru.
2: Evet, tam iki ay, iki hafta, üç gün oldu gideli.
0: Her gün saydı anne.
2: Ben de saydım oğlum.
1: Evine hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Dur yardım edeyim sırtındaki yükü indirmeye.
2: Sağ olasın. Allah razı olsun.
1: Senden de. Ha, bırakıver şuraya.
2: Tamam.
1: Çok özlemiş seni. Baksana inemedi bir türlü kucağından.
0: Canım babam benim.
2: Ben de sizi çok özledim.
1: Hadi geçin oturun şöyle. Ayakta beklemeyin.
2: Ah, iyi olur. Asıl da yorulmuşum. Sen de şöyle geç bakayım oğlum. Otur yanıma.
0: Tamam baba. Bana ne getirdin baba?
2: Neler getirmedim ki sana? Hikayeler, masallar getirdim. Hem de yepyeni eski zaman masalları.
1: Yepyeni eski zaman masalları öyle mi?
2: Evet, masallar eski ama biz onları yeni öğrendiğimiz için bize göre yeni masallar.
0: Güzel masallar mı baba?
2: Güzeller tabii. Zaten masallar kötü olmaz ki.
0: Peki heyecanlı masallar mı baba?
2: Hem de nasıl. Hava kararsın, gece olsun, gökte yıldızlar iyice parlasın. İşte o zaman anlatırım ben sana o masalları.
0: Tamam. Başka ne getirdin bana baba?
2: Bakalım senin için başka ne varmış? Buldum. Al bakalım. Bu tahta deve senin.
0: Canım babam benim. Çok güzelmiş bu. Hemen oynayabilir miyim?
2: Hadi oyna bakalım.
0: Anne, devemi kumlarda yürütebilir miyim?
1: Olur yavrum. İstediğin gibi oyna.
0: Gel bakalım devecik. Seninle çölleri geçelim.
1: Bizim deveden ne haber peki? Toplayabildin mi bütün parayı?
2: Topladım sonunda. Bugün yarın gidip iyi bir deve alırım.
1: Oh nihayet. 4 yılın sonunda biriktirebildik çok şükür.
2: Elhamdülillah.
1: Artık bu kadar çok yorulmana gerek kalmayacak.
2: Al bakalım. Bu arada bunlar da senin hediyelerin.
1: Neden bu kadar zahmet ettin?
2: Bak bakalım beğenecek misin?
1: Çok güzel görünüyorlar.
2: Evet, Yemen işi kumaşlar bunlar.
1: Renkleri de çok güzelmiş. Bunlar ne güzel kolyelermiş böyle.
2: İnci ve deniz taşlarından yapılmış.
1: Çok zarif duruyorlar. Peki ya şunlar? Onların içinde neler var?
2: Baharatlar var. Tarçın, karanfil, zerdeçal filan. Bak kokla bakalım beğenecek misin?
1: Çok güzel kokuyorlar. Hepsini çok beğendim. Çok güzeller. Her biri için teşekkür ederim. Neyse, hadi biraz dinlen istersen. Onca zamandır yollardasın. Yorulmuşsundur.
2: 2 ay, 2 hafta, 3 gün. Yorgunum ama bir an önce gidip Resulullah'ı görmek istiyorum. Onu çok özledim. Onu görürsem, sesini duyarsam bütün yorgunluğum gider.
1: Peki, nasıl istersen.
2: Hemen gider gelirim.
3: Evet ey Allah'ın Resulü, çok uzaktan gelmişler. Görseniz o kadar perişan durumdalar ki. Üzerlerinde yamalı eski elbiseler var. Uzun zamandır bir şey yemedikleri çok belli. Çok zayıflar, gözleri çukurlarına kaçmış. Bir deri bir kemik kalmışlar. Tamam. Anladım ya Resulallah.
4: Üzerlerinde yünden basit elbiseler olan bu fakir bedeviler Hazreti Peygamber'in huzuruna geldiler. Allah'ın Resulü onların içler acısı hallerini görünce çok üzüldü. Ashabını onlara yardım etmeye, onların maddi ihtiyaçlarını karşılamaya teşvik etti. Nedendir bilinmez, sahabiler yardım getirmekte biraz ağır davrandılar. Teşvikine rağmen bu yoksul insanlara yardımda acele etmemeleri Resulü

0: Ne oluyor burada? Niye herkes sessizce bekliyor? Allah'ın Resulü neden konuşmuyor?
1: Resulullah çok üzüldü.
0: Üzüldü mü? Neden? Neye üzüldü? Bir şey mi oldu?
1: Evet, şu köşede oturan garibanların haline üzüldü.
0: Hani neredeler? Ha tamam, gördüm. Yazık, gerçekten perişan haldeler.
1: Resulullah'ı görmeye gelmişler. Onların bu halini görünce Allah Resulü çok üzüldü. Yardım edilmesini söyledi. Lakin şu hale baksana, kimse yerinden bile kımıldamaz oldu. Böyle olunca da Resulullah daha çok üzüldü.
0: Öyle mi? Kimse henüz bir şey vermedi mi?
1: Hayır.
0: Tamam. Beni bekle. Hemen gidip geleceğim ben.
1: Nereye?
0: Eve gidip geliyorum hemen. Birazdan burada olurum.

0: Hayrolsun, nedir bu acelen? Ne oldu, bir şey mi oldu?
1: Sandığı getirir misin?
0: Sandığı mı?
1: Evet evet, küçük sandığı. İçinde para keseleri olan.
0: Tamam tamam, getiriyorum.
1: Al bunları. Al hadi.
2: Bak, seni biliyorum. Sen varlıklı biri değilsin. Bu verdiğim paralar senin için çok fazla değil mi?
1: Şu adamların haline bak. Ne kadar zayıf oldukları ortada. Belki yiyecek ekmekleri, içecek suları bile yok.
2: Öyle, öyleler.
1: Hem Allah'ın Resulü bu insanlara yardım edilmesi gerektiğini söylemedi mi?
2: Evet, söyledi.
1: Şimdi bu adamları böyle çaresiz, Resulullah'ı da üzgün mü bırakalım? Onun yardım edin dediği insanları geri mi çevirelim?
2: Çevirmeyelim, çevirmeyelim tabii, ama senin durumun da ortada.
1: O zaman nasıl insanlar oluruz ki biz? O zaman Allah Resulü'nün arkadaşları olmaya nasıl layık olabiliriz? Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz? Eşlerimizin, çocuklarımızın yüzlerine nasıl bakabiliriz ha?
2: İhtiyar adam buraya doğru geliyor. Bizi duymuş olmalı.
3: Seni gördüm. Ne yaptığını da gördüm. Sen cömert bir adamsın. Ömrün bereketlensin. Gönlün göğün maviliği gibi genişlesin. Aklın çölün sessizliği gibi sakinleşsin.
1: Allah sizlere de aradığınızı nasip etsin.
3: Aradığımızı bulduk. Biz yoksul insanlarız. Bugün bulursak yeriz, bulamazsak sabrederiz. Duyduk ki Allah'ın elçisi herkesi dinler ve ihtiyacı olana yardım edermiş. O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor, yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
2: Peki şimdi ne yapacaksınız? İsterseniz burada bizimle kalabilirsiniz.
3: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik. Şimdi de ait olduğumuz yere geri dönüyoruz.
1: Selametle gidin.
2: Yolunuz açık olsun.
3: Sağ olun.
4: Elinde bir kese gümüş parayla çıkıp gelen bu sahabi birçok şeyi değiştirdi. Ondan sonra bir başkası, sonra bir başkası ve diğer sahabiler yardımlarını peş peşe getirdiler. Bu manzaraya şahit olan Allah Resulü'nün yüzünde sevinç tebessümleri belirmeye başladı. Ve ardından kim İslam'da güzel bir işe öncülük eder ve kendisinden sonra bununla amel edilirse kendisinden sonra o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olur ve kendisinden sonra bununla amel edilirse kendisinden sonra onu yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından da bir şey eksilmez dedi.
5: Sonra ne olmuş baba?
1: Peşindeki adamları atlatan çocuk sonunda devesine binmiş. O biner binmez de deve hızla koşmaya başlamış. Öyle hızlı koşmuş ki devenin birden kanatları çıkmış, gökyüzüne uçmuş. Ardından koşan adamlar şaşırmış, baka kalmışlar öylece. Deve uçmuş, uçmuş.

0: olmuş. Bir sıçrayışta yıldızdan yıldıza konarak gözden kaybolmuş.
1: Demek deve yıldızların arasında kaybolup gitmiş. Öyle mi? Ne zaman gelecekmiş peki?
0: Biraz zaman alacak gibi. Malum yıldızlar çok çok uzaktalar.
1: Çok uğraştın ama. Yıllarca çalıştın, didindin, biriktirdin. Tam istediğini alacakken başkasına verdin.
0: Olsun, yine çalışır, yine biriktiririm. Hallerini bir görsen, sen de aynısını yapardın. Aç kalmak nedir iyi bilirim. Sırtında kaba yünden bir elbiseyle güneş altında yürümenin zahmetini de bilirim. Biri karnındaki, diğeri sırtındaki deriyi kemiklerine yapıştırır. Kimse bu kadarına katlanmak zorunda kalmamalı.
1: Allah razı olsun. Oğlumun iyi ki böyle bir babası var.
0: Allah sizlerden de razı olsun.
2: Hadislerin hikayeleri.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, zekat toplama memuru olarak görevlendirdiği İbnül Lütfiye'nin dönüşte "Ya Resulallah, şu sizin, şu da bana hediye edildi" şeklinde sarf ettiği sözlere son derece üzülmüş, "Anne babanın evinde otursaydın da bir baksaydın bakalım, sana hediye veriliyor muydu, verilmiyor muydu" diyerek onu azarlamıştı. Peygamberimiz çevresindeki çocukları her fırsatta namaz konusunda teşvik ve kontrol etmiştir. Bir gece eşi Meymune annemizin odasına girdiğinde, geceyi teyzesi Hazreti Meymune'nin yanında geçireceği anlaşılan Abdullah bin Abbas'ı görünce, "Çocuk namaz kıldı mı?" diye sormuş, onun namazını kıldığını öğrenmeden içi rahat etmemiştir. Çocuklar için sağını solundan ayırabilen yaşa geldiği zaman çocuğa namaz kılmasını emredin diyerek namaz alışkanlığının önemine vurgu yapmıştır.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme leke eslemt ve bike amant ve aleyke tevekkelt ve ileyke enebt ve bike hasamt ve ileyke hakemt فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت.
2: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim, senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.
0: Hadislerle onu anlamak az sonra.
2: Amr bin As radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim içtihad eder de doğru hüküm verirse iki sevap, hata ederse İçtihadından dolayı bir sevap alır. Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anhuma şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi. Bismiki Allahümme Ahya ve emutü, Allah'ım senin ismini anarak ölür ve dirilirim, uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da Elhamdülillahillezî ahyana ba'de ma ematena ve ileyhin nüşur. Bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş yine O'nadır derdi. Muaz bin Enes el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü imam hutbe verirken cemaatin dizlerini dikerek İki elini kavuşturup oturmasını yasakladı buyurmuştur. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb'in yanına geldi ve ''Ey Ümmü Sahib veya Ümmül Müseyyeb, sana ne oldu böyle titreyip duruyorsun?'' dedi. Ümmü Sahib, ''Allah kahretsin, sıtmaya yakalandım.'' dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Sıtmaya sövme, çünkü körüğün demirin pasını gidermesi gibi sıtma da, İnsanoğlunun küçük günahlarını temizler buyurdu.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Mescidin etrafındaki arsada yer açılınca Selime oğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca, "Sizin mescidin yakınına taşınmak istediğinizi öğrendim," dedi. Onlar da, "Evet ya Resulallah, böyle istedik," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa, "Ey Selime oğulları, siz kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlarınıza göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın, adımlarınıza göre size sevap yazılsın," buyurdu. Onlar da, "Öyleyse taşınmayı istemiyoruz," dediler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: İstiaze, Rabbimize sığınmak. Ebu Hureyre'den rivayetle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım. Hazreti Ayşe anlatıyor. Bir gece Allah Resulü'nü yatamadım. Onu el yordamıyla aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi ve Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden gelecek her türlü azaptan sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin diye dua ediyordu. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle dua ediyordu. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan da sana sığınırım. İbni Abbas'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber Hasan'la Hüseyin için dua ederek şu sözlerle onların başına gelebilecek kötülüklerden Allah'a sığınırdı. Her tür şeytandan, haşereden, kem nazardan, Allah'ın tam kelimelerine, sonsuz iradesine ve hükmüne sığınırım. Sonra da atanız İbrahim de bu duayı oğulları İsmail ile İshak için yapardı derdi. Şüteyr bin Şekel'in naklettiğine göre babası Şekel bin Hümeyt şunları anlatmıştı. Hazreti Peygamber'e giderek, "Ey Allah'ın Resulü, bana kendisiyle Allah'a sığınacağım bir dua öğret," dedim. Hazreti Peygamber omzumdan tuttu ve şöyle buyurdu. "De ki, Allah'ım, kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım." Zeyd bin Erkam şöyle demiştir. "Size sadece Resulullah'ın bize öğrettiğini öğretiyorum. O şöyle derdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını, sorumluluk bilincini nasip et ve onu arındır. Onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım."
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله.
1: Hüseyin bin Vahvah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Talha bin Bera bin Azib radıyallahu anh hastalandığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti ve şöyle dedi: Görüyorum ki Talha ölmek üzere. Ölürse bana haber verin ve defin işlemini çabuk yapın. Çünkü bir Müslümanın cesedinin ailesinin yanında fazla bekletilmesi uygun değildir.
0: وعن أبي عبس عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار.
1: أبو عبس عبد الرحمن بن جبير'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda ayakları tozlanan kimseye cehennem ateşi dokunmaz.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a insanların cennete girmelerine en çok vesile olan şeyler nelerdir diye soruldu. Peygamber, Allah'tan sakınmak, takva ve güzel ahlaktır buyurdu. İnsanların cehenneme girmelerine en çok sebep olan şeyler nelerdir diye soruldu. Allah Resulü, ağız, dil ve cinsel organlarıdır cevabını verdi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz.

0: وعن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا، فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، فمر رجلان من الأنصار رضي الله عنهما، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا.
1: Müminlerin annesi Safiye binti Huyey'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceliğin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım. Hazreti Peygamber de uğurlamak için benimle kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının önündeki mescit kapısına geldiğimizde Ensar'dan iki kişi oradan geçiyordu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir hanımla görünce kaçarcasına hızlandılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onlara: ağır olun, yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir buyurdu. Onlar: Sübhanallah, ey Allah'ın Resulü, biz sizin hakkınızda nasıl kötü düşünebiliriz dediler. Resul-i Ekrem: şeytan insan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şey atmasından endişelendim dedi.

bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında selam versin. Bu selamların ilki sonrakinden daha hayırlı değildir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا.
2: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sabah vakti girmeden evvel vitir namazınızı kılın.

benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona küfreder veya ona sataşırsa, ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu andır. Bu metin Buhari'nin rivayetidir. Onun bir diğer rivayetinde de oruçlu yemesini

0: gözlerinden yaşlar akıyordu.
1: An Hudeyfe ve Ebi Zerr radıyallahu anhuma kâlâ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال بسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
0: حذيفة وأبو زردن رضي الله عنهما şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi: Bismike Allahümme ahya ve emutü. Allah'ım, senin ismini anarak ölür ve dirilirim. Uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da Elhamdülillahillezi ahyana ba'de ma ematena ve ileyhin nüşur, bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş yine onadır derdi.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره.
1: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede şöyle dua ederdi: Allahümme ağfirli zembi küllehu dikkahu ve cillehu ve evvelehu ve ahirehu ve alaniyetehu ve sirrahu. Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan 27 derece faziletlidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر.
1: Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min, mü'minin kardeşidir. Dolayısıyla bir mü'mine kardeşinin satışı üzerine satış yapması, bitmiş veya devam eden satışı bozarak alıcı olması, din kardeşinin dünür olduğu bir kadına o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz.''

0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول.
1: برا بن عازب رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatarken namaz abdesti gibi abdest al, sonra sağ yanının üzerine uzanıp şu duayı oku: Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtü vecihi ileyke ve fevvattü emri ileyke ve elce'tü zahri ileyke rabeten ve rehbeten ileyke la melce'e ve la menca minke illa ileyke amentü bi kitabikellezi enzelte ve bi nebiyikellezi erselte. Allah'ım, sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işlerimi sana havale ettim. Azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen, fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun.''

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده.
1: Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir diye sordum. Resul-i Ekrem, elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse buyurdu.

0: على الميت.
1: أبو هريرة'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlardaki şu iki huy nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Helal haram endişesi. Ebu Hureyre'nin naklettiği bir hadiste Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Ey insanlar! Allah temiz, tayyiptir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah, ey Resuller, temiz, helal olan şeylerden yiyin ve salih amelde bulunun. Şüphesiz ben sizin yaptıklarınızı bilirim, diyerek elçilerine emrettiği şeyi müminlere de emretmiş ve ey iman edenler, size verdiğimiz rızıkların temiz ve helal olanından yiyin, buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra şöyle devam etti: Bir adam ki uzun sefere çıkmış, saçları dağınık, üstü başı toz içinde, ellerini göğe açmış, Ya Rabbi, Ya Rabbi diye dua ediyor. Halbuki yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, velhasıl haramla beslenmiş. Böyle birisinin duası nasıl kabul olunur? İslam dininde Allah ve Resulü tarafından yapılması uygun görülen ve görülmeyen davranışlar genel olarak helal ve haram kavramlarıyla ifade edilmiştir. Dinimizde helal ve haram kılma yetkisi esas olarak Allah'a aittir. Onun kutlu elçileri, yüce yaratıcının koyduğu kuralları insanlara ulaştırmak, bunların sınırlarını ve uygulama biçimini onlara öğretmek ve bu kurallar kapsamına giren, ancak Cenab-ı Hak tarafından detaylı olarak açıklanmamış hükümleri bildirmekle yükümlüdürler. Şüphesiz bu hükümler arasında onların da yasak ve mübah kıldıkları hususlar bulunmaktadır. İslam'a göre eşyada asıl olan ibahadır. Yani Allah'ın yarattığı şeylerde mübahlık ve helallik esastır. Haramlarsa bu mübahlıktan istisna edilen şeylerdir. Örneğin Araf suresinin 157. ayetinde Hazreti Peygamber'in tebliğ görevini yerine getirirken kavmine iyi ve temiz şeyleri helal, pis ve kötü şeyleri haram kıldığı bildirilir. Aynı şekilde Cenab-ı Hak insanlardan verdiği rızıkların temiz ve pak olanlarını yemelerini istemektedir. Buradan özellikle yiyecek ve içeceklerde temiz ve iyi olma vasfının helalliği, pis olma vasfının da haramlığı doğurduğu prensibi ortaya çıkmaktadır. İşte Cenab-ı Hakk'ın insanoğluna bahşettiği sonsuz nimetler içinde istisna kılarak yenmesini haram saydığı şeyler, Maide suresinin 3. ayetinde şöyle sıralanmıştır: Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlar, boğulmuş, darbe sonucu yüksekten düşerek, boynuzlanarak veya yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanarak ölmüş hayvanlarla, dikili taşlar üzerinde putlar için kesilen hayvanlar. Buna Maide suresinin 90. ayetinde yer alan içki yasağı da eklenirse, Kur'an-ı Kerim'de yiyecek ve içeceklerle ilgili yasakların neredeyse tamamı sayılmış olur. Hazreti Peygamber'in bu ayetleri açıklama bağlamında yenmesini yasakladığı yırtıcı hayvan ve yırtıcı kuşları da ilave ettiğimizde, yaratıcının milyarlarca nimeti arasında haram kılınanların bir elin parmaklarını geçmediğini görürüz. Tabiatıyla diğer nimetler söz konusu olduğunda, az önce ifade ettiğimiz pis temiz, başka bir ifadeyle sağlığa zararlı veya yararlı ilkesini de helal haram bağlamında hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerekir. Helal haram koyma yetkisi kendisine ait olan Yüce Allah, din adına hareket eden bazı kimselerin kendisinin haram kıldığı şeylerin dışında haram helal ihdas etme girişimlerini şu ayetiyle uyarmaktadır. Ne dersiniz? Allah'ın size indirdiği rızkın bir kısmını haram ve bir kısmını helal kıldığınıza göre Allah mı size izin verdi yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz?

İslamiyet'in helal-haram sınırı en çok insanlar arası ilişkilerde ortaya çıkar. Birey olarak dinimizin öngördüğü üstün bir ahlaki kişiliğe ve erdemli bir hayata sahip olabilmek ve toplum olarak huzur içinde yaşayabilmek ancak bu sınırlara uymakla mümkün olacaktır. Onun için Cenab-ı Hak, haksız yere insan öldürmeyi, zulüm ve haksızlık yapmayı, başkalarının malını haksız yere yemeyi, hırsızlığı, faiz ve tefeciliği, rüşveti, aldatmayı, israfı ve cimriliği, zinayı, zina iftirasını, mahrem kişilerle evlenmeyi, terörü, bozgunculuğu, yalancılığı, yalancı şahitliği, kumarı, gizli ve açık bütün kötülükleri yasaklamış, yani haram kılmıştır. Sevgili Peygamberimiz de bu doğrultuda Müslümanın Müslümana malı, ırzı ve kanı haramdır. Kişiye şer olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter buyurarak, insanın temel dokunulmaz haklarına tecavüzün haram olduğunu açıklamıştır. Kur'an'da ve Hazreti Peygamber'in sünnetinde yer alan yüzlerce dini, ahlaki emir ve yasaklar, insanlar arası ilişkilerde Müslümanların dikkat etmeleri gereken helal-haram sınırına işaret etmektedir. Farkına varılabileceği gibi yeme içme alanında çok sınırlı olan haramlar, toplumsal alan söz konusu olduğunda alabildiğince artmaktadır. Bu da dinimizin bireysel ahlaka ve toplumsal huzur ve barışa son derece önem verdiğinin bir göstergesidir. Helal haram endişesi Müslümanın en belirgin özelliklerinden biridir. Onun için her Müslüman yediğinden içtiğinden diğer insanlarla ilişkilerine, bireysel hayatından aile ve toplum hayatına kadar her alanda helal haram sınırına dikkat etmek zorundadır. Çünkü o buna dikkat ederek gündelik ve ticari hayatında yalan söylemez, kimseyi aldatmaz, rüşvet almaz, kimseye haksızlık yapmaz, yaptığı her işi en iyi şekilde yapmaya gayret eder. Başta ailesi olmak üzere kimseyi incitmemeye, kırmamaya özen gösterir. Kimsenin olmadığı bir yerde de kendisini her zaman gören, gözetleyen Cenab-ı Hak'tan haya ederek harama el uzatmaz. Çoluğunu çocuğunu helal rızıkla yetiştirmeyi en büyük sorumluluk kabul eder. Kanunlar izin verse de vicdanının izin vermediği, insan olarak kendisini rahatsız eden her davranıştan uzak durur. İşte böyle bir Müslüman, Allah'a karşı saygılı, onun emir ve yasaklarına, yani helal ve haramlarına titizlikle uyan bir kişi olarak, Cenab-ı Hakk'ın fazilet bakımından en üstün saydığı muttakiler zümresinde yer almaya hak kazanır. Buraya kadar anlattıklarımızı başta zikrettiğimiz hadis bağlamında özetlersek, Allah ve Resulü bizden şu üç şeyi istiyor. 1. Helal rızık. 2. Helal iş, ameli salih. 3. Halis, samimi dua. Duanın samimi ve kabule mazhar olabilmesinin ilk iki şartın yerine getirilmesine bağlı olduğu da hadisten anlaşılmaktadır. Cenab-ı Hak'tan makbul dualara mazhariyet niyazıyla.

0: Sahabe hatıraları az sonra.
1: عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة.
2: Ebu Süfyan'ın kızı, müminlerin annesi Ümmü Habibe Remle'den radıyallahu anha işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her gün farzların dışında Allah Teala'nın rızasını gözeterek 12 rekat nafile namaz kılan Müslüman için Allah cennette bir köşk yapar veya onun için cennette bir köşk yapılır.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz aksırıp da elhamdülillah dediğinde yerhamüke Allah diyerek ona sağlık dileyin. Hamd etmezse siz de bir şey demeyin buyurduğunu işittim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

bir hanım hizmetkar, Ümmü Rafi Selma. Resulullah'ın azatlısı ve hizmetkarı diye tanıtılan Selma'nın ne zaman Müslüman olduğu hakkında bir bilgi olmasa da ilk Müslüman hanımlardan olması muhtemeldir. Nitekim o, Ebu Cehil'in Resul-i Ekrem'e yaptıklarını avdan dönen Hamza'ya haber vererek onun Müslüman olmasına ve yeğenine sahip çıkmasına vesile olmuştur. Selma'nın ne zaman Hazreti Peygamber'in hizmetine verildiği ve ne zaman azat edildiği bilinmemektedir. Ancak Allah Resulü'nün hicretten sonra Ebu Eyyub'un evine yerleştiği, Ebu Eyyub'un ona hizmet ettiği, hatta Ebu Enis kuyusundan tatlı su getirdiğini anlatmasından, Medine devrinin ilk yıllarında Hazreti Peygamber'in yakınında olduğu anlaşılmaktadır. Hazreti Peygamber Selma'yı Bedir'den sonra Medine'ye hicret eden azatlısı Ebu Rafi ile evlendirmiştir. Selma bu evlilikten doğan oğluna nispetle Ümmü Rafi künyesiyle anılır. Onun diğer bir oğlu Ubeydullah ise ileride Hazreti Ali'nin katipliğini yapacaktır. Ümmü Rafi peygamberin çeşitli hizmetlerini görmüştür. Kimi zaman çarşıda ona eşlik etmiş, kimi zaman kendisine abdest suyu dökmüştür. Bir seferinde Allah

0: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقض واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل، ودفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر، فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه، فجعلته في قبر على حدة.
1: Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Uhud savaşından bir gece önce babam beni yanına çağırdı ve sanırım peygamberin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağım. Resulullah'ın şahsı dışında geride senden daha değerli bir kimse bırakmıyorum. Benim biraz borcum var, onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et, dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum.''

0: وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى.
1: Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh güzel ahlakın açıklamasıyla ilgili olarak şöyle demiştir: güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah kıyamı uzun olan namaz buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنذر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim darda olan birine borcunu ödeme konusunda mühlet verir veya onun borcunu silerse, Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesinde gölgelendirir. Yani onu himaye eder.''

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل. قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına "Siz kimlere şehit dersiniz?" buyurdu. Sahabiler "Ya Resulallah, Allah yolunda öldürülenler şehittir." dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir." buyurdu. "Başka kimler şehittir ya Resulallah?" diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi: "Allah yolunda muharebede öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar da şehittir."
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Eğer namaz kılanın önünden geçen kişi bunun vebalini bilse, tam 40 gün veya 40 yıl beklemesi onun önünden geçmesinden daha hayırlı olurdu."
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق.
1: جابر رضي الله عنه şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram gününde namaza gidip gelirken farklı yollar kullanırdı.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان.
1: ابن عمر رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya konusunda kardeşine nasihat eden Ensar'dan bir adama rastladı ve onu rahat bırak, zira haya imandandır buyurdu.
0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi? Diye sordu. Sahabiler, evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala'yı zikretmektir buyurdu.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه.
1: Abdullah bin Amr'dan Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa insanlara öyle davransın.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından evvel 4 rekat sünnet kılmayı terk etmezdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın son 15 günü kaldığında artık oruç tutmayın buyurdu.
0: An Ebi Hureyre radıyallahu anh عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Sizden biri oruçluyken unutur da bir şey yer veya içerse yine de orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir.

Sellem şöyle buyurmuştur: cennet ehli üç sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluk çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler.

0: Hüsnü Hal.
1: Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Hele terk edilmeye görsün. Kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة.
1: أبو هريرة رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten sonra geriye kalan ancak mübeşşirattır dedi. Sahabiler mübeşşirat nedir ya Resulallah dediler. İyi, güzel, salih rüyadır cevabını verdi.
0: وعن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب بن الأرط رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى 7 كيات فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب.
1: Kays bin Ebu Hazim anlatıyor. Habbab bin Eret radıyallahu anh hastalandığı vakit onu ziyarete gittik. Vücudunu 7 yerinden dağlatmıştı. Şöyle dedi: eski dostlarımız gelip geçtiler. Dünya onlardan hiçbir şey eksiltmedi. Biz ise sahip olduğumuz malları toprak, kerpiç evlere harcadık. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölümü istemekten bizi men etmemiş olsaydı, ölmek için dua ederdim. Ravi Kays bin Ebu Hazim şu açıklamayı yapmıştır: bir başka zaman onun yanına gittik. Gittiğimizde duvar örüyordu. Bize şunları söyledi: Müslüman şu ev yapmak için toprağa yatırdığı maldan başka Allah için harcadığı her şeyden sevap kazanır.
0: وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها الزعفران وريحها كالمسك.
1: Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir süre de olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir. Kanın rengi safran rengidir. Kokusu ise misk gibidir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et.

0: عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. والثالثة والرابعة وسائرهن. ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل.
1: أنس رضي الله عنه İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi, o da Cebrail diye cevap verdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı beş vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة. فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
1: ابن عمر'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbn Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona: Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden, onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin ebeveynine sövmesi büyük günahlardandır. Ashab, ya Resulallah, hiç insan ebeveynine söver mi dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, kişi bir adamın babasına söver, o da onun babasına söver. Adamın anasına söver, o da onun anasına söver.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل.
2: جابر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit eden ise gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 سنة ما يقطعها. ورواياه في الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها.
2: أبو سعيد رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette Tuğba denilen bir ağaç vardır ki, idmanlı, seri bir ata binen mahir bir süvari, 100 sene onun gölgesinde gider de, yine onun dışına çıkamaz. Yine Buhari ve Müslim, Sahihayn'de Ebu Hureyre'nin, bir süvari 100 sene o ağacın gölgesinde gider de, dallarının kapladığı alana aşamaz dediği rivayet edilmiştir.
1: عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ربي وربك الله هلال رشد وخير.
2: Talha bin Ubeydullah'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım, bu yeni ayın üzerimize emniyet, iman, selamet ve İslam ile doğmasını nasip et. Ey hilal, benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım, bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl.

Adam, kılmam gereken başka namaz var mı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır yok ama nafile kılabilirsin dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı diye sordu. Allah Resulü hayır ama nafile sadaka verebilirsin buyurdu. Adam vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sözünde durursa kurtuluşa erer buyurdu.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı?

0: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
1: Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir, buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hadislerin hikayeleri.

0: O burada mı? Söyleyin Allah aşkına. O burada mı?
1: Kim arıyorsunuz? Ayrıca ne oldu size böyle? Nedir bu haliniz?
2: Allah'ın Resulünü arıyoruz.
0: Evet, onu görmeye geldik.
3: Uzaklardan geliyoruz. Ne yiyeceğimiz kaldı ne de suyumuz. Ayrıca çok yorgunuz.
1: Tamam, daha fazla yormayın kendinizi. Ayakta beklemeyin, hadi şu gölgeliğe geçin de biraz dinlenin. Ben Resulullah'a haber verip geleceğim.

0: Anne, kapı çalıyor.
1: Bak bakalım yavrum, kim gelmiş?
0: Tamam anne. Babam gelmiş, babam gelmiş. Anne, babam gelmiş anne.
2: Gel bakayım buraya. Nasıl da özlemişim seni.
0: Canım babam benim.
1: İki ay, iki hafta, üç
2: gün.
1: Doğru.
2: Evet, tam iki ay, iki hafta, üç gün oldu gideli.
0: Her gün saydı anne.
2: Ben de saydım oğlum.
1: Evine hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Dur yardım edeyim sırtındaki yükü indirmeye.
2: Sağ olasın. Allah razı olsun.
1: Senden de. Ha, bırakıver şuraya.
2: Tamam.
1: Çok özlemiş seni. Baksana inemedi bir türlü kucağından.
0: Canım babam benim.
2: Ben de sizi çok özledim.
1: Hadi geçin oturun şöyle. Ayakta beklemeyin.
2: Ah, iyi olur. Nasıl da yorulmuşum. Sen de şöyle geç bakayım oğlum. Otur yanıma.
0: Tamam baba. Bana ne getirdin baba?
2: Neler getirmedim ki sana? Hikayeler, masallar getirdim. Hem de yepyeni eski zaman masalları.
1: Yepyeni eski zaman masalları öyle mi?
2: Evet, masallar eski ama biz onları yeni öğrendiğimiz için bize göre yeni masallar.
0: Güzel masallar mı baba?
2: Güzeller tabii. Zaten masallar kötü olmaz ki.
0: Peki heyecanlı masallar mı baba?
2: Hem de nasıl. Hava kararsın, gece olsun, gökte yıldızlar iyice parlasın. İşte o zaman anlatırım ben sana o masalları.
0: Tamam. Başka ne getirdin bana baba?
2: Bakalım senin için başka ne varmış? Buldum. Al bakalım. Bu tahta deve senin.
0: Canım babam benim. Çok güzelmiş bu. Hemen oynayabilir miyim?
2: Hadi oyna bakalım.
0: Anne, devemi kumlarda yürütebilir miyim?
1: Olur yavrum. İstediğin gibi oyna.
0: Gel bakalım devecik. Seninle çölleri geçelim.
1: Bizim deveden ne haber peki? Toplayabildin mi bütün parayı?
2: Topladım sonunda. Bugün yarın gidip iyi bir deve alırım.
1: Oh nihayet. 4 yılın sonunda biriktirebildik çok şükür.
2: Elhamdülillah.
1: Artık bu kadar çok yorulmana gerek kalmayacak.
2: Al bakalım. Bu arada bunlar da senin hediyelerin.
1: Neden bu kadar zahmet ettin?
2: Bak bakalım beğenecek misin?
1: Çok güzel görünüyorlar.
2: Evet, Yemen işi kumaşlar bunlar.
1: Renkleri de çok güzelmiş. Bunlar ne güzel kolyelermiş böyle.
2: İnci ve deniz taşlarından yapılmış.
1: Çok zarif duruyorlar. Peki ya şunlar? Onların içinde neler var?
2: Baharatlar var. Tarçın, karanfil, zerdeçal filan. Bak kokla bakalım beğenecek misin?
1: Çok güzel kokuyorlar. Hepsini çok beğendim. Çok güzeller. Her biri için teşekkür ederim. Neyse, hadi biraz dinlen istersen. Onca zamandır yollardasın. Yorulmuşsundur.
2: 2 ay, 2 hafta, 3 gün. Yorgunum ama bir an önce gidip Resulullah'ı görmek istiyorum. Onu çok özledim. Onu görürsem, sesini duyarsam bütün yorgunluğum gider.
1: Peki, nasıl istersen.
2: Hemen gider gelirim.
3: Evet ey Allah'ın Resulü, çok uzaktan gelmişler. Görseniz o kadar perişan durumdalar ki. Üzerlerinde yamalı eski elbiseler var. Uzun zamandır bir şey yemedikleri çok belli. Çok zayıflar, gözleri çukurlarına kaçmış. Bir deri bir kemik kalmışlar. Tamam. Anladım ya Resulallah.
4: Üzerlerinde yünden basit elbiseler olan bu fakir bedeviler Hazreti Peygamber'in huzuruna geldiler. Allah'ın Resulü onların içler acısı hallerini görünce çok üzüldü. Ashabını onlara yardım etmeye, onların maddi ihtiyaçlarını karşılamaya teşvik etti. Nedendir bilinmez, sahabiler yardım getirmekte biraz ağır davrandılar. Teşvikine rağmen bu yoksul insanlara yardımda acele etmemeleri Resul-i Ekrem'i üzdü. Ama bu üzüntü çok sürmeyecekti.

0: Ne oluyor burada? Niye herkes sessizce bekliyor? Allah'ın Resulü neden konuşmuyor?
1: Resulullah çok üzüldü.
0: Üzüldü mü? Neden? Neye üzüldü? Bir şey mi oldu?
1: Evet, şu köşede oturan garibanların haline üzüldü.
0: Hani neredeler? Ha tamam gördüm. Yazık, gerçekten perişan haldeler.
1: Resulullah'ı görmeye gelmişler. Onların bu halini görünce Allah Resulü çok üzüldü. Yardım edilmesini söyledi. Lakin şu hale baksana, kimse yerinden bile kımıldamaz oldu. Böyle olunca da Resulullah daha çok üzüldü.
0: Öyle mi? Kimse henüz bir şey vermedi mi?
1: Hayır.
0: Tamam. Beni bekle. Hemen gidip geleceğim ben.
1: Nereye?
0: Eve gidip geliyorum hemen. Birazdan burada olurum.

0: Hayrolsun, nedir bu acelen? Ne oldu, bir şey mi oldu?
1: Sandığı getirir misin?
0: Sandığı mı?
1: Evet evet, küçük sandığı. İçinde para keseleri olan.
0: Tamam tamam, getiriyorum.
1: Al bunları. Al hadi.
2: Bak, seni biliyorum. Sen varlıklı biri değilsin. Bu verdiğim paralar senin için çok fazla değil mi?
1: Şu adamların haline bak. Ne kadar zayıf oldukları ortada. Belki yiyecek ekmekleri, içecek suları bile yok.
2: Öyle, öyleler.
1: Hem Allah'ın Resulü bu insanlara yardım edilmesi gerektiğini söylemedi mi?
2: Evet, söyledi.
1: Şimdi bu adamları böyle çaresiz, Resulullah'ı da üzgün mü bırakalım? Onun yardım edin dediği insanları geri mi çevirelim?
2: Çevirmeyelim, çevirmeyelim tabii ama senin durumun da ortada.
1: O zaman nasıl insanlar oluruz ki biz? O zaman Allah Resulü'nün arkadaşları olmaya nasıl layık olabiliriz? Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz? Eşlerimizin, çocuklarımızın yüzlerine nasıl bakabiliriz ha?
2: İhtiyar adam buraya doğru geliyor. Bizi duymuş olmalı.
3: Seni gördüm. Ne yaptığını da gördüm. Sen cömert bir adamsın. Ömrün bereketlensin. Gönlün göğün maviliği gibi genişlesin. Aklın çölün sessizliği gibi sakinleşsin.
1: Allah sizlere de aradığınızı nasip etsin.
3: Aradığımızı bulduk. Biz yoksul insanlarız. Bugün bulursak yeriz, bulamazsak sabrederiz. Duyduk ki Allah'ın elçisi herkesi dinler ve ihtiyacı olana yardım edermiş. O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor, yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
2: Peki şimdi ne yapacaksınız? İsterseniz burada bizimle kalabilirsiniz.
3: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik. Şimdi de ait olduğumuz yere geri dönüyoruz.
1: Selametle gidin.
2: Yolunuz açık olsun.
3: Sağ olun.
4: Elinde bir kese gümüş parayla çıkıp gelen bu sahabi birçok şeyi değiştirdi. Ondan sonra bir başkası, sonra bir başkası ve diğer sahabiler yardımlarını peş peşe getirdiler. Bu manzaraya şahit olan Allah Resulü'nün yüzünde sevinç tebessümleri belirmeye başladı. Ve ardından kim İslam'da güzel bir işe öncülük eder ve kendisinden sonra bununla amel edilirse kendisinden sonra o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olur ve kendisinden sonra bununla amel edilirse kendisinden sonra onu yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından da bir şey eksilmez dedi.
5: Sonra ne olmuş baba?
1: Peşindeki adamları atlatan çocuk sonunda devesine binmiş. O biner binmez de deve hızla koşmaya başlamış. Öyle hızlı koşmuş ki devenin birden kanatları çıkmış, gökyüzüne uçmuş. Ardından koşan adamlar şaşırmış, baka kalmış da böylece. Deve uçmuş, uçmuş, bir sıçrayışta yıldızdan yıldıza konarak gözden kaybolmuş.
0: Demek deve yıldızların arasında kaybolup gitmiş, öyle mi? Ne zaman gelecekmiş peki?
1: Biraz zaman alacak gibi. Malum yıldızlar çok çok uzaktalar.
0: Çok uğraştın ama. Yıllarca çalıştın, didindin, biriktirdin. Tam istediğini alacakken başkasına verdin.
1: Olsun, yine çalışır, yine biriktiririm. Hallerini bir görsen sen de aynısını yapardın. Aç kalmak nedir iyi bilirim. Sırtında kaba yünden bir elbiseyle güneş altında yürümenin zahmetini de bilirim. Biri karnındaki, diğeri sırtındaki deriyi kemiklerine yapıştırır. Kimse bu kadarına katlanmak zorunda kalmamalı.
0: Allah razı olsun. Oğlumun iyi ki böyle bir babası var.
1: Allah sizlerden de razı olsun.
6: Hadislerin hikayeleri.

Sultan sen, çok özledim sultanım, çok özledim gül yüzlüm, çok özledim her şeyim, çok özledim efendim, çok özledim sultanım.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصحابة أربعة وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن يغلب 12000 من قلة.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: En hayırlı beraberlik 4 kişiyle olur. Savaşa gönderilen ideal askeri birlik 400 erden, ideal bir ordu da 4000 askerden oluşur. 12.000'e ulaşan bir ordu ise artık sayı azlığı sebebiyle yenilmez.
1: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم.
2: سلمة بن أكوع'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsan kibirlene kibirlene, kendini beğene beğene, zalimler grubuna dahil edilir. Dolayısıyla zalimlerin başına gelen, onun da başına gelir.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان.
2: ابن عمر'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.

su bulunuyordu. Elini tasa daldırıp yüzüne sürüyor ve Allahümme e'inni ala gameratil mevti ve sekeratil mevti. Allah'ım, ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et, diyordu.

0: edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat, selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال أعطوه سناً مثل سنه قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه قال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona karşı ağır konuştu. Bunun üzerine Peygamber'in ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah, onu bırakın, zira hak sahibi, söz hakkı vardır dedi. Ve ona aldığım deveyle yaşıt bir deve verin diye emretti. Bunun üzerine ashab, ya Resulallah, dengini bulamıyoruz. Ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O halde onu verin. Çünkü en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyendir.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi, emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulallah diye sorunca, Hazreti Peygamber, yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashab

Ashab'ın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz, ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa, o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني. قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر.
2: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre bir adam, ya Resulallah, ben sefere çıkmak istiyorum, bana nasihat et, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana daima Allah karşısında takva sahibi olmanı, her yüksek yere çıktığında tekbir almanı tavsiye ederim, buyurdu. Adam dönüp gidince, Resulullah, ya Rab, ona uzakları yakın et ve bu yolculuğunu kolaylaştır diye dua etti.

0: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك.
1: وابصة بن معبد radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'a gelmiştim. İyiliğin bir ne demek olduğunu sormak için geldin değil mi dedi. Evet ya Resulallah dedim. İnsanlar fetva verse de sen kalbine danış. İyilik kalbinin yattığı, gönlünün yatıştığı şeydir. Günah ise seni rahatsız eden, kalbinin tereddüt ettiği şeydir buyurdu.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا.
1: أبو موسى الأشعري'den رضي الله عنه gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden ailelerden bazıları bazılarını göremez.
0: وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وفي رواية: فنظر إلى القمر ليلة 14.
1: جرير بن عبد الله البجلي radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Dolunaya baktı ve şöyle buyurdu: Siz Rabbinizi bu ayı gördüğünüz gibi görecek, onu görmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Gücünüz yettiğince sabah ile ikindi namazlarını vaktinde kılmaya gayret edin. Buhari'nin diğer bir rivayeti de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayın 14. gecesinde aya bakmıştı şeklindedir.
0: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابنة له 4 تكبيرات، فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية: كبر 4 فمكث 1 ساعة حتى ظننت أنه سيكبر 5، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: Abdullah bin Ebu Evfa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Bir rivayet de şöyledir. İbrahim el-Heceri anlatıyor. 4 tekbir aldıktan sonra bir müddet yerinde kaldı. Hatta ben onun 5. bir tekbir alacağını zannettim. Sonra sağına ve soluna selam verdi. Namazı bitirdikten sonra bu yaptığın nedir dedim. O da peygamberden gördüğüme bir şey ilave etmedim. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmıştı dedi.
0: عن جبلة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرة، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه.
1: جبل بن سهيم رضي الله عنه anlatıyor. Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi: İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti: Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي.
1: İbn Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ı anmak dışında çok konuşmayın. Çünkü Allah'ı anmak dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. Allah'ın rahmetinden en uzak insanlar ise katı kalplilerdir.

Görüldüğü üzere sevgili Peygamberimiz bu mesajlarıyla 14 asır öncesinden sanki bizlere hitap etmektedir. Kaza kurşunuyla en yakınlarını öldüren, sevincini ifade için kalabalıkta veya meskun mahalde silahını ateşlemeyi marifet sayan, en mutlu günlerini kutlamak için silahtan başka bir şey aklına gelmeyen insanların doğurdukları tehlike ve yol açtıkları olumsuz sonuçlar bu uyarıların önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Şaka veya korkutma kastıyla birisine silah doğrultmanın, ihmal veya dikkatsizlik sonucu tehlikeli biçimde silah taşımanın sebep olabileceği kazalar bile büyük acılara ve telafisi mümkün olmayan zararlara yol açarken, herhangi bir bahaneyle ortalığa yüzlerce kurşun sıkmanın nelere mal olduğunu hemen her gün yaşayarak görüyoruz. Çoğu zaman faili bulunamadığı için maganda kurşunu deyip geçtiğimiz ve belki de kendileri bile hangi cana kıydıklarının farkında olmayan bu sorumsuz insanlar, bugün aramızda ellerini kollarını sallayarak dolaşsalar da, yarın ilahi adaletten yakalarını asla kurtaramayacaklardır. Yol üzerinde insanlara zarar verecek şeylerin kaldırılmasını bile imandan bir şube sayan Allah Resulü'nün, başkalarına zarar verip vermemeyi imanla ilişkilendirmesi son derece anlamlıdır. Çünkü onun tarifine göre Müslüman, başkalarının elinden ve dilinden salim olduğu, mümin ise insanların canları ve malları konusunda kendisinden emin olduğu kimsedir. Onun için mümin, başkalarına zarar vermek bir yana, zarar verme potansiyeli taşıyan her hareketten de titizlikle kaçınmak zorundadır. Toplum içinde yaşayan insanlar, kendilerinden önce başkalarını hesap etme alışkanlığını kazanırlarsa, daha rahat bir hayat sürmenin yolunu da bulmuş olurlar. Çünkü önce başkalarıyla ilgili hesabı yapıp, onlara bir zararlarının dokunmayacağını anladıklarında, kendi alanlarının sınırlarını daha kolay belirleyecek ve işlerini gönül huzuru içinde yapacaklardır. Her şeyin merkezine kendi çıkarlarını koyan insanlar, etraflarına fazla bakmadıkları için, bu çıkarları elde ederlerken, kimlere zarar verdiklerini ancak şikayetler çoğalınca anlarlar. Bu aşamadan itibaren çatışmalar ve düşmanlıklar başlayacağı için çoğu zaman iş işten geçmiş olur. İşte İslam dini her şeyin merkezine kendisini koyan bencil insan yerine başkalarını da hesaba katarak onlarla barış ve huzur içinde yaşayacak insan modelini hedeflemiş. Allah Resulü de söz ve tatbikatıyla bunun nasıl başarılacağını göstermiştir. Rivayetin son kısmında yer alan Ebu Musel Eşari'ye ait söz, acı bir itirafı dile getirmektedir. Hicretin 42. yılında ölen Ebu Musa, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra ortaya çıkan siyasi ve sosyal çalkantılara, Cemel ve Sıffin gibi iç savaşlara yakinen şahit olmuş ve bunların Müslüman toplum üzerindeki tahribatını bizzat görmüş bir sahabidir. Müslümanların birbirlerine zarar vermemek için oklarını, kılıçlarını korumaya almaları konusunda Hazreti Peygamber'in hassasiyetini yansıtan bu hadisi nakleden Ebu Musa, daha 30 yıl geçmeden o okları ve kılıçları birbirlerine karşı kullanır hale gelen Peygamber ümmetinin düştüğü durumu hayıflanarak anlatmaktadır. Hicretin 74. yılında vefat eden Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer de kendisine ihramlıyken sivrisineğin öldürülmesinin hükmünü soran Iraklı bir adama, "Şuna bakın, Nebi'nin torununu öldüren adamlar bana sivrisineğin öldürülmesini soruyor." diyerek o acı günleri aynı hayıflanma duygusuyla yad etmiştir. Sonuç olarak toplum içinde yaşamak mutlaka sorumluluk, yerine göre farkındalık gerektirir. Farkındalık bir yana sadece sorumluluklarımızın farkında olmak bile toplum olarak huzurlu bir hayat sürmemiz için yeterli olacaktır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın mükafatı ise ancak cennettir buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسطوا الإمام وسدوا الخلل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, imamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur.
0: وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها.
1: ثوبان'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir Müslüman, hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde, ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince, zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecek seneye kadar yaşarsam Muharrem'in 9. günü mutlaka oruç tutacağım dedi.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbiniz gerçekten çok merhametlidir. Kim içinden bir iyilik yapmayı geçirir de onu yapmazsa ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa 10 katından 700 katına hatta kat kat fazlasına kadar iyilik sevabı yazılır. Kim de içinden bir kötülük yapmayı geçirir de onu yapmazsa ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa bir kötülük günahı yazılır veya Allah onu siler.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك.
1: Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şey ise diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu.

0: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve "Ya Resulallah, bu sözü benim için tekrarlar mısınız?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrarladı ve "Bir amel daha var ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her iki derecenin arası ise gökle yer arası kadardır." buyurdu. Ebu Said, "Nedir o ya Resulallah?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi: Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Esat, neler olduğunu anlatacak mısın?
2: Elbette. Hele otur şöyle.
1: Duyduğuma göre atalarımızın dini üzerine olmayacak şeyler söylüyormuşsun. Biz büyüklerine söz söyletecek adamlar değiliz. Niyetiniz bozuksa derhal burayı terk edin.
3: Biraz otursan, söyleyeceklerimi dinlesen, beğenirsen kabul etsen, beğenmeyecek olursan yüz çevirsen, hoşlanmadığın şeye o zaman engel olsam olmaz mı?
4: Esat, neler oluyor anlat bakalım.
2: Bir hoş geldin demeyecek misin?
4: Aramızdaki akrabalık olmasaydı benden iyilik görmezdin. Bizim hoşlanmadığımız şeyleri mahallemizde yapmak imkanını da bulamazdın.
2: Saat, bana karşı ön yargılısın. Dediklerimize bir kulak ver de eğer beğenmezsen, aklına yatmıyorsa o zaman istediğini yaparsın.
4: Peki, dinliyorum. Hakikati görmüşken yanlışla direnmek olmaz. Bu sözler insan sözü değil. Ancak yüce bir makamdan inmiş hikmetli sözler. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine ben şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir.
2: Çok şükür. Seni hidayete erdiren Rabbime şükürler olsun.
4: Hadi bana dininizin gereklerini ve peygamberinizi anlatın.
1: Biliniz ki lideriniz Müslüman olmuştur. Bundan sonra benimle irtibatını sürdürün.